0: Hazreti Ali rivayet etmiş Efendimiz'den. Deylemi isimli hadis alimi Müsnedül Firdevs isimli hadis kitabında kaydetmiş ki Efendimiz şöyle buyurmuş. Minel cefai, cefadandır. Şunlar cefadandır. Üç şey sayacak, bunlar cefadandır. Ne demek cefa? Önce onun izahına geçelim. Deniliyor ki ey el-i'rab ve nefre anit tevasülü vel mahabbe. Muhabbetten ve birbiriyle dostane geçinmekten yüz çevirmeye derler cefa diye. Yani soğukluk, efendim uyuşmazlık, kabalık manasına geliyor. Muhabbetsizlik manasına geliyor. Burudet manasına geliyor. Duygusuzluk, arkadaşına karşı ilgi duymamak manasına geliyor. Nedir? Yani bu muhabbete uymayan, efendim arkadaşlığın adabına sığmayan şey nedir? Bir, en yedhüle racülü menzile ehihi fe yukaddemu lehu şey'u fe liyekülehu fe la yekülehu. Kişinin arkadaşının evine girmesi, kardeşinin evine girmesi ve yesin diye kendisine bir şey verildiği halde onu yememesi cefadandır. Yani evine gitmişsin, ikramını kabul edeceksin, yiyeceksin, iltifat edeceksin ki muhabbet olsun. Evine girmiş yemiyor, cefadandır. Bu hal muhabbete aykırı bir haldir. Efendim soğukluktur, doğru değildir. Efendimiz uygun görmemiş yani bunu. İkincisi, ve racülü yashabur racüle fit tarik felâ yes'eluhu an ismihi vesmi ebi. Bir adam bir başka adama yolda yol arkadaşı oluyor. Aynı kervanda, aynı yolu beraber gidiyorlar da ona ismini sormuyor, babasının ismini sormuyor. Tanımıyor onu, tanışmıyor. Beraber gidiyorlar. Bu da muhabbete sığan bir şey değildir. Soğuk bir davranıştır. Böyle şey olmaz, böyle katılık olmaz demek istiyor Efendimiz. Üçüncüsü de ilimde ayıp yoktur. Efendimiz söylemiş, bizim de nakletmemiz gerekiyor. وَالرَّجُلُ يُجَامِعُ اَهْلَهُ فَلَا يُلَائِبُهَا قَبْلَ الْجِمَعِ Kişi ailesinin yanına varıyor ve ona yaklaşmazdan evvel iltifatla onunla tatlı şeyler konuşmadan, mülaebe etmeden yapıyor bu işi. Bu da böyle soğuk katı bir şey, doğru değildir diye Efendimiz ifade etmiş. Şimdi Efendimiz'den her şeyi öğreniyoruz. Öyle bir kaynağa sahibiz ki Allah'a hamdü senalar olsun. Öyle bir edep menbaı ki, üniversite okumamış, medrese görmemiş, ümmilerin arasından çıkmış bir peygamber, hadisi şerifleri ciltler dolduruyor. Her bir tanesi inci gibi. Her birisi bize neler neler öğretiyor. Yani misafirlik adabından, ev sahipliği adabından, yolculuk adabından, özel meselelerden, içtimai meselelerden, askeri meselelerden, mübarek her sahada, her sahada neler istifade ediyoruz, ne feyizler alıyoruz, neler öğreniyoruz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden. Dünyada Efendimiz gibi bir kimse gerçekten yok. Neden gerçekten yok? Kim o kadar ciltlerle söz bırakmış? Kimden nakledilmiş tarih boyunca? Kim var? Misali yok. Nakledilen sözler içinde bu kadar her sözü başlı başına altın gibi, elmas gibi olan sözleri her birisi bu kadar kıymetli olan kim var? Yok. Yani eşi emsali yok. Sonra bunlar kültürün gelişmiş olduğu, fevkalade ileri bir toplulukta yetişmiş bir insandan da çıkmış değil. Çölde ev yok, park yok, pazar yok, çarşı yok, efendim mali imkan yok, su yok, efendim yiyecek içecek kıt, tahsilli insan yok, nüfus zaten az, kimse o taraflara gidemez, gelemez. Öyle bir Allah'ın gidilmez gelinmez tenha kuytu. Şimdi gidiyoruz tabii, uçağa atlayıp gidiyoruz ama eskiden o çöllerde yürüyüşü bir düşünün. 18 saat çölde bata çıka susuz. Suyu nereden bulacaksın? Buzdolabı mı taşıyacaksın yanında? Gidenlerin zaten büyük bir kısmı yolda helak olurdu. Yolda ölürler. Onun için sevabı o kadar çok. Kolay değil ki. Kolay değil idi. Yani öyle bir mahrumiyet bölgesinden, öyle bir arifler sultanı, öyle bir hakimler hakimi, öyle bir bilginler bilgini zuhur etmiş ki tamam. İnsan mest oluyor ve söyleyecek hiçbir şey bulamaz. Ne kadar ince şeylerden de bahsetmiş. Biz bunları hadis okumasak kitaplarda da okumadık yani. Ben üniversite mezunuyum, üniversite hocasıyım. Okumadık bunları. Bunlar olmasaydı, eğer bu hadisler olmasaydı mahvolmuş. İnsanlık mahvolmuş. Her şey var çünkü. Bakın ne diyor? Kişi bir arkadaşının evine girdiği zaman yediği şeyden, ikram ettiği şeyden alsın. Almazsa muhabbete sığmaz diyor efendim. Onu dahi şey yapıyor. Yolda bir arkadaşla tanışmışsın. Aynı otobüstesin. Şimdi otobüs var. Eskiden kervan vardı. Veyahut yaya. Çıkınını almış adam sırtına. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Yola koyulmuş. Yolda bir adamla daha rastlaşmışlar. Beraber gitmişler de ne ismini sormuş, ne babasının ismini sormuş. Olmaz, muhabbete sığmaz. Selamun aleyküm kardeşim, adın ne? Baban kim? Nerelisin? Nereden gelir, nereye gidersin? Bir ihtiyacın var mı? İşin var mı? Yani İslam böyle. Nezaket dini. Gelelim üçüncü maddesine hadisi şerifin. Orada da aile ahvalinden bir şeyden bahsediyor ki, tabii ailenin mahremi. mahremiyetine ait, yani evlilik mahremiyetiyle ilgili bir söz söylüyor ama ne kadar olgun bir şey. Yani ne kadar böyle yüksek bir insan olduğunu anlıyoruz. Bu cümlesinden de anlıyoruz. Kişi koca karısının yanına gidiyor. Kaşları şatık, öyle olmayacak diyor yani. Tatlı dilli, güleç yüzlü, şaka yapacak, oynayacak diyerek şey yapıyor. O öyle olmazsa o da olmaz diyor. Yani yakışmaz diyor. Tabii İslam her şeyi, yüz numaraya girmenin usulü, çıkmanın usulü, efendim her şeyi anlattığı için, hayatımızın hiçbir tarafını boş bırakmadığı için güzel bir sistem. Eğer şimdiki şeyler gibi olsa, beşeri sistemler gibi olsa, ya orasını anlatacak, bu tarafını bırakacak, ya bu tarafını anlatacak, öbür tarafı bırakacak. İlle bir tarafı eksik gelecek veya sadece bir tarafı birazcık yamama babından bir şey olacak. Ama İslam insanın hiçbir halinde onu şey bırakmıyor. Yüz numaraya girerken, çıkarken nasıl olacak? Banyo yaparken nasıl şey yapacak? Hanımının yanına vardığı zaman nasıl varacak? Besmele çekecek. Efendim ondan sonra yıkanmak ne kadar güzel bir şey. Beden tırnağı yıkanmak ne kadar güzel. Olur mu yıkanmama? İslam ne kadar güzel. Minel mürü'eti en yansutar raculu li ehihi izâ haddesehu ve min husnil mümâşâti en yakıfel ehu li ehihi izan kata'a şes'a nalihi. Hazreti Enes radıyallahu anh'ten bu hadis-i şerifle okuyuverdim ki deminkiyle ilgili aynı şeyden. Efendimiz buyurmuş ki minel mürü'eti erliktendir, erkekliktendir, yiğitliktendir. Mürü'et bizim mürüvvet dediğimiz şey, yani aslında mer, adam, kişi kelimesinden geliyor bu. Mürü'eti, maslar, yani erlik, baba yiğitlik, yiğitlik demek. Yiğitliktendir ne? Yani insan olgun, kamil, babacan, yiğit, efendim bir kimse olduğunun alametidir kişinin. Ne? En yansutar racülü li ehihi izâ haddesehu. Arkadaşı ona konuşurken onun susup kemali dikkatiyle dinlemesi. Yiğitliktendir. O bir şey söylüyor, sen bir şey söylüyorsun, lafınız birbirine karışıyor. Dur bakalım, İslam böyle demiyor. Sen bir dinle, o konuşsun. Sen konuş, o dinlesin. İslam böyle söylüyor. Yani öyle laflar birbirine girip gürültü, lafı yarısından ağzından almak. Lafını balla kestim, dur ben söyleyeyim. Balla kesmedin, sen ne kadar balla kestim de desen doğru olmadı bu söylediğin şey. Yani ben bırak sözümü bitireyim. Yani toplantıların vazgeçilmez adabıdır ki birisi konuşma için söz alır, söz aldıktan sonra sonuna kadar konuşur, bittikten sonra ötekisi cevap verir. Bu kaideyi de koymuş Efendimiz. Hem de ne diyor? Yiğitliktir diyor, erliktir diyor. Yani adamlıktır diyor, olgunluktur diyor. Nakıs insan olmadığının alametidir diyor. Çoluk çocuk takımından olmadığının alametidir. Karşısındakini bir dinliyor. Arkadaşı konuştuğu zaman sonuna kadar kemali dikkat ile susup dinliyor. Edep, yani yukarıda saydığımız edeplerden bir edep de burada çıktı. Efendim sonra ve min husnil mümâşâti, beraber ahbaplık etmek, muamele etmek, efendim yol yürümek, yoldaşlık etmenin güzelliğindendir. En yakıfel ehu, kişinin durması, li ehihi, kardeşinin hatırı için, izen kata aşşes anne alihi, çarığının pabucunun bağcığı koptuğu zaman onu ıslah edip onarıp şey yapıp bağlayacağım diye uğraşırken onun yanında durması, o da mürüvvettendir. O da güzel arkadaşlık emaresindendir. Minel mümâşâti ediyor. Yani birçok adabı vardır da onlardan birisi de budur demek. Demek ki İslam'ı bakın, Efendimiz bizi nasıl terbiye ettiğini görün. Yani yolda iki arkadaş gidiyor. İyi arkadaşlık nasıl olur? İyi yoldaşlık nasıl olur? Şöyle olur. O arkadaşının pabucuna bir hal gelse, dur onu düzelteyim derken o yürüyüp gidip de o sonra arkadan ona koşup yetişecek ya arkasından. Onu bile İslam iyi görmüyor da. Yani iyi arkadaşlığın alameti o pabucunu düzeltinceye kadar sen de onun yanı başında durmandır diyor. Onu dahi, o edebi dahi öğretiyor. Bu inceliklerden öte tarafını kıyas edin. Yani bir Müslümanın düşünün ki bir arkadaşıyla yola giderken neleri dahi düşünüyor. İslam bu kadar inceyken, bu kadar zarifken, bu kadar duygulu iken, ya Müslümanlar bu kadar böyle duygulu, arif, zarif, kamil, hassas kimseler olması gerekirken bu bizim arkadaşlıklarımız nasıl arkadaş? Bu 20. yüzyılın arkadaşları nasıl arkadaş? Hani modern çağdaydık, hani 20. yüzyıl ileri bir çağdı? 20. yüzyılın ilerliği teknolojide, 20. yüzyılın ilerliği makine sanayinde, maddede. Evet, teyp var, radyo var, otomobil var, uçak var vesaire var. İnsan insanlık öldü. İnsanlık yok. Zarafet yok. Ariflik yok. Kibarlık yok. Kardeşini bu kadar hassas planda hatırına riayet etmek yok İslam'da. Müslümanlar Müslümanların ancak kardeşidir. Hani nerede? Yok. Müslümanların bir de çok yüksek bir zümresi var. İhtisas yapmış Müslümanlıkta. Mütesavvıflar zümresi. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Sizlere ölmüş. Allah bizleri edip, arif, zarif, kamil kullar eylesin.
1: Amin.
0: Bu kaba sabalıkla hiçbir yere varılmaz. Ne Rabbinin rızası bulunur, ne

0: Resulünün efendim şefaatine erilir. Böyle kaba saba Müslümanlık olmaz. İslam arkadaşının pabucu bozulduğu zaman bağcığı onu şey yaparken bile yanında dur da arkandan koşmak zorunda kalmasın. Onu dahi şey yapıyor. Nazar dikkate alıyor. Camiye girmenin adabı vardır. Çıkmanın adabı vardır. Konuşmanın adabı vardır. Kapı çalmanın adabı vardır. Arkadaşının yüzüne bakmanın bakmamanın usulü adabı vardır. Efendim her şeyin adabı var. Her şey edeptir. Oturmanın, kalkmanın, meclise girince selam ver ayrılmanın, her şeyi inceden inceye adabına riayet ederek yaparlardı onlar. Onun için onlara şey diyorum, yani Müslümanların içinde ihtisas sahibi, edepte çok yükselmiş kullar. Öyle olması gerekiyor, öyle olması gerekiyor. Olacak inşallah. Kardeşlerimiz yeni yeni anlıyorlar. Böyle bir alem varmış. Allah Allah. Kapısı açılmış. Bir bahçe görülüyor ki içi güller dolu, sümbüller dolu. Şahane bir bahçe. Yeni yeni giriyorlar. Daha o bahçenin içine yeni girdiler. O bahçenin içinde şey yapmadılar. Yetişecekler inşallah. Min ahabbil a'mali ilallahi ta'ala idhalus sururi alel muslimi ve en tuferrici anhu gammen ev takdiye anhu deynen ev tut'imehu min cu'in. Efendimiz buyurmuş ki sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala hazretlerine sevimli gelen amellerin önde gelenlerinden, yani Allah'ın en sevdiği amellerdendir ne? İdhalus sururi alel muslimi. Müslümanın içine sevinç, neşe efendim sokmak. Sevindirmek onu. Gönlünü hoş etmek. Allah'ın en sevdiği amellerden birisidir. Bir yetimi sevindirdin mi? Bir dulu sevindirdin mi? Bir fakirin gönlünü hoş ettin mi? Bir kimseye herhangi bir şekilde bir gönül hoşluğu verebildin mi? İçini ferahlandırdın mı? Sevindirdin mi? Gözünü şenlendirebildin mi? İşte en sevdiği amellerden birisidir Allah. Sonra ev tüferrice anhu gammen. Ya sevindirmektir ya da onun bir üzüntüsünü almaktır, üzerinden atmaktır. Ya tasalanma, tamam onun çaresini buluruz. Gel ben sana yardımcı olurum bilmem ne filan, hay Allah razı olsun ya beni rahatlattın filan diyor. Yani bir gamını, üzüntüsünü almak. Veyahut taktiye anhu deynen. Onun bir borcu var, ödeyemiyor, sen onun borcunu ödeyiveriyorsun. Tabi borç, ödeyeyim diye uğraşıyor, parası yok, fukaracık. Aldığı maaş şu kadar, ödemesi mümkün değil, sen ödeyiveriyorsun. Allah razı olsun diyor. Ev tutu mehu min cu'in. Yahut acıkmış, sen onu yediveriyorsun. Oh bismillahirrahmanirrahim diyor. Elhamdülillah diye kalkıyor. Allah senden razı olsun ya, bir güzel tatlı tatlı yedirdin, doyurdun karnımızı, Allah razı olsun diyor. İşte Allah'ın en çok sevdiği amellerdendir bunlar. Çok vardır da en sevdiklerinden bazısı bunlardır. Min el-ba'ziye, yani onların cümlesinden olmak üzere şunlar vardır. O halde bu noktaya dikkat edeceğiz. Yani namaz kılmaya dikkat ettiğimiz gibi, hacca gitmeye dikkat ettiğimiz gibi, zekat vermeye dikkat ettiğimiz gibi bu manevi adaba da dikkat edeceğiz. Kardeşimizi sevindirmek, gönlünü hoş etmek, borcunu ödeyivermek, efendim bilmem teselli edivermek, açsa doyuru vermek. Yani bir başka insana bir iyilik yapmak. Buna fazlaca dikkat edeceğiz. Çünkü Allah bunu en çok seviyor. En çok sevdiği amellerdendir. Diğer hadis-i şerifte min eşratı sa'a helakül arabi. Kıyametin alametlerinden birisi de, yine min burada bazıya. Kıyametin alametlerinden birisi de Arap'ın helak olması. Arap'ın helak olmasıdır. Yani Arap helak oldu mu tamam. Kıyametin alametlerinden birisi daha tahakkuk etti demek. Alametleri çoktur da kıyametin alametleri. Eşrat şart demek. Eşratü sa'a kıyametin şartları. Yani bu olacak da ondan sonra kıyamet kopacak. Alamet diyoruz onun için tercümede. Tirmizi'de, Taberani'de geçen bir hadis-i şerif bu. Arap nasıl helak olur? Arap İslam ülkelerinin orta yerindedir tam. Yani Arap da helak olursa kenarında bir şey kalmadı ki. Bitti demek. Sonra Arap İslam'ın doğduğu ülkenin ahalisidir. İslam'ın doğduğu Mekke-i Mükerreme'nin, Medine-i Münevvere'nin olduğu belde helak olursa demek ki Müslümanlar ölmüş de orayı düşmana bırakmış. Bir şey kalmamış ortada. Kıyamet kopmasının şeyi. Şu da olabilir ki insanın helaki ölümü değildir. Mesela İslam yolunda, Allah yolunda harp etmiş bir kimse ölüyor. Ne oluyor? Şehit oluyor. O helak değil. Güzel bir şey o. Asıl helak maneviyatın ölmesi. Maneviyatı ölmüş. İslam'dan haberi yok. İmandan nasibi yok. İnsanlıktan hissesi yok. Hayvandan beter olmuş. Ölü. Asıl helak olmak odur. Bu manaya da olabilir. Yani İslam unutulmuş. İslam unutulmuş. Artık onlarda bile unutulmuş da hiç İslam kalmamış. O zaman bekle kıyameti. Ha koptu ha kopacak demektir yani. Şimdi Acaba bu zaman uzak mı yakın mı? Arap'ın helaki. Allah Erhamirrahim'indir efendim. Masum bebeklere, efendim aksakallı ihtiyarlara, boynu bükük fukaraya, yoksula acısın. Zalimleri de ıslah etsin. Şaşıranları doğru yola hidayetiyle sevk eylesin. Maalesef İslam ülkelerinin çoğu kafirlerin avucunun içindedir. Maalesef. Yani kendi idarelerine sahip değillerdir. Onların avucunun içinde oyuncaktır. Akıl alır işler değildir. Yani insan biraz aklı çalışmaya başladı mı, gerçekleri sağdan soldan görmeye başladı mı, şurasında bir yara açılır, akar durur. Kanı hiç dinmez yani. Şu içi yüreğinde bir yara açılır. Allah Allah. Bu ne biçim acayip iştir ki, varlık içinde darlık, efendim zenginlik içinde yoksulluk, fakirlik. Acayip bir şey. Allah Müslümanlara bir ceza germiş, bir zillet germiş ki sorma gitsin. Cihanın efendisiyken Müslümanlar, hala da her türlü maddi imkan kendilerinde olduğu halde, memleketler dünyanın en güzel yerleri olduğu halde, dünyanın en kıymetli mıntıkalarında olduğu halde hala akılları başlarına gelemiyor. Hala düşükleri yerden Bismillahirrahmanirrahim bir kalkamadılar yani. Bir Afganistan'dan geldi buraya da adamcağız bizim sofralarımızda oturup yemek yiyememiş. Gözleri dolu dolu olmuş. Dolu dolu olmuş. Gözleri dolu dolu vermiş. Oradaki kardeşlerinin sefaleti hatırlayıveriyor. Ben burada renk renk, çeşit çeşit efendim sofrada yemekleri nasıl yerim diye boğazına düğümleniyor. Araplar size yardım ediyor mu? Acı acı gülmüş. Türkler yardım ediyor mu? İşte biraz eski hırka, pabuç, bilmem şunu bunu yiyecek yiyecek biraz gönderdiler. Öyle mi olur? Biz de burada yaz geldi mi hiç kaçırmayız plaj kenarlarını, efendim deniz kenarlarını. İstanbul'dan Tekirdağ'ı geçti şimdi, Çanakkale'ye doğru gidiyor sahillerin böyle 4 katlı, 5 katlı en lüks apartmanlar. Senede bir iki ay kullanılacak diye oralara apartman yapıyor. Tekirdağ'ı geçti, Çanakkale'ye doğru gidiyor şimdi apartmanlar. O tarafa doğru yapılmaya başlandı. Yani para mı yok bizde? Biz kendimiz fabrika kuramaz mıyız? Vallahi billahi muhtaç değiliz. Muhtaç, ihtiyacımız yok. Memleketimizde yediğimiz madde çıkar. Giyeceğimiz madde çıkar. Fabrikalarımız var. Hiçbir şeylerine ihtiyacımız yok. Eksik olsun yüzleri. Hiçbir şeylerine ihtiyacımız yok ama haysiyetimizden bir şeyler kaybettik. İmanımızdan, şevkimizden, heyecanımızdan şeyler kaybettik. Oradaki Arap, dünkü iki kabile, efendim 3 tane kabile bize isyan etmiş, efendim oralara ayırmış, efendim göya müstakil devlet kurmuş, parası çok, bize vermiyor. Müslümanların parası bize vermesin, bizim ihtiyacımız yok. Afganlıya ver, ona da vermiyor. Bir hayırlı bir şey yap, onu da yapmıyor. Dağın orta yerinden kesmiş, koca dağ, Çamlıca Tepesi gibi devirmiş dağı bu tarafa, üstüne saray yapmış. Kaç paraya yapılır? Çok zor yapılması. Bir büyük hata, bu kötü görünüş var ki hepsi de Müslüman göya bunlar. Yani Müslüman da, ahali Müslüman da, durum böyle. Yani helak olmuş. Hangi Arap kavmi var ki helak olmamış şu sırada? Efendim işte evleri var, köşkleri var. Daha büyük helak ya. Daha büyük helak değil mi? Yani ehli dünya olmuşlar, çıkmışlar. Ehli ahiret iken ehli dünya olmuşlar. Zevkin sefanın, efendim lükse harcanan paranın haddi hesabı yok. 100 numaranın kapısının, tokmağının altın yapılmasının bir gereği var mı? Yani helak olmuş da diyebileceğiz gibi geliyor bana bu hadis-i şerife göre. Sanki helak da olmuş. Demek ki o kıyametin o şartı da bitmiş gibi geliyor insana. Allah'ın lütfu çoktur. Allah bizi sevdiği kullardan eylesin. Dünya ahirette kötü günler göstermesin. İyilikler nasip eylesin.
1: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
2: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
3: Çevre ve görüntü kirliliği. Kurbanlar, insanların gelip geçtiği, dinlendiği sokak, park, bahçe ve meydanlarda akarsu kenarlarında kesilmemeli, kurban keserken çevreyi rahatsız etmemelidir. Kurbanların kombina, mezbaha ve bu iş için ayrılmış yerlerde veya kurban hizmetleri komisyonlarının önceden belirlediği yerlerde kesilmesi tercih edilmelidir. Kesimde ortaya çıkan kan, dışkı, atık ve artıklar ortalık yerde bırakılmamalı, rastgele etrafa atılmamalı, göl ve akarsulara, kanalizasyonlara karıştırılmamalı, hayvanların yemesine ve çevreye yayılmasına izin verilmemeli, çöp bidonlarına atılmamalı, koku su ve etrafı rahatsız etmemelidir. Derin çukurlar açılarak gömülmelidir. Unutulmamalıdır ki hayvanlardan insanlara geçen ve zoonoz denen birçok hastalık etkeni bu atık ve artık maddelerle insanlara bulaşmaktadır.
2: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

1447 Kurban Bayramı tavsiyelerim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın Kurban Bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık Hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, İşrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

aziz ve muhterem kardeşlerim, Müslümanların hepsinin iyiliğini isteyeceğim. Yani Müslümanların dertleriyle, işleriyle, sıkıntılarıyla, sorunlarıyla ilgilenmeyen bizden değildir diye Peygamber Efendimiz defterden siliyor, reddediyor. Müslümanların dertleriyle dertleneceğiz. Müslüman kardeşim, Somali ile ilgilenmemek olur mu? Bilmem Bosna ile ilgilenmemek olur mu? Çeçenistan ile ilgilenmemek olur mu? Makedonya ile, efendim Kosova ile, Sancak ile ilgilenmemek olur mu? Yani bunlarla ilgilenmemiz lazım. Ben özellikle oralardan Türkiye'ye göç etmiş, kökeni orası olan kardeşlerime bu bayramda rica ediyorum. Lütfen kökenlerinin, dedelerinin yaşadığı yerlerde bulunan kardeşlerini unutmasınlar, onlara yardımcı olsunlar, yardım elini uzatsınlar, yardım çarelerini düşünsünler. Demek ki Müslümanlar, yani sizler, vaazımı dinleyen siz kıymetli akla dinleyicileri, şöyle bir soru soracaksınız kendinize: ben elimde bulunan imkanlarla, zenginliklerle, müktesebatla, şimdiye kadar öğrendiklerimle, sahip olduğum mevki ve makam ile, bilgi ve görgü ile acaba yurt içindeki ve yurt dışındaki Müslüman kardeşlerime neler yapabilirim? Ben burada bayram yapıyorum, mutluyum, saadet içindeyim. Elhamdülillah Allah bana huzur içinde bayram yapmayı nasip etmiş, ama acaba aç, susuz, mazlum, mağdur, esir,

Bayram içindeyiz. Kardeşçe yaşayalım. Barışalım, birleşelim. Biz safız, temiziz, dostuz, fedakarız, kibarız, zarifiz, müeddibiz, münevveriz.

Haydi hep birlikte bayram edelim. Tanışalım, sevelim, sevilelim. Kalp kazanalım, sevap kazanalım. İki cihanda aziz ve bahtiyar olalım.

İnsan yaratılmışların en şereflisidir. Ona sunulan bütün nimetler de şüphesiz Rabbindendir. Mal, mülk, servet, zenginlik, sağlık, canın hepsi ondandır. Öyleyse ona kulluğunun bir göstergesi olarak ihlas ve samimiyetle boyun eğ. Onun emrine onun razı olacağı şekilde tabi ol, kurban kes. Kurban paylaşmaktır. Yetimi ve ihtiyaç sahibini görüp gözetmektir. Uzaktaki kardeşlerini hatırlamaktır. Kurban berekettir. Akan bir damla kanla içinde barındırdığın kin, nefret, haset gibi kötü duygulardan arınmaktır. Takvaya doğru bir adım daha atmaktır. Kurban rahmeti rahmana varıştır. Kurban şükürdür. Kulluğun bir nişanesidir. Kevser suresi 2. ayette buyurulduğu gibi net ve açıktır. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz her ümmet için kurban kesmeyi meşru kıldık ki kendilerine Allah'ın rızık olarak verdiği dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken üzerine yalnız Allah'ın ismini ansınlar. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. O halde ona teslim olun. Resulüm, itaatkar ve mütevazı olanları müjdele. Onlar ki Allah anıldığı zaman kalpleri titreyen, başlarına gelen sıkıntılara sabreden, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden hayır için harcayanlardır. Kurbanlık deve ve sığırlara gelince, onları da sizin için Allah'ın dininin alametlerinden kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. O halde develer birer ayakları bağlı sıra sıra ayakta durup boğazlanırken, üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları üstü düşüp ölünce de onlardan hem siz yiyin hem de kanaat edip istemeyen fakirlere ve isteyen fakirlere yedirin. İşte böylece şükredesiniz diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdik. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

aziz ve sevgili kardeşlerim, Kurban Bayramı'nın ne kadar mühim bir bayram olduğunu çok iyi bilmeliyiz. İnşallah bundan sonraki senelerde de sağlık afiyetle Allah eriştirsin nice bayramlara. Kardeşlerimiz bu

bilgileri Kurban Bayramı'ndan önce yani icra edilebilecekleri duyuldukları zaman ben de bunu yapayım diye yapılabileceği zamanlarda efendim sizlere duyursunlar. Bu bayramlar çok önemli. Çok önemli günlerde, çok sevaplı günlerde bulunuyorsunuz. Ziyaretleri gönül hoşluğuyla yapın. Ziyaretçileri gönül hoşluğuyla karşılayın. Yorulsanız, uykusuz kalsanız bile bunun efendim çok sevap olduğunu bilin. Biliyorsunuz hacca giden kardeşlerimiz böyle Mina'da, Müzdelife'de, Arafat'ta, sıcakta, toz toprak ve izdihamda, efendim tavafta çeşitli sıkıntılar çekiyorlar ama o sıkıntıların karşılığında da efendim güzel bir haç yaparlarsa cenneti kazanıyorlar. O bakımdan biraz cennet yolunun fedakarlık istediğini efendim düşünerek bunları seve seve yapın. Peygamber Efendimiz Kurban Bayramı'nı böyle efendim methedemiş, gecesinde gündüzünde ibadetin ne kadar güzel olduğunu bizlere bildirmiş. Kendisi efendim bayram gecelerini, bayram gündüzlerini tekbirlerle, tesbihlerle, zikirlerle ihya ederdi. Ve bayram namazına giderken, dönerken bu zikirleri, tesbihleri, tekbirleri çekerek giderdi.

1447 Kurban Bayramı tavsiyelerim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhile yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın Kurban Bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık Hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, İşrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

0: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 11'i dinlediniz.
1: ...1447 Kurban Bayramı tavsiyelerim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın Kurban Bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık Hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, İşrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecrin ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

Bir rüyayla başladı her şey. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban ettiğini gördüğü rüya. İsmail aleyhisselam o sıralarda 7 yaşında. Babası ona rüyayı bildirdi. Hazreti İbrahim, "Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet," diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o İsmail, beraberinde işe koşma çağına erişince, babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın," dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca, İbrahim onu şakağı üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir." Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı.

Kurban fedakarlık. Kurban teslimiyet. Kurban Allah'a yaklaşmak. Kurban maddeden manaya geçiş. İbrahimce, İsmailce. Hac suresi 37. ayette şöyle buyurulmaktadır. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Kurban denilince hemen aklımıza et ve büyük ziyafetler de gelmekte ibadet boyutunun ötesinde. Fakat sağlığımız dikkate alındığında beslenme çok önemli bir yer tutmakta. Buna bağlı olarak da acaba kurbanda nelere dikkat etmemiz uygun olur? Bunlarla ilgili kısa bir

0: takım hatırlatmalarda bulunmak istiyorum. Onun dışında yine sağlıklı bir hayat sürmede acaba bizler neler yapabiliriz? Beslenmenin de ötesinde bunlarla ilgili kısaca bilgi vereyim diye düşünüyorum. Birinci olarak elbette et insan hayatında vazgeçilmez bir gıda maddesi. Beslenmemizde muhakkak ona yer vereceğiz. Fakat hepsinde olduğu gibi, her şeyde olduğu gibi ölçüyü hiçbir zaman kaçırmadan, ölçüyü sürekli muhafaza ederek onu da gıdalarımız arasına alacağız. Sofralarımıza, masamıza koyacağız. Bunu bu şekilde ifade ettikten sonra acaba sağlıklı bir hayat sürmede genel olarak etin beslenmemizde yerinden ayrı olarak genel olarak beslenmede nelere dikkat edilmesi gereklidir? Buna biraz bakalım, birlikte bakalım. Bütün dünyada, bilim dünyasında beslenme ilgili yapılan çalışmalarda şu temel faktör ortaya konuldu. Bu da nedir? Beslenmede ölçüyü muhafaza etmek. Pekala ne demektir ölçüyü muhafaza etmek? Büyüklerimizin ifade ettiği şekliyle midemizi tamamen tıka basa doldurmak yerine belli bir seviyede tutmak, muhafaza etmek en başta gelen yapmamız gereken şeydir diye düşünüyorum.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve 2 rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adım

de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden, rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları, bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah, her şeyin yaratanıdır. O, her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ.
1: De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْاَحَادِيثُ الشَّرِيفَةُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْل۪يمًا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler! Siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyil ummiyi ve ala ali Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema sallayta ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa

0: ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
1: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyi ve ezvacihi ummehâtil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema salleyte ala âli İbrahim inneke hamidun mecid.
0: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
1: Estağfirullahal-azim allazi la ilahe illahu el-hayyel kayyum ve etubu ileyh. Estağfirullahal-azim allazi la ilahe illahu el-hayyel kayyum ve etubu ileyh. Estağfirullahal-azim allazi la ilahe illahu el-hayyel kayyum ve etubu ileyh.
0: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
1: وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذ۪ي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَن۪يفًا وَمَا أَنَ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُك۪ي وَمَحْيَايَ وَمَمَات۪ي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ لَا شَر۪يكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ اُمِرْتْ وَأَنَ مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك.
0: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup, gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip, senden bağışlanma diliyorum.
1: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabeti d-deyni ve kahri r-rijal.

0: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'them. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
0: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
0: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakkas thawbul abyadu mined denes. Allahümme gsil hatayaya bil ma'i vel selci vel barad.
0: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi, beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa, beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt. ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet ahirette sahibine fayda vermez.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehul ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisin lehuddin ve lev kerihel kafirun.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. Ondan başka ilah yoktur ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir. Bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
1: Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
0: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
1: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
0: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada halkih.

0: سبحان الله عدد خلقه سبحان الله عدد خلقه.
1: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: سبحان الله رضا نفسه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله رضا نفسه.
1: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih.
1: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih.
1: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi adada ma halaka fis sema ve subhanallahi adada ma halaka fil ard ve subhanallahi adada ma halaka beyne zalik ve subhanallahi adada ma huve halik. Wallahu ekberu mislu zalik velhamdülillahi mislu zalik ve la ilahe illallahu mislu zalik ve la havle ve la kuvvete illa billahi mislu zalik.
1: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
0: Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'ul-alîm. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü O her şeyi işitir, her şeyi bilir.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي.
1: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
0: Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim.
1: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
0: اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار
1: اللهم beni cehennemden kurtar.
0: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت Estağfiruka ve etubu ileyk.
1: Allah'ım, senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
0: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ ح۪ينَ تُمْسُونَ وَح۪ينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَح۪ينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ
1: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O, diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu! Sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
0: El-Esmaul Husna Bismillahirrahmanirrahim وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا
1: El-Esmaü l-Hüsna Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden, Rahim, Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
0: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'ın 99 ismi vardır ki bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu allazi la ilahe illa hu. الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور
1: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
0: Allahumma bika asbahna ve bika amsayna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken nushur.
1: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
0: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni es'aluka khayra hadzal yawm فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.
1: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
0: Allahümme faliqal isbah ve ca'ilel leyli sekena والشمس والقمر حسبانا

0: اقض عني الدين وأغنني من الفقر وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك.
1: Karanlığı giderip sabaha aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım. Borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
0: اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
0: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
1: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
0: Allahumma rabbana atina fi'd-dunya hasene ve fi'l-ahireti hasene ve qina azaben-nar.
1: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
0: Ya mukallibal kulub, sabbit kalbi ala dinik.
1: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl. Dininden ayırma.
0: Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqri wa 'adhabil qabr.
1: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
0: Allahumma fatir as-samawati wal-ard, 'alim al-gaybi wash-shahada, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ.
1: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki, senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
0: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: اللهم senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
0: Allahumma afini fi bedeni. Allahumma afini fi sem'i. Allahumma afini fi basari. La ilahe illa ent.
1: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım. Gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr. La ilahe illa ent.
1: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım.

0: senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme rahmeteke arju fela tekilni ila nefsi tarfata ayn ve aslih li şe'ni kulleh la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
0: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
1: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik. وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
0: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
1: Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enneke entel Rabbu vahdek. لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر.
0: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
1: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizkan tayyiba. وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا
0: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
1: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
0: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
1: Allahümme ce'alni u'zimu şükrek ve ukfiru zikrek ve ettebi'u nasihatek. وَأَحْفَظُ وَصِيَّتَكَ
0: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: ahad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: Hasad.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.
2: ...1447 Kurban Bayramı tavsiyelerim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın kurban bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa, ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, işrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda sadaka vermedikçe asla iyiye, hayra, takvaya, Allah'ın rızasına erişemezsiniz. Her ne sarf ederseniz şüphesiz Allah onu hakkıyla bilen ve onun mükafatını verendir.

Efendimiz buyuruyor ki, meclislerinizi bana salatü selam getirmekle ziynetlendirin. Zeyyinu mecaliseküm. Toplantılarınızı, topluluklarınızı, meclislerinizi, sohbetlerinizi bana salatü selam getirerek ziynetlendirin. Çünkü sizin bana salatü selam getirmeniz yarın kıyamet gününde sizin için nur olacak. Evet, bir insan Resulullah Efendimiz'e salatü selam getirince çok çok sevaplara, dünyevi ve uhrevi faydalara nail olur. Hem dünyada hem ahirette nice nice lütuflara erer. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme de sevgili kardeşlerim salatü selamı çokça eyleyiniz. Her cuma çokça eyleyiniz. Her gün vazifeniz olsun. 100 defa salavat-ı şerife getirmek vasiyetim olsun. Benden size yadigar ve hediye olsun. Salatü selamı da unutmayın. Tabii cuma gününde mümkünse 1000 defa salatü selam getirin. Çünkü cuma gününde salatü selamı arttırmayı Peygamber Efendimiz tavsiye ediyor. Tabii bayram gününde de salatü selamı çokça eyleyiniz aziz ve sevgili kardeşlerim.

İşte bayram içindeyiz. Kardeşçe yaşayalım. Barışalım, birleşelim. Biz safız, temiziz, dostuz, fedakarız, kibarız, zarifiz, müedibiz, münevveriz. Haydi hep birlikte bayram edelim. Tanışalım, sevelim, sevilelim. Kalp kazanalım, sevap kazanalım. İki cihanda aziz ve bahtiyar olalım.

Bir rüyayla başladı her şey. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban ettiğini gördüğü rüya. İsmail aleyhisselam o sıralarda 7 yaşında. Babası ona rüyayı bildirdi. Hazreti İbrahim, "Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet," diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o İsmail, beraberinde işe koşma çağına erişince, babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın," dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca, İbrahim onu şakağı üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir." Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Kurban fedakarlık. Kurban teslimiyet. Kurban Allah'a yaklaşmak. Kurban maddeden manaya geçiş. İbrahimce, İsmailce. Hac suresi 37. ayette şöyle buyurulmaktadır. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İbrahim, doğrusu ben Rabbimin emrettiği yere gideceğim. O bana yol gösterir, dedi. Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet, diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o, İsmail, beraberinde işe koşma çağına erişince, babası, ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin, dedi. Oğlu, ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın, dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca, İbrahim onu şaka üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir. Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık, koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık ki sonrakilerce İbrahim'e selam olsun denilmektir. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Ona iyilerden bir peygamber olarak İshak'ı müjdeledik. Hem kendisine hem de İshak'a bereketler verdik. Her iki oğlunun neslinden iyi hareket edenler de vardır, kendilerine açıkça zulmedenler de. Yüce Allah doğru söyledi.

Haccu ve tayyibu biha enfusekum fe innehu leyse min müslümin yüveccihu uzhiyetehu ilel kıbleti illa kâne demuha ve karnuha ve suhuha hasenatin muhtaratin fi mizanihi yevmel kıyamet deylemi Hazreti Ayşe-i Sıdık'a validemizden rivayet etmiş bu hadis-i şerifin metnini okuduk, mealini anlatalım. Haccu kurbanlarınızı kesiniz ey Müslümanlar ve tayyibu biha enfusekim ve bununla nefislerinizi hoşlandırınız, faydalandırınız efendim ve şenlendiriniz. Yani şen olarak efendim gönül hoşluğu ile böyle isteyerek sevabını bilerek yapınız. Çünkü innehu leyse min müslümin, hiçbir Müslüman yoktur ki yüveccihi uduhiyyetehu ile kıbleti, kurbanını kesmek için kıbleye doğru döndürür, yatırır, keser. İlla kâne demuha ve farnuha ve sufuha, kurbanın kanları, efendim boynuzları, postları, her şeyi ne olur? Hasenatin, hepsi sevap olur, hasene olur. Muhtaratin, hazır getirilmiş, ortaya konulmuş sevap olur. Fi mizanihi, mizanına konulmuş, ahiretteki mizanına konulmuş olur. Yevmel kıyameti, kıyamet gününde. Demek ki kurban her şeyiyle, yani boynuzunu yemiyor insan. Paçalarını atıyor, boynuzunu atıyor. Efendim, ama onlar bile hepsi mizanına konur. Biliyorsunuz insanların amelleri ahirette Cenab-ı Hakk'ın bildiği bir veç ile tartılacak. Semavatı ve arzı işine alacak kadar bir muazzam ölçü aletinde, terazide ahirette ameller tartılacak. Melekler bu terazinin ihtişamını, büyüklüğünü, azametini görünce kenarda titreşecekler. İnsanoğlunun günahlarını da alacak, sevaplarını da alacak. Öbür kefesi o kadar muazzam bir şey. İşte oraya bu koyunlar böyle gelir.

İnsan yaratılmışların en şereflisidir. Ona sunulan bütün nimetler de şüphesiz Rabbindendir. Mal, mülk, servet, zenginlik, sağlık, canın hepsi ondandır. Öyleyse ona kulluğunun bir göstergesi olarak ihlas ve samimiyetle boyun eğ. Onun emrine onun razı olacağı şekilde tabi ol, kurban kes. Kurban paylaşmaktır. Yetimi ve ihtiyaç sahibini görüp gözetmektir. Uzaktaki kardeşlerini hatırlamaktır. Kurban berekettir. Akan bir damla kanla içinde barındırdığın kin, nefret, haset gibi kötü duygulardan arınmaktır. Takvaya doğru bir adım daha atmaktır. Kurban rahmeti rahmana varıştır. Kurban şükürdür. Kulluğun bir nişanesidir. Kevser suresi 2. ayette buyurulduğu gibi net ve açıktır. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes.

0: 1447 Kurban Bayramı tavsiyelerim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın Kurban Bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık Hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, İşrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.
1: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Ben bayram denince kültürümüzde meydana gelen bir yozlaşmaya dikkat çekmek istiyorum. Bayram maalesef toplumumuzda tatil olarak algılanıyor veya algılanmaya başladı, öyle diyelim. Halbuki bayramlar tatil değildir. Tatil olarak algılanmaya başlanınca aklı başında bile kabul ettiğimiz çevreler, bakıyorsunuz otellerden, kaplıcalardan, tatil köylerinden bir yerler ayırtıyorlar. Hele bayram günleri haftalık tatillerin de ortasına denk gelmişse iki taraftan da cumartesi pazarı ekliyorlar. Ellerine bedavadan bir 9 gün geçmiş oluyor. Ondan sonra bunu tatil olarak değerlendiriyorlar. Hatta birbirlerine soruyorlar, bayram tatili nerede geçireceksiniz ya da nerede geçirdiniz gibi sohbetlere bu yansıyor, bakıyorsunuz. Bayram tatil demek değildir. Bayram ziyaret demektir. Arapçası iddir, ayın ya ve dal harfinden oluşur. O da ziyaret anlamına gelir. Dolayısıyla bayramlarda herkes evinde oturacak, gelen ziyaretçileri kabul edecek, ikramlarda bulunacak, derdini, sevincini soracak, onlara ortak olacak. Kendisi de ziyaretlere gidecek, onların ikramlarını alacak, kendi derdini, sevincini onlarla paylaşacak. Yani bayram demek, derdiyle, sevinciyle, kederiyle, efendim şenliğiyle ortaklaşa bir eylem, bir senlik anlamına gelir. Yoksa kapını kitle, ondan sonra birkaç gün ortadan kaybol, denize git, efendim kaplıcaya git, tatil köylerine git, kimse seni bulamasın, kimseyi bulamayız geri dönsünler. Bayram bu değildir.
1: 2 dakika. Az, öz,

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah yolunda mallarınızı harcayın. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz ki Allah iyilik edenleri sever.

çocuklarının istikbaliyle ilgilenin. Onların uluslararası birer kıymetli insan olması, uluslararası hizmetler yapabilecek vasıflara sahip yüksek insan olması için onlara yabancı dil bilen, Arapça bilen, yabancı dil bilen, bilgisayar kullanmasını bilen, görgülü, ileri, çağdaş, çağa hükmeden, çağı sürükleyen insanlara önderlik yapabilecek vasıfta yetişmesine gayret edin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesi bu. Çocuklarımız bizim çağımızın insanı değildir. Kendi çağlarının, yani önümüzdeki çağın insanıdır. Kendi çağımıza, kendi görgümüze değil, ilerideki ihtiyaçlara göre onları yetiştirmeye gayret edelim. Çocuklarımız çok iyi yetişsin. Allah onların güzel günlerini görmeyi, o yönden de mutlu olmanızı, bayram etmenizi, çocuklarımıza nice bayramlar hazırlamamızı nasip eylesin. Hepinize en iyi dileklerimi sunarım. Dualarınızı beklerim. Bayramlarınız mübarek olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Allah dualarınızı kabul etsin. Dünya ve ahirette bahtiyar eylesin. Cenneti diye cemaliyle cümlenizi müşerref edesin.

Bayram bize hediye. Sevinelim. Hem bu dünyada hem ahirette sevinelim. Sevindirelim. Süsleyelim bayramlarımızı tehlil ile, tekbir ile, tahmid ile. Ulaşalım ahiret bayramına. Affolunmuş, lütfedilmiş, ihsan olunmuş, mükafata ermiş kullar ile.

İnsan yaratılmışların en şereflisidir. Ona sunulan bütün nimetler de şüphesiz Rabbindendir. Mal, mülk, servet, zenginlik, sağlık, canın hepsi ondandır. Öyleyse ona kulluğunun bir göstergesi olarak ihlas ve samimiyetle boyun eğ. Onun emrine onun razı olacağı şekilde tabi ol, kurban kes. Kurban paylaşmaktır. Yetimi ve ihtiyaç sahibini görüp gözetmektir. Uzaktaki kardeşlerini hatırlamaktır. Kurban berekettir. Akan bir damla kanla içinde barındırdığın kin, nefret, haset gibi kötü duygulardan arınmaktır. Takvaya doğru bir adım daha atmaktır. Kurban rahmeti rahmana varıştır. Kurban şükürdür. Kulluğun bir nişanesidir. Kevser suresi 2. ayette buyurulduğu gibi net ve açıktır. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes.

1447 Kurban Bayramı tavsiye ederim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın Kurban Bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık Hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, İşrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

Hazreti İsmail aleyhisselam zamanından böyle kurban kesilmesi bir adet. Tabii fukara istifade ediyor, bayram ediyor. Yemeklerin en kıymetlisi et yemeği olduğundan bu et yemeğini bulamayan fakirler kurban bayramında ziyafet oluyor. Müslümanlar arasında bir muhabbet oluyor, bir bolluk oluyor. Çok hikmetleri var. Yani saymakla bitmeyecek kadar. Kim elinde maddi imkanı varken, mali genişliği varken, kurban kesebilecek parası, pulu, imkanı varken kurban kesmezse bizim şu namaz kıldığımız namazgahımıza, mescidimize yanaşmasın, yanımıza gelmesin buyurmuş. Yani sevmiyor Peygamber Efendimiz, sevmeyecek kesmeyeni, gelmesin yanımıza. Madem kesmiyor, bu güzel vazifeyi yapmıyor, ben onu istemiyorum manasına. Yani iyi Müslüman değil demek oluyor. O bakımdan kurban önemli bir olay.

0: Bir rüyayla başladı her şey. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban ettiğini gördüğü rüya. İsmail aleyhisselam o sıralarda 7 yaşında. Babası ona rüyayı bildirdi. Hazreti İbrahim, "Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet," diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o İsmail beraberinde işe koşma çağına erişince babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın," dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu şaka üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir." Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Kurban fedakarlık, kurban teslimiyet, kurban Allah'a yaklaşmak, kurban maddeden manaya geçiş. İbrahimce, İsmailce. Hac suresi 37. ayette şöyle buyurulmaktadır. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.
1: Umman'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
2: Elhamdülillahi Rabbil alemin vel afiyetin tekin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İ'lemu eyyühel ikhvan enni afdalu kitabu kitabullah. فان افضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بشر الامور محدثاتها وكل محدث بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبالسند المتصل الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال
3: اذا ضاع احدكم في صلاته

Ahir-i Mevlûdet Muhammed Mustafa Râ Salavat, Seyyid-i Saadat Muhammed Mustafa Râ Salavat, Habib-i Huda Muhammed Mustafa Râ Salavat. Derse başlamadan onu hatırlatayım size. Başı sıkılan, daralan, her ne gibi haceti olan olursa, salavat-ı şerifeye çok devam etsin. Salavat-ı şerifeye çok devam etsin. Her müşkülü hallolur Allah'ın izniyle. Sizden biriniz namazda kaynerse, istifra, ev kalese, ev ra'ak, fel yansarif, fel yetevadda, sümmel yedin alâ me'mabam sâti, mâlem yetekellem. Böyle bir hal bu kurumda, gerek bulup don kanaması vesaire gibi hallerde namaz bozulmaz. Namazda olduğu halde. Çıkar, abdestini tamamlar, tekrarlar abdestini, konuşmamak şartıyla. Gelir, mesela iki rekat kıldıysa, iki rekat daha kılarakken namazı sağlar. Yalnız konuşmamak şartıyla. Evet. اِذَا قَالَ الرَّجِلُ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمُ مَرْحَبًا بِكَ قَالَتُ الْمَلَائِكَةُ مَرْحَبًا بِكَ Müslümanlar, Müslüman kardeş, diğer bir Müslüman kardeşine merhaba dedi. Karşılaştık da, karşılaştığımız zaman da adetimiz vecihde Esselamu Aleyküm deriz yahut merhaba deriz selamdan sonra. Böyle bir insan kardeşine iltifat olması da merhaben bik dese kâletül melâiketü merhaben bik. Buna cevaben melekler de ona derler ki sana da merhaba olsun. Ve izâ kâle li ehîki lâ merhaba bik. Darılmış, sana merhaba demem diyor. Öyleyse melekler de diyorlar ki sana da merhaba ediyoruz. اِنَّ الْعَبْدَ لَيَقْضُبُ ف۪ي وَجْهِ اَخْرِهِ Her bir mümin, hangi mümin olursa olsun Müslüman, kardeşinin yüzüne abuş bir vecihle, surat askınlığıyla bakarsa, kardeşinin yüzüne bakarken suratı atık olarak bakarsa, فَلَعَنَتُ فَتَلْعَنْهُ الْمَلَاكَ Melekler o adama lanet eder. İslamiyet'te kardeşlik bahsi çok geniş ve uzundur. Çok da tatlıdır. Ahiretteki yüksek makamlara nailiyetimiz de bu kardeşlerle olan muhabbetlerden dolayı Cenab-ı Hak dereceler ihsan ediyor. Hem o dereceler ki o dereceleri başka ibadetlerle ele geçirilmek. Başka ibadetlerle ele geçirilemeyecek olan dereceleri Cenab-ı Hak Müslüman kardeşlerin birbirine olan iltifatından, sevgisinden, muhabbetinden nasip bunlara ihsan eder. Benim kullarım, Müslüman kullarım birbirleriyle intifat ediyorlar, ikram ediyorlar, ihsanda bulunuyorlar diyerekten Cenab-ı Hak bunlara böyle ihsan ettiği gibi birbirinin yüzüne de abu usulü vecih, suratı atmış böyle, memnuniyetsizlik ishar ederekten öyle bakıyor. Buna da fetel anhul melâike, meleklerin lanetine müstahak olur diyor böyle olan insan. Yani siz sakın böyle kardeşlerinizin yüzüne asık bir suratla bakmayın. Biz Müslümanın bir Müslümana ne kadar dargın olursa olsun, 3 günden fazla dargınlığını devam ettirmesi caiz olmadığı gibi. Eğer dargınlık devam ederse, dünya manfaatlarından dahi, dargınlık devam ederse, bunlara rahmet-i ilahiye de gelmiyor. Birisi barışmak istiyor, diğeri barışmıyor. Barışmak istemeyene rahmet nazil olduğu vakitte ona verilmiyor. Yalnız din cephesinden sevdiğini Allah için seviyor, sevmediğini de yine Allah için sevmiyor. Çünkü Allah yolunda değil. Allah adamı değil, Allah yoluna muhalif bir adam. Binaenaleyh onun yüzünü ona iltifat edip onunla şey yapmaktansa uzak kalmak daha iyidir. Bundan dolayı mesul değildir. Yalnız Müslüman bir kardeşin ki namazındadır, orucundadır, ibadetindedir. Buna dargınlığı sevmemelidir. اِذَا قَالَ الْعَبْدِ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهِ وَاَتُوبِ اِلَيْهِ فَقَالَا سُمَّ آدَمْ سُمَّ قَالَهَا سُمَّ آدَمْ كَتَبَهُ اللّٰهُ فِي الرَّابِعَةِ مِنَ الْكَذَّابِينَ Bir hata ettik. Hata edince tövbe ettik. Estağfurullah dedik. Yapmayacağım bir daha dedik o hatayı. Beşeriyet aldandık, bir daha yaptık. Yine tövbe ettik. Sonra bir üçüncüsüne bir daha aldandık, yine bir kabahat daha yaptık. Aynı şekilde yine tövbe ettik. Ayıp ettim diyerekten. Dördüncü defada tekrarlarsa bu kabahat Allah-u Teala'nın defterine yalancı olarak geçip geçerler. Bu yalancı bir adam. Böyle tövbe ediyor ama tövbesinde sadakatle gösteremediği için كَتَبَهُ اللّٰهُ فِي الرَّابِعَةِ مِنَ الْكَذَّابِينَ

Elevala. Bu kadar çok sevabı vardır tesbihlerin. Onun için insan tesbihattan da geri kalmamalıdır. Mesela hiç olmazsa günde 100 defa Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber demeli. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim demeli. Bunların 100 defa bir insan günde söylerse bu adamdan daha çok bir sevaplının ahiret gününde bulunmayacağını. Belki ondan daha çok söylemiş olan birisi varsa ancak öyle olacak. Sevabı çok olduğu için dilimizi alıştırıp Allah-u Teala'nın tesbihleriyle meşgul olmak çok eftal ve âlâdır ki bunlar hani insana feyzin gelmesi, imdad-ı ilahiyenin insana daima erişmesiyle insan yolunda sebat edebilir. Sana su kesilirse, suyun arkası gelmezse nasıl ki bırakık oluyor? Binaenaleyh vücuda da feyzi ilahiyenin gelmesi için bu nevafir ile meşgul olmak eftal-i ibadettir. Faraiz borcumuzdur. Farzlar borcumuzdur. Demeyiniz ki biz namaz kılıyoruz, işte kafi değil mi? Bu borcumuzdur, vazifemizdir. Onu yapmadığımızdan dolayı mesul oluruz. Fakat nevafi olan bu sünnetlerle de Cenab-ı Hakk'a kendimizi sevdirmeye ve ondan gelecek feyzin artmasına vesile olur. Bunun için bunu böyle derken siz de tesbihatı çok devam ediniz demek oluyor. Sübhanallah deyince kul, kâlellâh sadaka abdi. Kulum doğru söylüyor. Sübhani ve bihamdi la yenbegü't tesbih illâ li. Tesbih benden başkasına yapılmaz. Allah'tan başkası için Sübhanallah denmez. Tahmid Allah'tan başkasına yapılmaz. Binaenaleyh tesbih ve tahmidler Allah'a layık olduğu için kulların da bundan yaptığından dolayı çok büyük sevaplara, mükafatlara nail olacağını beyan buyurmuş. İzâ kâlel abdül müslim. Müslüman bir kul. La ilahe illallah dediği vakitte. Harakatü's semâvât hattâ tekefe beyne yedeyillâh. Bu bize temsil olarak beyan ediyor ki bir kul la ilahe illallah dediği takdirde ağzından o kelime çıkar çıkmaz bu o kadar büyük bir suratla gider ki semâvât yarılır onun önünden hatta beyne yedeyillâh Hazreti Allah Celle ve Aleyh'in huzurunda durur. Feyekûl üskünî. Fakat o şey halinde, cezve halinde. Cezve halinde olduğu için sükun yok kendisinde. Cenab-ı Hak buyuruyorlar ki, sakin ol. Neden öyle hareketli duruyorsun? Keyfe eskünü, velem yufer rikaili. Nasıl sakinleşeyim? Beni diyen daha mağsat olunmadı ki. O zaman diyor ki, feyekû mâ eyzeytü ki alâ lisâni illâ ve kad gafartü leh. Sen ey kelime-i tayyibe hangi kulumun ağzından çıkarsan, bil ki o kulun mağfiret olmuştur. Ben onu affetmişimdir. Bu bir kere söyleyene, bu yüzlerce yahut binlerce defa ağzında tekrar eden insanın nail olacağı mükafatı küs hesaplayınız. İnsan kendisini ve bütün varlıkları halkadan Hazreti Allahu Celle ve Ala'yı zikretmekle. Çünkü insan kiminle meşgul olursa şeref, o kadar şerefe artar. Allah ile meşgul olan insanın şerefinin ölçüsü olur mu acaba? Bunun için insana layık olan boş şeylerle meşgul olmaktansa, vakitlerini öldürmektense, vakit çünkü nakittir derler, vakit bir daha ele geçmez. Bir saniyesi bile bir daha ele geçirmemize imkan yok. Binaenaleyh her fırsat buldukça ya Allah'ın zikriyle içeriyle varanız yahut Habibine salavat-ı selamlarla insanın vakti geçirmesi eftel-i amaldir. Bunun için diyor ki yine bakın, اِذَا قَالَ الرَّجُلْ لِأَخِيْهِ اَنْتَ لِي عَلُوُ Kızmış sen bana düşmansın de. Düşman gibisin ya. Sen benim düşmanımsın, iyi bir adam değilsin hadi. Fakat ba'a ahaduhuma bi ismi. Bunun günahı ikisinden birisine isabet eder. İmkanı kezalik, eğer karşısındaki hakikaten adubullahsa, bu ona isabet etmiştir. Ve illa eğer adubullah değilse bu adam, Allah'ın düşmanı değilse, iyi bir adamsa, ona bu kötü söz söylediğinden dolayı, raci'at alel evvah. Kim söylediyse bu kötülük ona isabet eder. Vebali ona isabet eder. Onun için insan karşısındakine daima iyi söz söylemesini diline alıştırmalıdır ki dili alıştırmamak kötü sözlere eftal-i amandır. Alışırsa bir zapt etmesi mümkün değildir. Onun için dil hem iyiye hem kötüye gittiğinden daima iyi yerlere alıştırmak lazım ki sıkıştığı vakitte de kötüyü çıkarmasın ağzından. اِذَا قَالَ اَحَبْكُمْ فِي الصَّلَةِ اَمِينَ وَقَالَ الْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ آمِينَ
فوافقت إحداهما الأخرى.

Yufra lehu ma tekatben zan. Nasıl tam diyoruz ya. Mesela balin dediğimiz vakit arkasından biz amin diyoruz. Dualarımızda da amin, amin diyoruz. İşte bu namazda denilen amin, nin mukabinde kâlesel melâiketü fissemâ, gökteki melekler de bizim aminimize iştirak ederekten onlar da amindir. Bizim dualarımızda amin, amin ya Rabbi kabul et demek. Bizim kabul et duamıza ya Rabbi kabul et bunların ibadetini diye onlar da bizim duamıza iştirak ederler. Eğer bizimkiyle onlar birbirine denk gelirse aynı anda fakat bu fidelikum atakatıbın zembi geçmiş günahları affolur diyor. Bukhari, Müslim, Nesai, an Ebi Hüreyre. Bukhari, Müslim, Nesai, an Ebi Hüreyre. Binaenle namazın bak kıymetinin ölçüsü olur mu? Biz bir amin diyoruz. Nedir? Allah-u Teala'nın lütfunun, kereminin hududu var mı? Allah-u Teala'nın isimlerden birisi de Kerim. Kerimdir Cenab-ı Hak. Kerimdir ama lütfu İslam'dır. Kerimin üç manası var demiş. Kerim'de hem böyle bol veriş var, Kerim'de adalet de vardır. Kerim aynı zamanda adildir. İtaatsızlara ceza yapması da hakkıdır Kerim'in. Bir de Kerim'de hikmet vardır. Kerim'in içinde hikmet manası vardır. Hikmet dünyada anlaşılmaz. Dünya ittila alemdir. Sıkıntı alemdir. Meşakkat alemdir. Hikmet-i ilahi ki bizi yaratmış ve biz buradan öteki aleme intikal edeceğiz. Hikmet o alemde tecelli edecek. Burada ne görüyoruz? Yaşıyoruz zahmetlerle, sıkıntılarla, yorgunluklarla, meşakkatlerle çekip gidiyoruz. Ufak bir ibadet yapabilecek ne hale? Asıl hikmetin tecellisi ölümden sonra zuhur edecek. Ölümden sonra hikmetin tecellisi zuhur edecek. Gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, hatu hayali gelmeyen o büyük devletlere kavuşulunca bizim gelişimizin neticesi, akıbeti neymişse o zaman anlayacağız onu. Burada anlamak müşkül. Onun için bu evamir-i ilahiyeye imtisalden başka kulların hakkı yok. Allah ne dediyse celle ve ala onu yapmalı. Neyi yapalım dediyse ondan uzak kalmalı. Lokmalar helal olmadıkça, içkiden vazgeçilmedikçe, Allah'ın yoluna dönülmedikçe felaketlerin önüne geçmenin imkanı yok. قَالَ اِذَا قَالَ الرَّجُلْ لِأَخِيهِ جَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا كَثِيرًا فَقَدْ اَبْلِغَ فِي السَّنَا. Birbirimizden bazı iyilikler görürüz ya, yardımlar, iyilikler görürüz. O bize yardım eden mesela elimizden tutmuş da şöyle جَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا كَثِيرًا جَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا كَثِيرًا. Allah seni çok hayırlı mükafatlarla mükafatlandırsın. Ne bir dua diyor. Bu duanın en üstünüdür diyor. En güzeli. Bu duayı yaptırmak da bunun hakkını da ödemiş olursun ve ona da en güzel duayı yapmış olursun. Cezakallah hayran kesira. Allah seni hayrı kesirle cezalandırsın. Biz de vaktiyle üstazlarımızın eline bazen su dökmek devletinin Cenab-ı Hak bize ihsan ederdi. Onlar ellerini yıkarken, biz de ibrikten su dökerken onlar da bize böyle dua ederlerdi. Cezakallah hayran kesira. Allah demiş bunların dualarını kabul etmiş de bize bugün büyük devletler ihsan etmiş. Çok şükür. İza kâlel abdü estağfirullâhellezî la ilâhe illâ huvel hayyul gayyûm ve etûbi ileyh gafara lehu ve in kâne müvelliyen minezzeh. Bir insan şu dua yapıyor. Estağfirullâhellezî la ilâhe illâ huvel hayyul gayyûm ve etûbi ileyh. Bu kadar. Bunu dediğinden dolayı gufara lehu. Mağfiret-i ilahiyeye mazhar eder. Gafara da okundu. Allah mağfara eder. Ve inkâne müvelliyen minezzehk. Şimdi eğer bu adam büyük bir günah işlediyse, hatta günahı düşman karşısından, düşmandan kaçmak büyük günah. Bu adam bu büyük günahı irtikap etmiş olsa dahi, ondan sonra tövbe edip bölerse, Allah onun o günahını da affeder. Evet. Büyük günahların diğerleri de buna teşmil olunabilir. Bu en büyüğü yani. Hiç insan vicdanı kabul etmez. Ölürsem ölürüm, zararı yok ama memleket kurtulacak, vatan kurtulacak, dindaşlarım kurtulacak, iffet kurtulacak, ırzamız kurtulacak. Bunun için ben ölürsem ölürüm, zihni yok. Fakat bu kendini kurtarır, memleket ne olursa olsun, millet ne olursa olsun, ırzamız ne olursa olsun dedi. Ben kurtulayım da kaçtı. Bu kaçışından dolayı büyük günah işledi. Pişman oldu. Niçin kaçtım ben diyerekten? Dedi ki estağfurullah. Ellezî lâ ilâhe illâ. Dua büyük. Ben öyle bir Allah'tan istiğfar istiyorum ki eşi yok. Bir Allah. Mülkün sahibi. El hayyul kayyum. Hayat

kulunda, kayyumlu kulunda. Bunu demek suretiyle Cenab-ı Hak etûb-i ileyh ediyor. Rücu ettim sana artık. Sahip oldum, misafir oldum. Ufira lehu. Mağfiret olun. Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat-ı sumadaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istihkak kesilen kullarının zünnetine kabul buyursun. El-Fatiha.

Yaşayan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım El-Esa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil, masal, hikaye, roman değil, film, tiyatro değil, felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çız etsin.
1: Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil.
0: Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip. O ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın.
1: Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil.
0: Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri. Kazanırsın, sen istersen.

1447 Kurban Bayramı tavsiye ederim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın Kurban Bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık Hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, İşrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Efendim, bilindiği gibi toplumlar çok eskiden beri her toplumun bir takım böyle içtimai olarak, bütün bir cemiyet olarak, topluluk olarak insanların sevinç günleri olmuştur. Her toplumda vardır bunlar. Peygamber Aleyhisselam Medine'ye hicret ettiği zaman da oradaki kabilelerin de, efendim, kendilerine göre Yahudilerin de orada yaşayan ve kabilelerin de bayramları, sevinç günleri vardı. Peygamberimiz Aleyhisselam onlara mukabil, Müslümanlara mahsus, Müslümanların kendini haline özgü, kendilerini kendi hallerini birleştirecekleri ve kendi durumlarını bilecekleri günler tahsis etmiştir. Onlar işte birisi Ramazan bayramı, Ramazan'da Ramazan sonunda İd-ül Fıtır dediğimiz diye de bilinen Arapça şekliyle bayram, bir de bu Kurban bayramı dediğimiz bayram. Bu günlerde müminler büyük bir sevinç içerisinde olurlar. Bu günler Peygamberimizin bir aynı zamanda işin dini tarafı olduğu için böyle bir samimiyetle, kutsal bir ruh hali içerisinde kutlarlar Müslümanlar. Peygamberimiz Aleyhisselam zamanından beri. O bakımdan bunlar sıradan bir sevinç günü değil. Aynı zamanda kutsiyeti olan, mukaddesliği olan duygulardır. Bu günlerdir. Bu günleri böyle bir ruh hali içerisinde karşılamak gerekir. Bu sevincimiz, efendim, hakikaten bir sevinçtir. İnsani olarak aynı zamanda bir dini tarafı vardır. İnsan ruhen de bu bayramlarda coşmalıdır. Efendim, ruhen de zenginleşme yoluna bakmalıdır.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz her ümmet için kurban kesmeyi meşru kıldık ki kendilerine Allah'ın rızık olarak verdiği dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken üzerine yalnız Allah'ın ismini ansınlar. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. O halde ona teslim olun. Resulüm, itaatkar ve mütevazı olanları müjdele. Onlar ki Allah anıldığı zaman kalpleri titreyen, başlarına gelen sıkıntılara sabreden, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden hayır için harcayanlardır. Kurbanlık deve ve sığırlara gelince, onları da sizin için Allah'ın dininin alametlerinden kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. O halde develer birer ayakları bağlı sıra sıra ayakta durup boğazlanırken üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları üstü düşüp ölünce de onlardan hem siz yiyin hem de kanaat edip istemeyen fakirlere ve isteyen fakirlere yedirin. İşte böylece şükredesiniz diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdik. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

amellerin en hayırlısı muhterem kardeşlerim, bir mümin kardeşinizi sevindirmektir bayramda. Bu fazileti de kaçırmayın. Cebinize paraları bozdurun. Şöyle koyun. Bir soktuğunuz zaman bir defa da şıp çekilecek gibi o 20 neyse tutuşturuverirsiniz el öperken, şey yaparken sevindirirsiniz. Konuyu, komşuyu, fukarayı, çocukları vesaireyi sevindir. Mümini sevindirmek amellerin en faziletlisidir.

İşte bayram içindeyiz. Kardeşçe yaşayalım. Barışalım, birleşelim. Biz safız, temiziz, dostuz, fedakarız, kibarız, zarifiz, müeddibiz, münevveriz.

Haydi hep birlikte bayram edelim. Tanışalım, sevelim, sevilelim. Kalp kazanalım, sevap kazanalım. İki cihanda aziz ve bahtiyar olalım.

1447 Kurban Bayramı tavsiye ederim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın Kurban Bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık Hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, İşrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

Bir rüyayla başladı her şey. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban ettiğini gördüğü rüya. İsmail aleyhisselam o sıralarda 7 yaşında. Babası ona rüyayı bildirdi. Hazreti İbrahim, "Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet" diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o İsmail beraberinde işe koşma çağına erişince babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın" dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu şakağı üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir." Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Kurban fedakarlık, kurban teslimiyet, kurban Allah'a yaklaşmak, kurban maddeden manaya geçiş. İbrahimce, İsmailce. Hac suresi 37. ayette şöyle buyurulmaktadır. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda sadaka vermedikçe asla iyiye, hayra, takvaya, Allah'ın rızasına erişemezsiniz. Her ne sarf ederseniz şüphesiz Allah onu hakkıyla bilen ve onun mükafatını verendir.

0: bayram tadında. Büyükten küçüğe, yaşlıdan gence, evdekine, iştekine, bahçedekine, tarladakine. Ağzımızın tadı, ruhumuzun huzuru, gönlümüzün şenliği bayram geldi. Bayramın en güzel anılarının, bayrama dair haberlerin ve hayatın içinden notların yer aldığı bayram tadında başlıyor.
1: Merhabalar değerli dinleyenlerimiz. Akra'da yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Hayırlı günler, hayırlı sabahlar ve hayırlı bayramlar diliyoruz. Kurban Bayramı'nın 3. günündeyiz. 3. gününün sabahında karşınızdayız. Tüm dinleyenlerimizin bayramını tebrik ediyoruz. Her sabah olduğu gibi bu sabahta yine özel bir programla sizlerle birlikte olacağız. Bayrama dair ve diğer başkaca birçok haberler derledik sizler için. Bu haberleri paylaşmak istiyoruz programımızın içerisinde. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından bize kulak veren dinleyenlerimize selamlarımızı, hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi iletiyoruz. Bayramlarınızı tebrik ediyoruz efendim. Bayramlara, bayram ziyaretlerine ilişkin haberlerimiz var. Beslenmeye ilişkin haberlerimiz var. Hayatın içinden farklı konu başlıklarına dair haberlerimiz var. Güzel haberler var. Başlarken güzel bir eser dinleyelim. Sonrasında tekrar burada olacağız.

0: varsa kalan ziyaretler ya da başkaca gidip görülmesi istenen, merak edilen yerler gezip dolaşılacak belki ve sonrasında kimileri için artık dönüş telaşı başlamış oluyor. Bayramlar hakikaten bizi biz yapan güzel değerler arasında, bizi bir araya getiren güzel değerler arasında, elbette öncelikle Rabbimizin bize ikramı, ihsanı ve hediyesi olan kutlu, güzel ve mübarek günler, sevinç ve neşe günleri, bir araya gelme günleri, hasret giderme, muhabbet etme, selam anlaşma günleri, hal hatır sorma günleri, yanımızda olmayanlar için ya da kaybettiklerimiz içinse belki buruk bir şekilde onları almak ve bu bayram ziyaretlerine tabii onları da eklemek. Bunlar da bayramların önemli yanlarından biri. Paylaşılan birçok hatıralarda karşımıza çıkan notlardan birisi genellikle şehirlerde bayram yerlerinin oluşu. Daha ziyade köylerde diyelim aslında, kasabalarda, şehirlerde pek yok da bu bayram yerleri denilen yerde insanlar bir araya gelir, bayramlaşırmış. Tabii evlerde yapılan ziyaretler, akraba ziyaretleri de var ama bunun dışında bir de bayram yerleri icra edilirmiş. İşte burada çocuklar için de onların güzel vakit geçirebilecekleri yerler olurmuş. Belki panayırlar şeklinde bazı beldelerde halen sürdürülüyor da olabilir. Günümüz şartları içerisinde eğer ne kadar mümkün ise. Bunun dışında bazı köy meydanlarında da camiden çıkınca bayramlaşma da hakikaten güzel fotoğraflardan biri. Tabii üçüncü günündeyiz artık, bu fotoğraflar yerine getirildi. Bayramın en güzel geçtiği yerler şüphesiz kutsal topraklar. Hacı olarak bayrama girebilmiş olmak, yani bayramı hacı olarak tamamlamış olmak, inşallah mebru ve makbul olması duasıyla diyelim. Henüz sıra bekleyenlere, gidemeyenlere inşallah nasip olsun, gitmek, kavuşmak nasip olsun diyelim efendim. Bir de bu dünyada olmayanlar için, kaybettiklerimiz için bayramlarda uğradığımız yerlerden biri şüphesiz kabirler, şehitlikler, efendim bunun dışında Allah dostlarının belki kabirleri yine ziyaret edilen, dua edilen yerlerin başında geliyor. Hatta birçok yerde bayramın ilk günü itibariyle, bazı yerlerde ise Arefe gününde toplanılıyor ve ahali mutlaka beldesinde bulunan kabristana gidiyor. Bazı yerlerde Arefe günü bu program tertip ediliyor. Bazı yerlerde bayram namazının hemen çıkışında hemen kabristana gidilerek burada yasinler, dualar okunuyor ve sonrasında diğer bayramlaşmalara geçiliyor. Bunlar da hakikaten kültürümüzün, geleneğimizin unutulmayan, unutulmayacak yanlarından biri. Biz de geçmişlerimize duada bulunalım, rahmet dileyelim. Onlar için de hayır duada bulunalım inşallah. Bayramın üçüncü gününde bayramlaşmalar devam ederken biz de programımızın içerisinde sizler için derlediğimiz haberleri paylaşacağız. Birazdan buradayız efendim.
1: Bayram tadında. Ağzımızın tadı, ruhumuzun huzuru, gönlümüzün şenliği bayram tadında.

Değerli dinleyicilerimiz, Akra'da Bayram Özel programımız sürüyor. Bayram ziyaretlerinde yapılan ikramların başında şüphesiz tatlılar, çikolatalar, şekerlemeler geliyor. Bunların fazlaca kaçırılması elbette bazı sıkıntılara, sağlık problemlerine yol açabiliyor. Özellikle de çocuklar için. Tabii adı ile itibariyle böyle güzel çağrışımlar yapan, çocukların sevindirilmesinde tercih edilen şekerler fazlaca tüketilirse onlar için büyük bir zarar teşkil ediyor. Bunu da unutmamak lazım. Her bayram yapılan haberlerden biri bayram şeker ve çikolatasında alırken, tüketirken, hediye ederken dikkat edilmesi gerekenler noktasında. Bayram şekerleri ağzı

0: Canınızın tadını kaçırmasın şeklinde böyle bir başlık da tercih edilir genellikle. Mümkün mertebe bilinen yerlerden, markalardan tercih edilerek çok da ucuza kaçmadan, tabiri caizse merdiven altı ürünlerden uzak durmak gerek. Dikkat edilecekler de şöyle aktarılmış. Mesela akide şekerleri pek tercih edilir mi hala bilemiyoruz ama alanlar varsa parlak görünmeli. Yapıldığı veya çeşni olarak kullanılan meyve veya maddenin rengi belirgin olmalı. Şekerin kıvamı sert olmalı. Yüzeyde ıslanma oluşmamalı. Tadı ve kokusu çeşni veya meyvesiyle uyumlu olmalı. Çikolata üzerinde kokolin veya kakao kaplı çikolata yazan ürünler gerçek çikolata değil. Gerçek çikolatanın tadı homojen. Kendine özgü aroması, ağızda uyum içinde dağılması, hızlı erimesi ve yumuşak olması gerekiyor. Lokumun da görünüşü tipine özgü ve verildiği şekli korunmuş olmalı. Üzerinde veya içinde gözle görünür yabancı madde bulunmamalı. Baklavada ise üretiminde kullanılan özellikle ceviz fıstık gibi maddeler hileye çok açık. Merdiven altı ürünler satılan yerlerden ya da çok ucuz olan ürünlerden kaçınmak gerekiyor. Tabii bunlar çok genel geçer ifadeler, hatırlatmalar. Bugün maalesef bu tip ürünlerin çoğunda tüketicinin çok da anlayamayacağı şekilde hilelere başvurulabiliyor. İçerisine katılan maddelerle, verilen aromatik tatlarla o yüzden doğruunu, hakikatini ya da sahtesini ayırt etmek tüketici anlamında çok kolay bir süreç değil. Burada tabii yapılabilecek tek şey belirli bir yere güvenerek belki buralardan alışveriş yapmak şeklinde olabilir. Hatta tabii bu tip ürünleri çokça tüketmemek lazım gelir. Çikolatalar için biraz daha detaylı bilgiler paylaşılmış. Raf ömrü olan ve depolama sırasında farklı sıcaklıklarda bekletilen çikolatalar parlaklığını yitirir. Bunlardan uzak durulmalı. Bayatsa sabunsu bir tat bırakır. Donmuş yağ tadı da gelebilir. Ambalaj üzerindeki raf ömrüne bakılmalı. Etiketin görünür ve okunabilir olması gerek. Çikolatada bulunması gereken kakaoya özellikle vücut ısısında eriyor. Bu nedenle çikolata ağızda erimeli. Ürün ambalajı kontrol edilmeli. Açıkta satılan ürünler tercih edilmemeli. Ambalajlı dahi olsa sıcakta güneş altında tutulan, satılan ürünler çok da sağlıklı olmayacaktır gibi bazı önemli hatırlatmalar yapılmış. Ama tabii en çok burada bayramlarda yapılan, verilen ikramlar şüphesiz ev tatları oluyor. Özellikle hasreten Kurban Bayramı'nda daha ziyade et ve ev tatlısı ürünleri oluyor. Daha doğal ve güzel olanlar onlar. Ama bunların da tabii her gidilen kapıda ikram olması hasebiyle çok da aşırıya kaçmadan mideleri yormayacak bir vaziyette tüketmek lazım geliyor. Söylemesi, anlatılması kolay şeyler bunlar ama pratikte uygulamada artık herkes kendini bilerek hareket etmeli. Başka da denecek bir şey kalmıyor geriye tabii. Efendim herkese lezzetli, afiyetli, mutlu, huzurlu bir bayram diliyoruz. Programımız devam ediyor.
1: Bayram tadında. Ağzımızın tadı, ruhumuzun huzuru, gönlümüzün şenliği bayram tadında.

0: Akra'da bayram tadında devam ediyor.
1: Bu bayram vesilesiyle birçok mesaj geldi. Ülkemizin, dünyanın dört bir yanından dinleyicilerimizden bayram tebriği mesajları geldi. Gelmeye devam ediyor. Mesajlarını bizlere ulaştıran dinleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Bizler de sizlerin bayramını tebrik ediyoruz efendim. Hayatın her yerine şüphesiz bayram geliyor. Ailelerinden uzakta olanlar için de öyle. Zorlu meslek şartlarını sürdürmeye çalışanlar için de öyle. Sınırlarda, hudutlarda görev yapanlar için de öyle. Güvenliği sağlamak için mesaide olanlar için. Yerin metrelerce altında madenlerde, yerin metrelerce yüksekliğinde inşaatlarda. Şehirde, kırsalda, köyde, mezrada, bağda, bahçede. Şifa bekleyenler için hastanelerde. Sahir dört bir yanda hem mesleğini sürdürmeye çalışan, hem hayatını idame ettirmeye çalışan, hem de bize kulak veren dinleyicilerimize biz de selamlarımızı, hürmetlerimizi iletelim ve bir kez daha bayramınızı tebrik edelim efendim. Programımız devam ediyor.
0: Bayram tadında. Ağzımızın tadı, ruhumuzun huzuru, gönlümüzün şenliği bayram tadında.

güzel ahlak, takva ehli olmak nereden geçiyor? Sana gitmeyene sen gideceksin. Bu bayramda gideceksin. Kim elini önce uzatırsa sevabı o kazanıyor. Bir Müslümanın bir Müslümana üç günden ziyade dargın kalması helal değil. Helal değil. Ne demek yani? Haram. İçki içer misin? Estağfurullah. Tövbe yarabbim. Ne demek? Yani hiç hocam sorulur mu? Bu da haram. Dargın kalmak da haram. Olsun. Yani o haram ama herkes yapıyor. Sen herkesin yaptığına ne bakıyorsun? Sen yapmayacaksın. Senin ana prensibin haramlardan uzak durmak. Helalleri işlemek. Sevaplı işleri işlemek.

0: Değerli dinleyicilerimiz, Akra'da bayram özel programındayız. Bayrama dair haberler de paylaştık. Biraz da hayatın içinden seçtiğimiz bazı özel haberleri sizlere aktaralım. İlginç bir haber var. Çürümekte olan 110 yıllık ağaç mini bir kütüphaneye dönüştürülmüş. Amerika'da bir sanatçı Charles Howard 110 yıllık kavak ağacını mini bir ağaç kütüphanesine çevirdiğini paylaşmış. Bu kütüphane, kütüphaneci, sanatçı ve eski kitapçı kimliğiyle tanınan 4 çocuk annesi bir kişi tarafından oluşturulmuş. Yıllardır çürümeye yüz tutmuş ve kesilmesi gerektiği düşünülen ağacın dalları özellikle rüzgarlı havalarda kaldırımlara ve sokağa düşüyordu. Sokaktan geçenleri incitmesinden endişeleniyorduk. Bir gün oğlumun arabası düşen dallardan zarar gördü ve sonunda kesilmesine karar verdik. Ancak ağacın kesilmesine de kıyamadık. Ağacın kütüphaneye dönüştürülmesi için çalışmalara başladık. Bunun için boyu kısaltılmış, iç kısmı oyulmuş ve üzeri sevimli bir çatıyla örtülmüş kütüphane oluşturmaya çalıştık. Aydınlatmalar ve güzel bir dizaynla da işte karşımızda böyle bir kütüphane var. Kavak ağacının ortalama ömrü 40-50 yılken bu ağaç iki katı fazla yaşam sürmüştü. Bu ağaç bir kütüphaneye hayat vererek yaşamını sürdürmeye devam ediyor demiş söz konusu sanatçı. Tabii ülkemizde de bunun bir örneği var. Şimdi bunun haberini paylaşalım. Türkiye'nin ilk orman kütüphanesi olarak Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Ormanya'da böyle bir kütüphane oluşturulmuş. 200 kişi kapasiteli kütüphanede 21 farklı kategoride 2000'e aşkın kitap bulunuyor. Hatta böyle bazı ağaçların içi oyularak kitaplar yerleştirilmiş. Meşe, gürgen ve kayın adı verilen 3 okuma salonu ve bir ana meydandan oluşuyor. Orman kütüphanesinde 10 oyma ağaç kitaplık ve 11 de butik kitaplık bulunuyor. Türkiye'nin ilk orman kütüphanesi başlığıyla. Tabii ağaç ve doğa sevgisi çocukken kazandırılması gereken bir husus. İşte bununla alakalı da bazı öneriler paylaşılmış. Doğayla uyumlu bir yaşam sürmenin şüphesiz sağlığımız ve nesillerin devamı için ne kadar değerli olduğu herkesin malumu. Dört bir yana betonla çevrili ve özellikle teknolojinin içine doğmuş olan çocuklarımıza doğayla iç içe olması için neler yapabiliriz? Nasıl bir yönlendirme yapabiliriz? Onları ekranlardan uzak tutmaya çalışmak için ne gibi bir yol çizebiliriz? İşte bunun önerileri. Elbette birincisi örnek olmak. Çocuklarımız bizi izleyerek onlara söylediklerimizden çok daha fazlasını öğreniyorlar. Evimize aldığımız gıdadan deterjana, koltuktan giyime, tabaktan parkeye kadar her ürünün doğal olanını seçebilir. Alışkanlıklarımız bu yönde değilse alışkanlıklarımızı değiştirebiliriz. Çiçek ve sebze yetiştirme. Küçük, kolay yetiştirilen, çok su istemeyen bitkiler seçip onları evimizdeki saksılarda yetiştirebiliriz. Bitkileri önce çocuklarımızla sulayıp daha sonra sulama miktar ve aralıkları konusunda bilgilendirerek sorumluluğu onlara vermek çocuklarımızın sorumluluk duygusunu da geliştirecektir. Çiftlik, köy, hobi ya da botanik bahçelerine gidip çocuklarımızı ekim dikim işleri ve bitki çeşitleri hakkında bilgilendirebiliriz. Çocuklarımız için bitki bakım işlerini bir oyuna dönüştürebilir. Evimizin bahçesinde ya da balkonumuzda kendilerine özel bir alan oluşturup orada sebze ve meyve yetiştirmelerine fırsat verebiliriz. Ağaç dikme etkinliklerine katılmak, toplu fidan dikim etkinliklerine katılabilir ve sonraki yıllarda diktiğimiz fidanları takip edip yerinde ziyaret edebiliriz. Doğa yürüyüşlerine çıkma önerisi var. Kapalı mekanlarda spor yapmak yerine en yakın park, koru ya da ormana giderek orada ailecek yürüyüş yapabiliriz. Dışarıda bolca vakit geçiren çocuklar doğayı daha yakından tanır. Tanıdıkça ve doğa için emek verdikçe daha çok sever. Bu süreçte kirlenmelerine, toprakla oynamalarına izin vermek özgür hissetmelerini sağlayacaktır. Ağaçlara çıkmalarına yaprak, çiçek, taş ve tohum toplamalarına yardım edebilir. Topladıklarıyla evde doğa köşeleri oluşturabiliriz. Gezdiğimiz vakit geçirdiğimiz yerlere isimler vererek anılar oluşturabiliriz. Geri dönüşüm. Çocuklarımızla beraber cam, kağıt, metal gibi geri dönüştürülebilir olan atıkları ayrı kaplarda biriktirip geri dönüşüm kutularına atabiliriz. Böylece hem çöpü azaltır hem de ekonomiye katkıda bulunmuş oluruz. Evimiz evimizde kedi ya da bahçemiz varsa keçi, koyun, tavuk gibi evcil hayvanlar beslemek, hayvanların bakımı konusunda çocuklarımıza yaşlarına uygun sorumluluklar vermek onlara yönelik sevgilerini de artıracaktır. Hayvan ve bitkileri tanıtan kitaplar alıp çocuklarımız da inceleyebilir, yaşlarına uygun belgeseller izlemelerine destek olabiliriz. Doğal malzemeleri kullanarak el işleri ve sanat çalışmaları yapabiliriz ve son olarak da kampa gitmek, ailece kampa giderek yamaçlara çıkmak, çadır kurmak, doğal malzemelerle inşa üretmek gibi doğada yaşam becerilerinin geliştirmelerini sağlayabiliriz. Kutup yıldızı, ağaç yosunları, karınca yuvaları, güneşin hareketleri gibi yol bulma ipuçlarını kullanmak keyifli olacaktır. Birlikte yıldızları seyretmek, salıncak ve hamak kurmak, çimlerde çıplak ayakla yürümek, hayvanların ayak izlerini incelemek, kuşların seslerini dinleyip hangi sesin hangi kuşa ait olduğunu çözmeye çalışmak, keşif, merak ve araştırma becerilerini de geliştirir. Ayrıca güvenilir ortamda hazırlanan izcilik kamplarına katılması için de teşvik edebiliriz. Doğayı seven çocuklar yetiştirmeye dair bazı öneriler böyle paylaşılmış. Biz de bu güzel önerileri paylaşmak istedik sizlerle. Güzel bir eser daha dinleyelim, sonrasında buradayız.
1: Bayram tadında. Ağzımızın tadı, ruhumuzun huzuru, gönlümüzün şenliği bayram tadında.

0: Değerli dinleyenlerimiz, sizler için hazırlanan özel içeriklerinin yer aldığı dijital bir medya platformu var. Akra Medya, akra.media olarak yazılıyor. Web sitesinde ve mobil uygulamalarda takip edebilirsiniz. Hem özel içeriklerde hazırlanan haberler, dosyalar, hem de Akra'nın yayın arşivlerine ulaşabileceğiniz bir platform burası. Ana sayfada günün programlarında, gün içerisinde Akra'da yayınlanmış olan programları bugünden geriye dönük olmak üzere birkaç günlük süre boyunca buradan açıp dinleme imkanınız var. Programın adı, kategorisi, yayın tarihi yazıyor. Burada dinle, oku, paylaş gibi bölümler var. Gerek ses kaydını dinleyebilir, gerek varsa metnini okuyabilir ya da sosyal medyadan paylaşabilirsiniz. Bunun dışında görsel ve video galeriler, özel dosyalar, araçlar menüsünde Harem-i Şerif canlı yayını, kıble bulucu namaz vakitleri gibi bölümler de var. Dahası bunun gibi daha birçok özel arşiv akra.media sayfası ve mobil uygulamasında sizleri bekliyor. Değerli dinleyenlerimiz, bu sabahta, bugün de bir programımızın daha sonuna geliyoruz. Yarın da nasip olursa yeni bir programla yeniden birlikte olmak istiyoruz ama Akra'da bayram özel programları yayına gelmeye devam ediyor. Bir başka programda tekrar görüşmek temennisiyle selamlarımızı, hürmetlerimizi iletiyoruz. Bayramınızı tebrik ediyoruz. Hoşçakalınız.
1: Bayram tadında. Büyükten küçüğe, yaşlıdan gence, evdekine, iştekine, bahçedekine, tarladakine. Ağzımızın tadı, ruhumuzun huzuru, gönlümüzün şenliği bayram geldi. Bayramın en güzel anlarının, bayrama dair haberlerin ve hayatın içinden notların yer aldığı bayram tadında sona erdi. Ağızda tat, yüzde tebessüm, gönülde huzur dolu bir bayram dileğiyle.

gayzını, kinini, kızgınlığını yutar müttaki kullar. Vel kâzımînel gayzı. Yani kızmış birisine. Eline bir geçse parçalayacak. Ne kadar kızmış? Tir tir titriyor sinirinden. Çok fena kızmış. Neden? Çok kızdırmış öteki adam da olmayacak. Bir şeyler yapmış. Gel de kızmadı. Sen olsan sen de kızarsın. Ben olsam ben de kızarım. Ama mütteki kullar ne yaparlar? Vel kâzımînel gayızlı. Gayızını, kinini, kızgınlığını haklı da olsa yutar. Kini yok. Yani adam hak etti ama kızılacak gibi bir şeyler yaptı ama üzdü, kırdı, döktü vesaire ne yaptıysa yaptı ama bu affediyor. Çünkü affetmeyi Allah çok seviyor. Vel kâzımînel gayız kızgınlığını yutuyor. Yani kızgınlığını devam ettirmemek, nefsine hakim olmak, kızmamak çok önemli. Peygamber Efendimiz'e birisi ashabtan rızvanullahi aleyhi mecmen gelmiş. Ya Resulallah evseni bana bir nasihatte bulun, tavsiyede bulun diye nasihat istemiş. Peygamber Efendimiz'e bazen gelirlerdi böyle söylerlerdi. Evseni bana bir nasihat et ya Resulallah. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki la tagdab, kızma. Üç defa sormuş yani üçüncü soruşlarının sebebi ne? Yani daha başka bir nasihat etsin filan diye. Her seferinde Peygamber Efendimiz la tagdab buyurmuş. Gadaplanma, kızma. Yani kızgınlığını yut. Sakin bir insan ol. Tabii bu biraz zor, ben biliyorum. Biraz ben asabiyim, kendi kendime bakıyorum. Asabiyim, insanın kızgınlığını, asabiyetini yutması falan kolay değil ama mümin mümine karşı şefkatli olacak. Akrabasına, dostuna, yakınına karşı, kendisine karşı hata işlemiş bile olsa kızgınlığını yutacak. İnfak eder, kızgınlığını yutar. Vel afine aninnaz. İnsanların kendisine karşı hata, kusur işlemiş, suç işlemiş olanlarını da affeder bunlar diye bildiriyor. Demek ki affetmek de büyük bir sıfattır. Müttakilerin, cennetliklerin sıfatıdır. Onun için affedici olalım ve bu dargınlıkları bayramda izale etmeye, bitirmeye başlayalım.

İnsan, yaratılmışların en şereflisidir. Ona sunulan bütün nimetler de şüphesiz Rabbindendir. Mal, mülk, servet, zenginlik, sağlık, canın, hepsi ondandır. Öyleyse ona kulluğunun bir göstergesi olarak ihlas ve samimiyetle boyun eğ. Onun emrine, onun razı olacağı şekilde tabi ol, kurban kes. Kurban paylaşmaktır. Yetimi ve ihtiyaç sahibini görüp gözetmektir. Uzaktaki kardeşlerini hatırlamaktır. Kurban berekettir. Akan bir damla kanla içinde barındırdığın kin, nefret, haset gibi kötü duygulardan arınmaktır. Takvaya doğru bir adım daha atmaktır. Kurban rahmeti rahmana varıştır. Kurban şükürdür. Kulluğun bir nişanesidir. Kevser suresi 2. ayette buyurulduğu gibi net ve açıktır. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Çevre ve görüntü kirliliği. Kurbanlar, insanların gelip geçtiği, dinlendiği sokak, park, bahçe ve meydanlarda akarsu kenarlarında kesilmemeli, kurban keserken çevreyi rahatsız etmemelidir. Kurbanların kombina, mezbaha ve bu iş için ayrılmış yerlerde veya kurban hizmetleri komisyonlarının önceden belirlediği yerlerde kesilmesi tercih edilmelidir. Kesimde ortaya çıkan kan, dışkı, atık ve artıklar ortalık yerde bırakılmamalı, rastgele etrafa atılmamalı, göl ve akarsulara, kanalizasyonlara karıştırılmamalı, hayvanların yemesine ve çevreye yayılmasına izin verilmemeli, çöp bidonlarına atılmamalı, koku su ve etrafı rahatsız etmemelidir. Derin çukurlar açılarak gömülmelidir. Unutulmamalıdır ki hayvanlardan insanlara geçen ve zoonoz denen birçok hastalık etkeni bu atık ve artık maddelerle insanlara bulaşmaktadır.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Akradaşım, yoldaşım.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İbrahim, doğrusu ben Rabbimin emrettiği yere gideceğim. O bana yol gösterir, dedi. Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet, diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o, İsmail, beraberinde işe koşma çağına erişince, babası, ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin, dedi. Oğlu, ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın, dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca, İbrahim onu şaka üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir. Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık, koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık ki sonrakilerce İbrahim'e selam olsun denilmektir. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Ona iyilerden bir peygamber olarak İshak'ı müjdeledik. Hem kendisine hem de İshak'a bereketler verdik. Her iki oğlunun neslinden iyi hareket edenler de vardır, kendilerine açıkça zulmedenler de. Yüce Allah doğru söyledi.

0: 1447 Kurban Bayramı tavsiyelerim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın Kurban Bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık Hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, İşrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.
1: Farkında ol, Akra dinle.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı, lütfu üzerinize olsun aziz ve sevgili Akra dinleyicileri. Hepinizin bayramlarını tebrik ederiz. Allah hem dünyada hem ahirette aziz ve mutlu eylesin, lütfuna erdirsin. Kahrından, gazabından bizi üzecek şeylerden korusun. Allah-u Teala Hazretleri önümüzdeki yıllarda ömrünüz boyu nice nice mutlu bayramlara ermenizi sıhhat afiyetle, saadetle, devletle, dostlarınızla, evlatlarınızla, çoluk çocuğunuzla nice bayramlar görmenizi nasip eylesin. Hepinize en güzel dileklerle, dualarla dünya ve ahiretin hayırlarını Cenab-ı Mevla'dan dilerim, temenni ederim. Efendim bir insan öteki insanla darginken dargınlıktan vazgeçmeye karar verdi. Öteki adamın yanına gitti, elini uzattı. Öteki işte itti elini, yüzünü döndü, ağır sözler söyledi, kabul etmedi barışmayı. Ne olur? Barışma teşebbüsünü yapan bütün sevapları kazanır, reddeden bütün günahları vebali yüklenir. Haramı işlemiş oluyor. Çünkü dargın kalmak haram, haramda ısrarı efendim yapan cezasını çeker, belasını bulur. Demek ki biz teşebbüsü yapalım, isterse karşı taraf reddet. Yani o bizi reddeder, barışmaz, affetmez. Olsun, sen bir teşebbüsünü yap, yumuşak hediye götür, yumuşak konuş, yaparsa yapar, yapmazsa sen vebalden kurtulmuş olursun. Tabii dostları ziyaret edeceğiz, hediyeler vereceğiz, dargın isek dargın olduğumuz kimselerle barışacağız. Dargınlar varsa bildiğimiz aralarını düzeltmeye aracı olacağız. Başka büyüklerimizin kabirlerini ziyaret edeceğiz. Geçmişlerimizin kabirlerini ziyaret edeceğiz. Yasin suresi okuyacağız. Diğer El-Hakim-i Tekasürü, 11 Kul Huvallahu Ahad'ı vesaireyi, Tebareke suresini okuyacağız. Onların da ruhlarını şad etmeye çalışacağız. Ve aziz ve muhterem kardeşlerim, Müslümanların hepsinin iyiliğini isteyeceğiz. Yani Müslümanların dertleriyle, işleriyle, sıkıntılarıyla, sorunlarıyla ilgilenmeyen bizden değildir diye Peygamber Efendimiz defterden siliyor, reddediyor. Müslümanların dertleriyle dertleneceğiz. Ki Müslümanlar, yani sizler, vaazımı dinleyen siz kıymetli akla dinleyicileri, şöyle bir soru soracaksınız kendinize. Ben elimde bulunan imkanlarla, zenginliklerle, müktesebatla, şimdiye kadar öğrendiklerimle, sahip olduğum mevki ve makam ile, bilgi ve görgü ile acaba yurt içindeki ve yurt dışındaki Müslüman kardeşlerime neler yapabilirim? Ben burada bayram yapıyorum, mutluyum, saadet içindeyim. Elhamdülillah Allah bana huzur içinde bayram yapmayı nasip etmiş ama acaba aç, susuz, mazlum, mağdur, esir ne kadar Müslüman var dünyanın neresinde? Onların halleri nedir, ne olacak diye lütfen öteki Müslümanları da düşünün. Öteki Müslümanların hallerini anlamaya çalışın. Onlara da yardım elini uzatmaya gayret edin. Gönlünüz onlarla olsun, aklınız onlarla olsun. Lütfen yurt içinden yurt dışına doğru genişleyelim. Lütfen ilgimizi yayalım. Çünkü İslam cihan şumul bir dindir. Tüm cihandaki bütün Müslümanlar kardeşimizdir. Dar bir kafese sıkıştırılmış bir aslan gibi olmamalıyız. Bütün Müslümanlarla ilgilenmeliyiz. Ziyaret yapmalıyız, ticaret yapmalıyız, ilişkiler kurmalıyız, dostluk dernekleri kurmalıyız. Bu İslam kardeşliğini, Müslümanların birbirleriyle kardeş olduğunu lafta bırakmamalıyız. Fiiliyatta yardım olmalı. Hayırları yapmak Müslümana yakışır. Yani bütün dünyaya hayırı, güzelliği, yardımı, mutluluğu yerleştirmeye çalışmak Müslümanın görevi olmalı. Ve böyle yaptığımız zaman da görgümüz, bilgimiz artacak. Şimdi ben

0: nice elde edeceğimiz menfaatler ve karlar var. Milli menfaat, dini menfaat, şahsi menfaat, her bakımdan, bilgi görgü bakımından çok istifade edeceğiz. Onun için bu bayramda hepinizin tüm dünya Müslümanlarıyla ilgilenmenizi, ilginizi genişletmenizi, himmetinizi yüksek tutmanızı, gayretinizi çoğaltmanızı, İslam için daha çok çalışmanızı, Müslümanların aziz olması için, mağduriyetten, mazlumiyetten, esaretten kurtulması için, insanca yaşama hallerine, şartlarına sahip olması için efendim elinizden geleni yapmanızı rica edeceğim. Çünkü çepeçevre her yanımızdaki Müslümanlar çeşit çeşit sıkıntılar içinde hepsi. Biz de elhamdülillah mutlu bir ülkeyiz. Efendim milli gelirimiz yüksek. İnsanımız daha görgülü. İnsanımız çok çok canlı bir milletiz. Genç insan sayısı fazla. Başka milletlerin yaş ortalaması çok yüksek olduğu halde biz genç nesiller çok olduğu dipdiri bir milletiz. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha güzel hizmetler yapacağız. Daha ön plana çıkacağız. Dünya üzerinde hayırların yapılması, şerlerin engellenmesi için daha güzel hizmetler yapma imkanımız olacak. Ama bunun için kendimizi yetiştirmemiz lazım, hazırlamamız lazım. Çoluk çocuğumuzu buna göre yetiştirmemiz lazım. Bir dileğim de lütfen çocuklarınızın istikbaliyle ilgilenin. Onların uluslararası birer kıymetli insan olması, uluslararası hizmetler yapabilecek vasıflara sahip yüksek insan olması için onlara yabancı dil bilen, Arapça bilen, yabancı dil bilen, bilgisayar kullanmasını bilen, görgülü, ileri, çağdaş, çağa hükmeden, çağı sürükleyen insanlara önderlik yapabilecek vasıfta yetişmesine gayret edin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesi bu. Çocuklarımız bizim çağımızın insanı değildir. Kendi çağlarının, yani önümüzdeki çağın insanıdır. Kendi çağımıza, kendi gördüğümüze değil, ilerideki ihtiyaçlara göre onları yetiştirmeye gayret edelim. Hepinize tekrar tebriklerimi sunuyorum. Çocuklarınız çok iyi yetişsin. Allah onların güzel günlerini görmeyi, o yönden de mutlu olmanızı, bayram etmenizi, çocuklarımıza nice bayramlar hazırlamamızı nasip eylesin. Hepinize en iyi dileklerimi sunarım. Dualarınızı beklerim. Bayramlarınız mübarek olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Allah dualarınızı kabul etsin. Dünya ve ahirette bahtiyar eylesin. Cenneti diye cemaliyle cümlenizi müşerref eylesin. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat.
1: Günün sohbeti. Değerli akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Sağduyulu ittifak çağrısı.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında

birliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

aziz ve sevgili kardeşlerim, ziyaretlerin acaba mükafatı ne? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, ziyaretül ganiyi kesaimil kaim ve ziyaretül fakiri kel cihadi fi sebilillah ve ta'dilul hutahu fi sebilillah azze ve celle. Umumi olarak sevabını anlatan bir hadisi şeriftir. Tabi bayramda ziyaret çok olduğu için ben size bu hadisi şerifi okuyorum sevgili dinleyiciler, ama yani her zaman ziyaret sevap. Önce manasını söyleyeyim, sonra bayramdaki ve her zamanki ziyaretlere geçelim. Ziyaretül gani, zengini ziyaret etmek. Yani bir insan zengin bir kimseyi ziyaret etti. Bu nedir? Ziyaret eden kimse ne durumdadır? Kesaimil kaimi, sanki gündüz oruç tutmuş, gece namaza kalkmış, gece ibadetini yapmış, teheccüd namazları kılmış, böylece çok sevaplar kazanmış insan gibidir. Zengini ziyaret etmişse ve ziyaretül fakir, yoksul fakir bir kimseyi ziyaret etmişse, kel cihadi fi sebilillah, Allah yolunda cihad etmiş gibidir fakiri ziyaret etmesi ve ta'dilu hutahu, adımları sayılır fi sebilillah azze ve celle, aziz ve celil olan Allah yolunda cihad etmek gibi sayılır diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Demek ki her zaman sadece bayramlara mahsus değil, birbirimizi seveceğiz, birbirimizi ziyaret edeceğiz. Büyüklerimizi ziyaret edeceğiz, küçüklerimizi ziyaret edeceğiz. Zengin tanıdıklarımızı ziyaret edebiliriz, onun da sevabı var. Fakirleri ziyarete de daha çok rağbet edeceğiz. Çünkü zengine herkes vazifesini düşünür yapar. Bu zengindir der, buna karşı görevim ne der, bu beni sorar der, sonra sitem eder der, aman der filan. Herkes zengine karşı sevgisinde, saygısında, içtimai vazifelerini yapmakta uyanık bulunur, dikkatli bulunur, gayret eder. Ama fakiri kimse hatırlamaz. Yunus merhum ne diyor? Bir garip öldü diyeler, üç günden sonra duyalar, soğuk su ile yüyalar, şöyle garip benciliğin. Bir garip ölmüş derler, vefatını da hemen anlamazlar, üç gün sonra duyarlar, suyunu da ısıtmazlar, soğuk su ile yıkayıp gömüverirler. Yani itibarı az oluyor garibanların, yoksulların, kimsesizlerin. Halbuki onların sahibi Allah. İşte onları ziyaret ettiği zaman insan Allah yolunda cihad etmiş gibi oluyor. Attığı adımlar Allah yoluna atılmış adımlar gibi muazzam sevaplarla karşılanıyor.

0: güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Alak Suresi. Sevgili dinleyenler, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde inen surelerinden Alak Suresi'nden bahsedeceğiz bugün. 19 ayetten oluşmakta. Sure adını ikinci ayette geçen ve aşılanmış yumurta anlamına gelen alak kelimesinden alır. Oku anlamına gelen ilk kelimesinden dolayı ikra olarak da anılmaktadır. Kur'an-ı Kerim'in ilk inen ayetleridir. İlk ayet, yaratan Rabbinin adıyla, Rabbin adına sana okunan şekliyle, oku ile başlar. Alak suresinde sure boyunca, yaratılışın safhaları, salih, sevaplı amel işlemeyenin sonu, okumanın şekli ve mahiyeti anlatılır. Surenin son ayetinde, ibadet ve taatten men edenlerden korkup, boyun eğmemek ve secdeyle Allah'a yaklaşmak emirleri yer alır.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.

1447 Kurban Bayramı tavsiye ederim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın Kurban Bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık Hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, İşrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

İşte bayram içindeyiz. Kardeşçe yaşayalım. Barışalım, birleşelim. Biz safız, temiziz, dostuz, fedakarız, kibarız, zarifiz, müeddibiz, münevveriz. Haydi hep birlikte bayram edelim. Tanışalım, sevelim, sevilelim. Kalp kazanalım, sevap kazanalım. İki cihanda aziz ve bahtiyar olalım.

İnsan, yaratılmışların en şereflisidir. Ona sunulan bütün nimetler de şüphesiz Rabbindendir. Mal, mülk, servet, zenginlik, sağlık, canın, hepsi O'nun.

Öyleyse ona kulluğunun bir göstergesi olarak ihlas ve samimiyetle boyun eğ. Onun emrine onun razı olacağı şekilde tabi ol, kurban kes. Kurban paylaşmaktır. Yetimi ve ihtiyaç sahibini görüp gözetmektir. Uzaktaki kardeşlerini hatırlamaktır. Kurban berekettir. Akan bir damla kanla içinde barındırdığın kin, nefret, haset gibi kötü duygulardan arınmaktır. Takvaya doğru bir adım daha atmaktır. Kurban rahmeti rahmana varıştır. Kurban şükürdür. Kulluğun bir nişanesidir. Kevser suresi 2. ayette buyurulduğu gibi net ve açıktır. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah yolunda mallarınızı harcayın. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz ki Allah iyilik edenleri sever.

bu bayram gününün en büyük özelliği bu bayramın kurban kesmektir. Efendim zengin olanların kurban kesmesi gerekiyor. Efendim kaçınmaması gerekiyor kurban kesmekten. İşte kalpleri ölmüş veya hastalanmış, gönülleri efendim kafaları bozulmuş yabancı akımlardan, yabancı tahsillerden, değişik zevklerden dinini, şeyini, efendim inancını, örfünü, adetini yavaş yavaş veya hızlı hızlı kaybetmiş olan insanlar bu bayramları bir sıkıntı olarak görüyor ve hemen atlıyorlar, tatil yerlerine kaçıyorlar. Evde bayramlaşmak, gelen misafirleri ağırlamak bir ibadet, sevap bunlar. Misafire ikram ne kadar kıymetli bir şey. Misafirin gelmesinden kaçıyorlar, misafirliğe gitmekten kaçıyorlar, ziyaretleşmekten kaçıyorlar. Halbuki Müslümanın Müslümanı Allah rızası için ziyaret etmesi, efendim Müslümanın Müslümanı Allah rızası için ziyaret etmesi, Allah'ın sevgisini kazanmanın vesilesi, Allah'ın sevgili kulu olmanın vesilesi. Bunlardan kaçıyorlar, rahatı tercih ediyorlar. Geceliğin ibadete kalkmak rahatı terk etmektir. Oruç tutmak rahatı, efendim keyfi terk etmektir. İslam'da rahatı, keyfi Allah rızası için terk etmenin büyük bir sevap olduğunu Müslümanların öğrenmesi lazım. Namazın az çok bir zahmeti, meşakkati vardır. Abdestin meşakkati vardır. Haramlara karşı sabretmenin meşakkati vardır. Cennetin yolu biraz böyle meşakkatlidir. Cehennemin yolu çok kolaydır, tatlıdır, zevklidir. Şeytan bile süsler, efendim çalgılar, eğlenceler, öyle gider cehenneme, kolay gider insan. Bu zor ama faziletli, güzel olan tarafı tercih etmek lazım.

0: Cuma Sohbeti. Hayırlı cumalar sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esat Coşan'ın Cuma Sohbeti'yle sizi baş başa bırakıyoruz.
1: Cumanız ve bayramınız mübarek olsun aziz ve sevgili Akra dinleyicileri. Bugün Allah'a hamdü senalar olsun ki hem Cuma günü müminlerin her hafta karşılaştığı, nail olduğu bayram, hem de Kurban Bayramı'ndayız. İki bayram üst üste gelmiş oluyor. Nurun ala nur olmuş oluyor. Biliyorsunuz daha önceki konuşmalarımda da Ramazan bayramı münasebetiyle söylemiştim. Müslümanların biri Ramazan, diğeri kurban olmak üzere senede iki bayramı vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine-i Münevvere'ye gittiği zaman onların bazı şenlikler yaptıklarını, eğlence ve sevinç ısrar ettiğini görünce onların sebebini sormuştu. İşte biz de bunlara Nevruz deriz, bu eğlenceleri yaparız ya Resulallah deyince Allah bu iki bayram yerine size daha hayırlı iki gün olan Ramazan ve Kurban Bayramı'nı vermiştir buyurmuştu. Enes radıyallahu anh'ten Ebu Davud Sünen'inde zikretmiştir bu hadis-i şerifi. Nese'de vardır, Ahmed İbni Hanbel'de vardır. Demek ki bizim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek fem-i saadetinden sadır olmasıyla tescil edilmiş iki güzel, mükemmel, mübarek bayramımızdan ikincisi Kurban Bayramı'nı idrak etmiş oluyoruz. Allahu Teala Hazretleri alemi İslam'a hayırlı ve mübarek eylesin bu bayramı. Dertli kardeşlerimizi dertlerden kurtarsın. Sıkıntıda, meşakkatte, üzüntüde olan kardeşlerimizi bu sıkıntılardan, üzüntülerden kurtarsın. Her türlü maddi, manevi nimetlere mazhar eylesin. Gönüllerini, muratlarını ihsan eylesin. Cennetiyle, cemaliyle ahirette de müşerref eylesin aziz ve sevgili kardeşlerim. Biliyorsunuz bayram kelimesi Arapçada id, ayın ye dal ile yazılıyor. İd, avdet etmek, dönüp dönüp tekrar gelmek kelimesiyle ilgili ade yeud kökünden. Yani her sene dönüp dönüp Müslümanların karşısına çıktığından bu isim verilmiş olabilir. Bir de ihsan sahibi kişilerin bazı kimselere hediyeleri döndürüp vermesi dolayısıyla yapılan hediyelere de aide ve avaid denir. Yani böyle sevinçlerin, neşenin tekrarlanması, dünyevi ve uhrevi, dini ve manevi ilahi ikramların verilmesi dolayısıyla bu isim verilmiştir deniliyor. İştikakı bu. Yani kelimenin çıkış noktası bu. Şimdi bu bayram tabii bizim için önemli olan bazı şeyler var bayramda yapmamız gereken. Bu konuşmamın dinlendiği sırada tabii bunların zamanı geçmiş olacak. Biliyorsunuz Kurban Bayramı'nın namazının kılınması vaciptir. Namazın içinde 6 tane ilave tekbir vardır. Birinci rekatta Sübhaneke'den sonra, ikinci rekatta da Zamm-ı Sure'den sonra rüküye varmadan önce üçer üçer iki tekbir, bunlar da vaciptir. Bir de Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazını kıldıktan sonra dahil 23 vakitte Müslümanlar Kurban Bayramı'nda erkekler açık yüksek sesle bir defa tekbir getirirler. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallah, Vallahu Ekber, Allahu Ekber ve Lillahil Hamd sözünü söylemeleri de vaciptir. Yani bayramın mendupları da şunlardır. Bayram günü Müslüman erken kalkacak, gusül abdesti alacak, misvak kullanacak, dişlerini, ağzını güzelce misvaklayacak, güzel kokular sürünecek, giyilmesi mübah olan elbiselerinin en güzelini giyecek. Güzel, temiz elbiselerini giyecek. Tabii temiz olmak şartıyla, yıkanmış olmak şartıyla ilk elbise olmayabilir, yepyeni de olabilir. Allah'ın nimetlerini düşünerek sevinçli ve neşeli görünecek. Yüzük takacak. Böyle bayramda yüzük takmak da menduptur. Tatlı bir şey yiyecek. Mümkünse hurma tek adet olmak üzere. Tabii Kurban Bayramı'nda kurban kesecek olan kimseler kurbandan yemek için bir şey yemeden namazdan sonra kurbanın kesilmesini beklemesi, o da menduptur. Sabah namazını camide kılacak. Ondan sonra bayram namazı için mümkünse daha büyük camiye gidecek veya bulunduğu camide kılacak. Acele etmeyip sükunetle yürüyecek. Namaza giderken tekbir getirecek. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve Lillahilhamd diyerek gittiği yoldan başka bir yoldan dönecek dönerken. Müminlerle karşılaştığı zaman güler yüz gösterecek, selam verecek. Elinden geldiğince çok çok sadaka verecek. Bunlar bayram günlerinde Müslümanların yapması gereken şeyler. Ayrıca tabii kabirleri ziyaret etmesi, eski büyüklerini, ahirete irtihal etmiş olan büyüklerini, onların kabirlerini ziyaret ederek, ruhlarına fatihalar okuyarak, hayırla anarak ruhlarını şad etmesi de lazım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre bayramlar hakkında buyurmuş ki zeyyinul ideyni bir tehlili ve tekbiri ve tahmidi ve takdis. Bu iki bayramı, bakın burada da iki bayram kabul ettiğini Peygamber Efendimizin anlamış oluyoruz. İki bayramı zinetlendiriniz. Neyle? Bir tehlil. Yani La İlahe illallah, La İlahe illallah diyerek. La İlahe illallah kısasıdır. Uzunu La İlahe illallah vahdehu la şerike lehu lehul mülkü ve lehul hamdü ve ala küllü şeyin kadir. Bu tevhid manasını ilave cümlelerle daha da takviye ediyor. La İlahe illallah, Allah'tan başka ilah yok. Sadece ve sadece alemlerin Rabbi Allahu Teala Hazretleri var. Vahdehu, o tektir. La şerike lehu, şeriki, naziri, eşi, benzeri yoktur. İki değildir, üç değildir, çok değildir. Yani politeizmi, dualizmi hepsini reddediyor. Vahdehu la şerike lehu, lehül mülkü, kainatın yönetiminde güç, kuvvet onundedir, onun elindedir. Mülk onundur, egemenlik onundur. Lehül mülkü ve lehül hamdü, hamdü senalar, şükürler, hepsi Allah'a gider, Allah'ındır. Çünkü her güzel şeyi yaratan Allah'tır. Ve hu ala külli şeyin kadir, o her şeye kadirdir bu. Tabi La İlahe illallah'ın genişçe bir izahlı ifadesi olmuş oluyor. Muhassal şekli olmuş oluyor. Aşikar tevhiddir bu. Yani Allah bir demenin aşikare şeklidir. Bir de gizli tevhid vardır. O da La Havle ve La Kuvvete illa Billah'tır. O ne demek? Allah'tan başka güç kuvvet sahibi yok. Güç kuvvet Allah'ın demek. Yani Allah istemezse kimse bir şey yapamaz. Allah bir şeyi isterse kimse onu engelleyemez. Güç kuvvet Allah'ındır demek. O da tabii bir manevi zevktir. Çok büyük bir tecrübedir. Onu ancak yüksek Müslümanlar anlar. Tevhidin böyle inceliğine, gizlisine, gizli tevhide ancak derin imanı olan insanlar ulaşırlar. Şimdi La İlahe illallah veya böyle mufassal şekilde La İlahe illallah vahdehu la şerike lehu lehül mülkü ve lehül hamdü ve hu ala külli şeyin kadir diyecek. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim diyecek. Bu bir. Ve tekbir. Yani bayramlarınızı süsleyin La İlahe illallah'la. Ve tekbir. Tekbir ile. Tekbir ne demek? Allahu Ekber, Allahu Ekber. La İlahe illallah ve Allahu Ekber. Allahu Ekber ve Lillahil Hamd. Tekbir Allahu Ekber demek. Allah en büyüktür. Hiçbir şeyle mukayese kabul etmez şekilde, eşsiz, emsalsiz şekilde en büyüktür demek. Yani şundan daha büyük, bundan büyük, daha büyük diye onunla mukayese edilecek bir varlık bile yoktur. Her şeyden daha büyüktür. Allahu Ekberu min külli şey. Her şeyden daha büyüktür. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Ondan başka ilah yoktur. Vallahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd, hamdü sena da onadır. Yani bizdeki her nimet, bizim varlığımız, sağlığımız, aklımız, ömrümüz, malımız, mülkümüz, çoluğumuz, çocuğumuz, saadetimiz, sevincimiz, bayramımız, her şeyimiz Allah'tandır. Onun için ona hamdü senalar ediyoruz. Bunu da çok söyleyeceğiz demek ki bayramda. Efendim görüyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizleri zikre teşvik

teşvik ediyor. Yani efendim tasavvufa teşvik ediyor. Yani dervişliğe teşvik ediyor. Ve tekbir ve tahmid. Bayramları süsleyeceğimiz şeylerden birisi de tahmiddir. La ilahe illallah diyeceğiz. Allahu ekber diyeceğiz. Tahmid de hamdü senalar etmek. Elhamdülillahi Rabbil alemin demek. Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur demek. Hamd ne demek? Övülmek demek. Yani edilgen mastar oluyor. Hamide yahmedü övmek demek. Allah-u Teala Hazretlerine hamd olsun demek de övgüler Allah'a olsun demektir. Yani öven kul oluyor, hamd eden kul oluyor, övülen, hamd edilen Allah oluyor. Alemlerin Rabbine hamd olsun demek, yani bütün övgüler O'nundur demek. Çünkü Allah'ın üzerimizde sonsuz nimetleri vardır. Allah-u Teala Hazretlerinin sonsuz Esma-i Hüsnası vardır. Her şeyi güzeldir, her şeyi hikmetlidir, ibretlidir. Neye baksanız, neyi övseniz, neyi sevseniz, neyi beğenseniz O'nun yaradanı Allah'a gider. Onun için hamd de çok kıymetli bir cümledir. Bayramda Elhamdülillah'ı da çok söyleyecek Müslüman. Bayramı süsleyecek bu sözlerle. Yani günü kuru geçmeyecek, boş geçmeyecek. Ve takdis, takdis de bir şeyi tertemiz eylemek manasına geliyor. Burada maksat Sübhanallah demek. Yani Allahu Teala Hazretlerini her türlü noksandan, eksiklikten, kusurdan müberra olduğunu, uzak olduğunu bilerek, her türlü kemale sahip olduğunu bilerek, severek, senin her şeyin güzel, her şeyin tam, her türlü noksandan münezzehsin ya Rabbi demek oluyor. Bu da yani her çeşit noksanlıktan, şerikten, nazirden, müşriklerin onun hakkındaki bozuk inançlarından temizsin ya Rabbi sen demiş oluyoruz. Onun için Sübhanallah'a takdis derler. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in ayeti kerimelerinde var. Sebbaha lillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Yerdeki, gökteki her şey Allah'a Sübhanallah diyor. Yani sen her türlü noksandan münezzehsin diyor. Dedi veya diyor şeklinde hem geçmiş zaman sigasıyla vukuunun kesinliğinden dolayı hem de etmekte devam ediyor manasında. Yusebbihu lillahi ma fis semavati ve ma fil ardil melikil kuddusil azizil alim. Devam etmekte, tesbih etmekte, Sübhanallah demekte devam ediyorlar diye de ayet-i kerime bildiriyor. Her şey lisan-ı hal ile ve lisan-ı kal ile bilmediğimiz kendi dilince Allah'ı tesbih ediyor. Zerreler, küreler, kainat, feza, büyük alem, küçük alem, hücreler, atomlar, zerreler. Her şey Allah'a Sübhanallah diyor. Senin şanın ne yüce ya Rabbi. Sen ne kadar her türlü noksandan münezzehsin ve mukaddessin diyorlar. İşte biz bu sözleri bayramda çokça söyleyeceğiz. İmanımızın gereği olan bu güzel cümleleri söyleyerek birçok sevap alacağız ve bayramımız da kuru, boş geçmekten kurtulmuş olacak. Günlerimiz, dakikalarımız, saniyelerimiz, dilimiz şereflenecek. Zamanlarımız, günlerimiz şereflenecek bu güzel sözlerle. Biliyorsunuz bir insan aşk ile bir kez Allah dese günahları sapır sapır sonbaharda yaprakların döküldüğü gibi dökülür. İkinci defa dese sevap alır. Üçüncü defa dese derecesi daha artar, daha artar, daha artar. Böyle bayramlarda demek ki bizi bu bayrama eriştiren Allah'a selamlar olsun diyerek La ilahe illallahı, Sübhanallahı, Elhamdülillahi, Allahu Ekber'i çokça söyleyeceğiz. Tabi bunların hepsinin bulunduğu bir tesbih de var. Sübhanallahi ve elhamdülillahi ve la ilahe illallahu ve Allahu Ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bu da benim deminden beri söylediğim ve hadis-i şerifte sıralanan her şeyi ihtiva eden bir tesbihtir. Bunu da hatta her gün 100 defa söylerse insan nice nice sevaplar alır. Görüyorsunuz bir bayram münasebetiyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizleri dili zikirli, kalbi zikirli, nurlu Müslümanlar olmaya, eli dili tesbihli Müslümanlar olmaya teşvik eyledi. Bir iki hadis-i şerif daha okumak istiyorum. Aynı sayfadan. Önümde Ramuzül Ehadis kitabı var. Gümüşhaneli Ahmet Ziyahattin Hocamız Hazretlerinin tertip etmiş olduğu cennet mekan. Ruhu şad olsun, kabri nur olsun, makamı âlâ olsun, himmeti üzerimize hazır olsun. Efendim, zeyyinû mecalisekum bis salati aleyye fe inne salatikum aleyye nurul leküm yevmel kıyame buyurmuş. Ebu Ümame radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Ebu Nuaym'de ve
Deylemi'de var. Abdullah İbni Ömer'den rivayet edilmiş. Efendimiz buyuruyor ki, meclislerinizi bana salatü selam getirmekle ziynetlendirin. Zeyyinu mecaliseküm. Toplantılarınızı, topluluklarınızı, meclislerinizi, sohbetlerinizi bana salatü selam getirerek ziynetlendirin. Çünkü sizin bana salatü selam getirmeniz yarın kıyamet gününde sizin için nur olacak. Evet, bir insan Resulullah Efendimiz'e salatü selam getirince çok çok sevaplara, dünyevi ve uhrevi faydalara nail olur. Hem dünyada hem ahirette nice nice lütuflara erer. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme de sevgili kardeşlerim salatü selamı çokça eyleyiniz. Her cuma çokça eyleyiniz. Her gün vazifeniz olsun. 100 defa salavat-ı şerife getirmek vasiyetim olsun. Benden size yadigar ve hediye olsun. Salatü selamı da unutmayın. Tabii cuma gününde mümkünse 1000 defa salatü selam getirin. Çünkü cuma gününde salatü selamı arttırmayı Peygamber Efendimiz tavsiye ediyor. Tabii bayram gününde de salatü selamı çokça eyleyiniz. Aziz ve sevgili kardeşlerim, bir başka hadisi şerife geçmek istiyorum. Biliyorsunuz Müslümanlar birbirlerini ziyaret edecek bayramda. Büyüklere hürmet arz olunacak, küçüklere sevgi arz olunacak, hediyeler verilecek, şekerler, tatlılar, ikramlar olacak. Ziyaretlerin acaba mükafatı ne? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, ziyaretül ganiyi kesaimil kaim ve ziyaretül fakiri kel cihadi fi sebilillah ve ta'dilu hutahu fi sebilillahi azze ve celle. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten bu ziyaretin umumi olarak sevabını anlatan bir hadisi şeriftir. Tabi bayramda ziyaret çok olduğu için ben size bu hadisi şerifi okuyorum sevgili dinleyiciler, ama yani her zaman ziyaret sevap. Önce manasını söyleyeyim, sonra bayramdaki ve her zamanki ziyaretlere geçelim. Ziyaretül gani, zengini ziyaret etmek. Yani bir insan zengin bir kimseyi ziyaret etti. Bu nedir? Ziyaret eden kimse ne durumdadır? Kesaimil kaimi. Sanki gündüz oruç tutmuş, gece namaza kalkmış, gece ibadetini yapmış, teheccüd namazları kılmış, böylece çok sevaplar kazanmış insan gibidir. Zengini ziyaret etmişse. Ve ziyaretül fakir, yoksul fakir bir kimseyi ziyaret etmişse, kel cihadi fi sebilillah, Allah yolunda cihat etmiş gibidir fakiri ziyaret etmesi. Ve ta'dilu hutahu, adımları sayılır fi sebilillahi azze ve celle, aziz ve celil olan Allah yolunda cihat etmek gibi sayılır diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Demek ki her zaman sadece bayramlara mahsus değil, birbirimizi seveceğiz, birbirimizi ziyaret edeceğiz. Büyüklerimizi ziyaret edeceğiz, küçüklerimizi ziyaret edeceğiz. Zengin tanıdıklarımızı ziyaret edebiliriz. Onun da sevabı var. Fakirleri ziyarete de daha çok rağbet edeceğiz. Çünkü zengine herkes vazifesini düşünür yapar. Bu zengindir der, buna karşı görevim ne der. Efendim bu beni sorar der, sonra sitem eder der, aman der filan. Herkes zengine karşı sevgisinde, saygısında, içtimai vazifelerini yapmakta uyanık bulunur, dikkatli bulunur. Efendim gayret eder. Ama fakiri kimse hatırlamaz. Yunus merhum ne diyor? Bir garip öldü diyeler, 3 günden sonra duyalar, soğuk su ile yüyalar, şöyle garip bencilliğin, böyle beni mahzunlaştırır bu dörtlükleri okuduğum zaman. Bir garip ölmüş derler, vefatını da hemen anlamazlar, 3 gün sonra duyarlar, suyunu da ısıtmazlar, soğuk suyla işte yıkayıp gömüverirler. Yani itibarı az oluyor garibanların, yoksulların, kimsesizlerin. Halbuki onların sahibi Allah. İşte onları ziyaret ettiği zaman insan Allah yolunda cihad etmiş gibi oluyor. Attığı adımlar Allah yoluna atılmış adımlar gibi muazzam sevaplarla karşılanıyor. Tabii bu ziyaretlerin bayramda ayrı bir önemi vardır. Büyüklerimizi ziyaret edeceğiz. Dostlarımızı, komşularımızı ziyaret edeceğiz. Dargınlar barışacak. 3 günden fazla dargın durmak haram. Efendim, ayrıca vefat etmiş kimseleri kabirlerinde ziyaret edeceğiz. Babalarımızı, annelerimizi, akrabamızı, dedelerimizi kabirleri ziyaret edip efendim 11 ihlas okumak en kısa ziyaret adabı, veya başucunda Yasin Tebareke okumak usulden
böyle ziyaretler edeceğiz. Kabir ziyaretinden kabirdeki zat çok memnun olur, çok sevinir, çok istifade eder ve onu ziyaret eden kimsenin yaptığı onun hakkındaki duaları Allah kabul eder, istifade de eder kabirdeki. Onun için kabirde yatan mevtanızı, geçmişlerinizi

sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun mevtaya faydası da vardır. Çünkü Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde buyurmuş ki, nice insan vardır ki kabire hatalı, kusurlu, günahlı olarak girer. Ama kabirden kıyamet koptuğunda kalktığı zaman vel va'su ba'del mevt hakkun, öldükten sonra dirilmek haktır mahşerinde toplanacak insanlar, o zaman günahsız kalkar. E ne oldu? Günahları vardı gömüldüğü zaman, kalktığı zaman hiçbir şey kalmamış. Arkasındakiler dua ede ede günahları gide gide tertemiz olabiliyor demek ki. Onun için kabir ziyaretinde unutmayın bu güzel günlerde. Sadakayı çok vermeniz gerektiğini demin söylemiştim. Yoksulları arayın, bulun, ziyaret edin. Akrabalının yoksulları önce gelir. Onların da gönlünü almaya, böylece onların da duasını almaya çalışın sevgili kardeşlerim. Hayatınız, sağlığınız, afiyetiniz devam ederken, aklınız başındayken, kendi imkanınızla ahirette sizin işinize yarayacak sevaplı işleri çok yapın. Bir hadis-i şerif daha okumak istiyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, bayramla ilgili bir hadis-i şerif daha bu. Men şehide iden min ayadil müslümine fi sagrin min zuguril müslümin kâne lehu minel hasenati adette zişi külli tayrin fi harimil İslam. Müslümanların bayramlarından bir bayramı, Müslümanların sınırlarından bir sınırda efendim idrak eden bir kimse. Yani niçin o sınırda duruyor? Nöbetçi olduğu için, düşman gelmesin diye beklediği için, düşmana karşı ahalisini, ülkesini, yurdunu, diyarını korumak istediği için orada bulunuyor. Hudut kalelerinden, girintilerinden, tepelerinden, siperlerinden bir siperde bayram oldu. Aklıma şeyler geliverdi muhterem kardeşlerim. Hani bazen bayram izni alır ama askerler bazıları da alamazlar. Bazen olağanüstü durumlar olur, bazen şartlar müsait olmaz. Bayram izni alamaz. Nöbet tutacak, belki karşısında düşman var, can tehlikesi var. İşte böyle bir insan için bir müjde bu hadis-i şerif. Müslümanların bayramlarından bir bayramı, Müslümanların hudutlarından bir hudutta idrak eden bir kimse. Yani anasının, babasının, eşinin, dostunun yanına gelememiş, siperde bayram ama ne yapsın? Bu orada nöbet tutuyor. O zaman kâne lehu minel hasenâti adede rüşükül ayrın fi harimil İslam. İslam diyarının içindeki her kuşun, her tüyü adedince ona hasenat yazılır. Yani bu da çokluğu anlatmak için bir ifadesi olmuş oluyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir anlatım şekli oluyor. Şimdi içeride birçok kuş var. Kaç tane? Sayısı sayılamaz. Koca ülke, ülkenin içinde bir sürü kuş var. Bir kuşun üzerine kaç tane tüy var? O da sayılamaz. İçerideki kuşların tüylerinin sayısınca bu nöbet tutan kimseye o kadar sevap verilir. Tabii şimdi aziz ve muhterem kardeşlerim, her zaman yeri geldikçe, fırsat oldukça söylüyoruz. Düşman şimdi huduttan gelmiyor. Yani huduttan da gelebilir tabii, tanklarıyla saldırabilir, uçaklarıyla hücuma geçebilir. Önce bombardıman eder, ondan sonra piyadesini gönderir. İşte bildiğimiz bir bombalı şeyli düşman saldırısı. Onun karşısında da bizimkiler kahramanca savunurlar. Düşmanı sokmazlar, belki mağlup ederler, belki daha ileriye doğru giderler. Şimdi bir böyle tarihi manada herkesin bildiği, hemen herkesin ilk defa hatırına gelen savaş şekli var. Bir de bu devirde durum değişti. O kadar değişti ki yani ahkamı da bu değişen şartlara göre yeniden düşünmek lazım. Şimdi kalkıyoruz, gidiyoruz Almanya'ya, Amerika'ya, İngiltere'ye, gayrimüslimlerin diyarı diyoruz. Orada iş tutuyor kardeşlerimiz. Oturuyorlar, yerleşiyorlar, yaşıyorlar. Her şehirde cami kurmuşlar. Kaç tane cami kurmuşlar? Büyük büyük binaları almışlar. Güzel güzel yerler edinmişler. İslam'ı yaşıyorlar. Yani baskısız, taziksiz, bilmem tarihsiz yaşıyorlar. İslami yaşantılarını çok güzel devam ettiriyorlar. Hatta bazı kereler kendi ülkemizdekinden daha rahat bir şekilde İslami yaşantılarını sürdürüyorlar. Orada Müslümanca yaşayabiliyor. Bizim onların diyarına gidebildiğimiz gibi bu sefer karşı hareket olarak da uluslararası ilişkiler geliştiği için onların da misyonerleri bir takım kötü

0: niyetli adamları bizim ülkemize geliyor ticaret yapacağım diye. Başka sebeplerle ziyaret diye, seyahat diye geliyorlar. Onlar da kendi amaçlarını tahakkuk ettirmeye çalışıyorlar. Tarihi eserlerimizi çalıp götürüyorlar. Bazen işte Hristiyanlık propagandası yapıyorlar. Yani biz yabancı ülkelere gidebiliyoruz. Onlar da bizim ülkemize gelebiliyorlar. Bazen İslam'ı savunmak, hudutta nöbet tutmakla olmuyor. İnsanları hak yola çağıran veya yanlış yola sapmasını engelleyen veya ülkemizi, kültürümüzü, tarihimizi, imanımızı koruyan, Allah'ın rızasını sağlamaya çalışan en hayırlı müesseseler oluyor. Onlar da çok önemli tabii. Ben şahsen bu radyolarımızdan çok memnunum. Hadis-i şerifleri, ayet-i kerimeleri kardeşlerimize anlatıyoruz. Yüz binlerce kardeşimiz dinliyor, fanta alıyorlar, konuşuyorlar. Böylece İslam öğrenilmiş oluyor. Bir camiye sığmayacak, 10 camiye sığmayacak, 100 camiye sığmayacak insan. Belki kadın çoluk çocuğunu bırakıp camiye gelemeyecek ama mutfakta bu konuşmayı dinliyor. Belki şoför kardeşimiz camiye gelip vaazı dinleyemeyecek ama arabasını sürerken, müşteri indirip bindirirken radyodan konuşmaları dinliyor, tenevvür ediyor, aydınlanıyor. Efendim iyi insan oluyor. Onun için hudutlarda bekleyen kardeşlerimiz büyük sevap kazanıyorlar. Allah razı olsun. Ama İslam'ı savunan kardeşlerimiz daha büyük sevap kazanıyorlar. Allah onlardan daha çok razı olsun. Bu gibi çalışmaların önemi kat kat daha fazladır. Böylece cümle cihan fethi olur. Keşke bizim ecdadımız Devlet-i Aliye zamanında, kıtaları hükmettikleri zamanda tahsisatlarının büyük kısmını İslam'ın öğretilmesine, anlatılmasına, tanıtılmasına harcasalardı, Viyana'ya kadar dayanmışken, Yugoslavya, Romanya, Kırım, Beyaz Rusya, bilmem Kazan'a kadar, Moskova'ya kadar diyarlar elimizdeyken bir gayret sarf etselerdi, çok çalışsalardı, İslam'ı anlatsalardı da cümle cihan halkı gerçek dine, imana, Allah'ın razı olduğu İslam'a aşina olsalardı, dünyada zulüm kalmasaydı, herkes iyi insan olsaydı. Allah-u Teala Hazretleri bize din-i mübin İslam için güzel çalışmalar yapmayı nasip eylesin. Her türlü şerlinin şerrinden, her türlü zararlının muzurluğundan bizi korusun. Yolunda daim eylesin, ibadetine müdavim eylesin. Nice nice nice bayramlara sıhhat, afiyetle, huzur ve saadetle erişmemizi nasip eylesin. Dikçe güçlenen, büyüyen milletimizi, devletimizi kıyamete kadar payidar eylesin. Cümle cihana ışık tutan süperlerin süperi, yükseklerin yükseği bir büyük devlet haline gelmemizi nasip eylesin. Allah müminlerin gönüllerini birbirleriyle cem ve telif eylesin. Müslümanların, müminlerin aleyhine kötülükler, fitneler, fesatlar düşünenlerin fitnelerini, fesatlarını, tuzaklarını aleyhlerine çevirsin. Birliklerini parçalasın. Onları münhezim ve perişan eylesin. Ehli imanı payidar ve galip ve mansur ve müeyyed ve muzaffer eylesin. Cümle cihana İslam'ın nuru yayılsın. Cümle cihan huzur ve saadete ersin. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi dünyada ahirette aziz ve bahtiyar eylesin. Hele ahirette huzuruna sevdiği razı olduğu kul olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı cümlenize, cümlemize, sevdiklerimizle beraber nasip eylesin. Aziz ve sevgili Akrep dinleyicileri, size kucaklar dolusu, gönüller dolusu sevgiler, saygılar, dualar, tebrikler. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Cuma sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu Cuma sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Cuma sohbetinde buluşmak ümidiyle sizi Allah'a emanet ediyoruz.

görünen ve görünmeyeni bilen Allah'ım. Ey her şeyin Rabbi ve yegane sahibi, senden başka ilah bulunmadığına şehadet ederim. Nefsimin şerrinden, şeytanın şerrinden, onun sana şirk koşmaya davet etmesinden sana sığınırım.

0: Bir rüyayla başladı her şey. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban ettiğini gördüğü rüya. İsmail aleyhisselam o sıralarda 7 yaşında. Babası ona rüyayı bildirdi. Hazreti İbrahim, "Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet," diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o İsmail, beraberinde işe koşma çağına erişince, babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın," dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca, İbrahim onu şakağı üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir. Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı." Kurban fedakarlık, kurban teslimiyet, kurban Allah'a yaklaşmak, kurban maddeden manaya geçiş. İbrahimce, İsmailce. Hac suresi 37. ayette şöyle buyurulmaktadır. "O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele."
1: Cane aga pher amad hai Ramzan ki, phir wahi khushbuein seher o iftar.

0: 1447 Kurban Bayramı tavsiye ederim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın kurban bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, işrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.
1: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Kurban denilince hemen aklımıza et ve büyük ziyafetler de gelmekte ibadet boyutunun ötesinde. Fakat sağlığımız dikkate alındığında beslenme çok önemli bir yer tutmakta. Buna bağlı olarak da acaba kurbanda nelere dikkat etmemiz uygun olur? Bunlarla ilgili kısa bir takım hatırlatmalarda bulunmak istiyorum. Onun dışında yine sağlık

0: bir hayat sürmede acaba bizler neler yapabiliriz? Beslenmenin de ötesinde bunlarla ilgili kısaca bilgi vereyim diye düşünüyorum. Birinci olarak elbette et insan hayatında vazgeçilmez bir gıda maddesi. Beslenmemizde muhakkak ona yer vereceğiz. Fakat hepsinde olduğu gibi, her şeyde olduğu gibi ölçüyü hiçbir zaman kaçırmadan, ölçüyü sürekli muhafaza ederek onu da gıdalarımız arasına alacağız. Sofralarımıza, masamıza koyacağız. Bunu bu şekilde ifade ettikten sonra acaba sağlıklı bir hayat sürmede genel olarak etin beslenmemizde yerinden ayrı olarak genel olarak beslenmede nelere dikkat edilmesi gereklidir? Buna biraz bakalım, birlikte bakalım. Bütün dünyada, bilim dünyasında beslenme ilgili yapılan çalışmalarda şu temel faktör ortaya konuldu. Bu da nedir? Beslenmede ölçüyü muhafaza etmek. Pekala ne demektir ölçüyü muhafaza etmek? Büyüklerimizin ifade ettiği şekliyle midemizi tamamen tıka basa doldurmak yerine belli bir seviyede tutmak, muhafaza etmek en başta gelen yapmamız gereken şeydir diye düşünüyorum.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın şöyle dediğini işittim. Sizden birinizin kapısının önünden bir nehir aksa ve bu nehirde her gün 5 kere yıkansa, acaba üzerinde hiç kir kalır mı? Ne dersiniz? Bu hal, dediler, onun kirlerinden hiçbir şey bırakmaz. Aleyhissalatu vesselam, işte bu 5 vakit namazın misalidir. Allah onlar sayesinde bütün hataları siler, buyurdu. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdu ki, Rabbin koyun güden bir çobanın bir dağın zirvesine çıkıp namaz için ezan okuyup sonra da namaz kılmasından hoşlanır. Ve Allah Teala Hazretleri şöyle der, benim şu kuluma bakın, ezan okuyor, namaz kılıyor, yani benden korkuyor. Kasem olsun, kulumu affettim ve onu cennetime dahil ettim.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, İstikamet üzere olun. Bunun sevabını siz sayamazsınız. Şunu bilin ki, en hayırlı ameliniz namazdır. Zahiri ve batini temizliği koruyarak abdestli olmaya ancak mümin riayet eder. Hazreti Huzeyfe radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı herhangi bir şey üzecek olursa namaz kılardı. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdu ki, biriniz uyuyunca ensesine şeytan 3 düğüm atar. Her düğümü atarken düğüm yerine eliyle vurarak üzerine uzun bir gece olsun, yat dileğinde bulunur. Adam uyanır ve Allah'ı zikrederse bir düğüm çözülür. Abdest alacak olursa bir düğüm daha çözülür. Namaz kılarsa bütün düğümler çözülür ve böylece canlı ve hoş bir haleti ruhiye ile sabaha erer. Aksi halde habis ruhlu, içi kararmış ve uyuşuk bir halde sabaha erer.

Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdu ki, ikindi namazını kaçıran bir insanın uğradığı zarar yönünden durumu, malını ve ehlini kaybeden kimsenin durumu gibidir. Resulullah aleyhissalatu vesselama hangi amel eftaldir diye sorulmuştu. Şu cevabı verdi: İlk vaktinde kılınan namaz.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, İnsanlar eğer ezan okumakla namazın ilk safında yer almada ne gibi bir hayır ve bereket olduğunu bilseler, sonra da bunu elde etmek için kura çekmekten başka çare kalmasaydı, mutlaka kuraya başvururlardı. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, Allah ve melekleri namazda birinci safa rahmet ederler. Müezzin sesinin ulaştığı yere kadar mağfiret görür. Yaş ve kuru her ne sesini işitirse onu tasdik eder. Ona beraberinde namaz kılanların ecrinin bir misli verilir. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, sizden kim halka namaz kıldırırsa, namazı hafif, kısa tutsun. Zira cemaatte zayıf, sakat, hasta ve ihtiyaç sahibi vardır. Müstakil kılınca, dilediği kadar uzatsın.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, ben uzun tutmak arzusuyla namaza başlarım. Namazı kıldırırken bir çocuk ağlaması kulağıma gelir. Çocuğun ağlamasından annesinin duyacağı elemi bildiğim için namazı uzatmaktan vazgeçerim. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, saflarınızı düzgün kılın. Zira safların düzeltilmesi namazın kemalini sağlayan şartlardandır.

Cabir İbni Semure radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, meleklerin Rableri indinde saf tutmaları gibi siz de saf tutmaz mısınız? Biz, melekler nasıl saf tutarlar dedik. Onlar dedi, ön safları tamamlarlar ve safta muntazam dururlar. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdu ki, İkametin okunduğunu duydunuz mu, namaza yürüyün. Sakin ve vakur olmayı unutmayın. Sakın koşuşmayın. Yetiştiğiniz yerden kılın, kaçırdığınız kısmı tamamlayın. Akra, akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Ulaştığımız bu güzel cuma gününün tüm iyilik, huzur ve bereketlerini dileriz. Alemlerin efendisi, hayat sevincimizin kaynağı, rehber ve önderimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için insan kullanım el kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere salat eder, yani onu övgü ve iltifatla anarlar. Ey iman edenler, siz de ona salatu selam edin. Yeryüzündeki tüm lisanların birleştiği en güzel sözler, en yüce iltifatlar onun için. Bizler de çeşitli dillerin salavat-ı şerifelerini sizler için hazırladık. Keyifli dinlemeler.

1447 Kurban Bayramı tavsiye ederim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın kurban bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, işrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, sadaka malı eksiltmez. Af sebebiyle Allah bir adamın ancak şerefini artırır. Allah için alçak gönüllülük gösteren birini Allah yükseltir.

evlatlarımıza Resulullah'ı tanıtacağız. Hangi kitabı tavsiye edersiniz? Nasıl anlatalım? Nasıl yetiştirelim? Küçükten başlarsın. Mevlid kandillerinde evini süslersin. Ziyafetler çekersin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetine işte bu sünnettir bilmem efendim diyerek çocuğu küçük yaştan böyle o sevgilerle şeylerle yetiştirirsin. Süslü seccade alıverirsin. Güzel işlenmiş takke alıverirsin. Hadi ört bakalım başını, bu sünnettir dersin. Hadi bakalım namazın sünnetini kıl, bir sünnettir. Aferin kıldın mı? Al sana 100 lira 500 lira dersin. Hadi ne istersen al. Aferin hoşuma gittin filan dersin. Küçükten yavaş yavaş yavaş onu yetiştirirsin. Okuma yazma bildiği çağa geldiği zaman da oku bakalım, bak senin sevdiğin o Resulullah'ın meziyetlerini de bir de şimdi akıl gözüyle gör diye okutursun. Peygamber Efendimiz'in menakıbını, hayatını, hadisini, ondan sonra günden güne hayranlığı artar gider. Çok güzel kitaplar yazmışlar. Hele hele mesela şey var, o Kadı Yahsubi meşhur Kitab-ı Şifa bi Tarifi Hukuki'l Mustafa, herkes evine alsın, satır satır dikkatli dikkatli okusun, okutsun. Ayetlerle, hadisi şeriflerle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i ne kadar güzel anlatmış. Böyle güzel kitaplarla, sahih, her şeyin özünü, aslını, temelini anlatan kitaplarla Peygamber Efendimiz'i okutup tanıtırsak, menakıbini anlatırsak, evlatlarımız severse ne mutlu bize. Bitmez tükenmez bir sermaye. Evladımıza Resulullah'ı sevdirebilip de öyle yetiştirdik mi ne mutlu.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz her ümmet için kurban kesmeyi meşru kıldık ki kendilerine Allah'ın rızık olarak verdiği dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken üzerine yalnız Allah'ın ismini ansınlar. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. O halde ona teslim olun. Resulüm, itaatkar ve mütevazı olanları müjdele. Onlar ki Allah anıldığı zaman kalpleri titreyen, başlarına gelen sıkıntılara sabreden, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden hayır için harcayanlardır. Kurbanlık deve ve sığırlara gelince, onları da sizin için Allah'ın dininin alametlerinden kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. O halde develer birer ayakları bağlı

sıra sıra ayakta durup boğazlanırken üzerlerini Allah'ın adını anın. Yanları üstü düşüp ölünce de onlardan hem siz yiyin hem de kanaat edip istemeyen fakirlere ve isteyen fakirlere yedirin. İşte böylece şükredesiniz diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdik. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İbn Abbas radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre ma unfikatil veriku fi şeyin ehabbe ilallahi teala min nahirin yunharu fi yevmi id. Efendim Taberani, Darakutni, Beyhaki, efendim İbn Abdülber gibi kaynaklar kaydetmişler bu hadis-i şerifi. Ma unfikatil verik. Verik varak diye okunmaz da verik diye okunursa kaf harfiyle, efendim gümüş yaprak veya para, gümüş para demek. Efendim Keyif suresinde geçiyor verikikum hazihi diye. Efendim ashab-ı kehfin uyandıkları zaman, şehre indikleri zaman para harcadıkları anlatılırken, şimdi ma unfikatil veriku fi şeyin, para bir yere harcanılmaz, ehabbe ilallahi teala, Allah'a daha sevimli bir yere harcanılmaz, min nahirin yunharu fi yevmi id, bayram gününde efendim kurban için, kesilen kurban için harcanan paradan daha hayırlı bir yere harcanmış olamaz. Yani önce reddediyor. Başka hiçbir ihtimal yok. Ancak şu var. Bayram gününde kurbanı almak, kesmek. Buna para harcamak. Bu en sevimli. Allah'ın en sevdiği manası. Demek ki kurbanın kesilmesi Allah'ın çok sevdiği bir efendim ibadet olduğundan, kurban bayramında kurban kesmeye

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: Bayramda da dop dolu. Akra.

Bayram bize hediye. Sevinelim. Hem bu dünyada hem ahirette sevinelim. Sevindirelim. Süsleyelim bayramlarımızı tehlil ile, tekbir ile, tahmid ile. Ulaşalım ahiret bayramına. Affolunmuş, lütfedilmiş, ihsan olunmuş, mükafata ermiş kullar ile.

1447 Kurban Bayramı tavsiye ederim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın kurban bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, işrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Musa aleyhisselam ve Hızır hadisesi.
1: Ey Resulüm! Kitapta bildirdiğimiz Musa'yı da hatırla. Çünkü o ihlasa erdirilmiş idi. Hem de İsrailoğullarına gönderilmiş bir Resul ve peygamberdi. Bir vakit Musa hizmet eden gencine demişti ki, ben Hızır'la buluşmak için iki denizin birleştiği yere varıncaya kadar durmayıp gideceğim veya uzun zaman geçireceğim. Derken ikisi o iki deniz arasının birleştiği yere varınca bir kayaya sığındılar. Fakat azıklarından su birikintisine koydukları cansız balıklarını unuttular. O da sıçrayıp denizde bir deliğe, uyuya doğru yola koyulmuştu. O deniz kavşağını geçtikleri zaman Musa gencine, "Kuşluk yemeğimizi getir de yiyelim. Bu yolculuğumuzda hakikaten yorgun düştük," dedi. Genç

0: Gördün mü? O kayalığa sığınıp dinlendiğimiz sırada balığı söylemeyi unuttum. Onu söylememi bana unutturan şeytandan başkası değildir. O şaşılacak şekilde canlanıp denize yolunu tutmuştu, dedi. Musa, aradığımız şey bu, dedi. Hemen geldikleri yoldan ikisi izlerini takip ederek gerisin geriye döndüler. Derken orada kullarımızdan bir kul olan Hızır'ı buldular ki biz ona katımızdan bir rahmet, vahiy vermiştik ve ona tarafımızdan bir ilim öğretmiştik. Musa ona, sana doğru yol ve hayır olarak öğretilenden bana öğretmen için sana tabi olabilir miyim, dedi. O da, doğrusu sen benimle birlikte yaptıklarıma sabretmeye asla dayanamazsın. Üstelik bilgi olarak aslını kavrayamadığın bir şeye nasıl sabredersin, dedi. Musa, inşallah beni sabırlı bulacaksın ve senin hiçbir işine karşı gelmem, dedi. Hızır da, o halde bana tabi olursan, ben sana o konuda bir söz söyleyinceye kadar bana yaptıklarımdan bir şey sorma, dedi. Bunun üzerine ikisi de gittiler. Nihayet gemiye bindikleri vakit Hızır onu deldi. Musa, gemi halkını boğmak için mi onu deldin? Hakikaten sen korkunç bir şey yaptın, dedi. O da, sen benimle birlikteliğe asla sabredemezsin demedim mi, dedi. Musa, unuttuğum şeyden dolayı bana çıkışma. Arkadaşlık işimde bana zorluk çıkarma, beni affet, dedi. Yine birlikte gittiler. Ta ki bir oğlan çocuğuna rastlayınca Hızır onu hemen öldürdü. Musa, bir can karşılığı olmaksızın tertemiz, günahsız bir canı öldürdün ha. Hakikaten sen benzeri görülmemiş çirkin bir şey yaptın, dedi. Hızır, ben sana benimle birlikteliğe sabretmeye asla dayanamazsın demedim mi, dedi. Musa, eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam artık bana arkadaş olma. Artık bununla tarafımdan kabul edilen son mazerete ulaştın, dedi. Yine gittiler. Nihayet bir memleket halkına varıp onlardan yemek istediler. Vermediler ve onları misafir etmekten kaçındılar. Derken orada yıkılmak üzere olan bir duvar buldular. Hızır kerametiyle hemen onu doğrulttu, eski haline getirdi. Musa, niçin yaptın? Eğer isteseydin buna karşı bir ücret alırdın, dedi. Hızır, işte bu, seninle benim birbirimizden ayrılmamızın vaktidir. Şimdi sana sabretmeye dayanamadığın şeylerin iç yüzünü haber vereceğim, dedi. Gemiye gelince o denizde çalışan yoksullarındı. Onu kusurlu yapmak istedim çünkü peşlerinde sağlam gemiyi zorla alan hükümdar vardı. Oğlanın ise annesi ve babası inanan kimselerdi. Bu çocuğun onları azgınlık ve küfre sürüklemesinden veya zorlamasından korktuk. İstedik ki Rableri onlara karşılık kendilerine ondan daha temiz ve daha merhametlisini versin. Gelelim duvara. O şehirde iki yetim çocuğun idi. Altında onlara ait bir define vardı. Babaları da salih, iyi, temiz bir kimseydi. Rabbin onların büyüyüp olgunluk çağına ermelerini ve kendisinden bir rahmet olmak üzere definelerini çıkarmalarını istedi. Ben bunu kendi emrim ve reyimle yapmadım. İşte üzerinde sabretmeye dayanamadığın şeylerin iç yüzü bu.
1: Bir haberimiz var.

0: Ey Muhammed! Bunlar sana vahyettiğimiz gaybın, görmediğin devrin haberlerindendir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Bir rüyayla başladı her şey. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban ettiğini gördüğü rüya. İsmail aleyhisselam o sıralarda 7 yaşında. Babası ona rüyayı bildirdi. Hazreti İbrahim, "Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet," diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o İsmail beraberinde işe koşma çağına erişince babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın," dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu şaka üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir." Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Kurban fedakarlık, kurban teslimiyet, kurban Allah'a yaklaşmak, kurban maddeden manaya geçiş. İbrahimce, İsmailce. Hac suresi 37. ayette şöyle buyurulmaktadır. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda sadaka vermedikçe asla iyiye, hayra, takvaya, Allah'ın rızasına erişemezsiniz. Her ne sarf ederseniz şüphesiz Allah onu hakkıyla bilen ve onun mükafatını verendir.

Kurban Bayramı'nda kurbanın mükafatı çok büyük. Sordu ashabtan Zeyd İbni Erkam radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz'e sordum diyor kendisi. Kultu ya Resulallah, ma lena fil adahi. Yani biz bu kurbanları kesiyoruz ya Resulallah, nedir bu kurbandan bize gelecek sevap fayda? Fekale bi külli şaretin hasene. Yani her kılı için, koyunun her kılı için Allah size bir hasene, yani bir büyük mükafat ihsan edecek dedi. Bu da ne kadar büyük sevap kazandığını gösteriyor kurban kesenlerin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vefatı senesinde 100 deve ayırmış hayır kurban etmek için. 63 tanesini kendisi nahretmiş. Nahretmek deveyi kesme şekli. Geriye kalan 37 tanesini de ashabtan kesmişler. Yani 100 deveyi tamamlamış. 63'ünü kendisi kesmiş. Bu neyi gösteriyor? Yani 63 yaşında vefat edeceğini ve her sene için bir deve kurban edildiğini gösteriyor. Evet, Kurban Bayramı'nın bir sevaplı işi kurban kesmek. Diğer bir sevaplı işi sıla-i rahim. Sıla-i rahim ne demek? Akrabalar ile bağlantıyı kurmak demek. Sıla bağlantı demek. Rahim de akrabalar demek. Akrabalık bağlarını canlandırmak ve akrabalığın gerektirdiği işleri yapmak. Ne yapacak yani herkes? Dayısını, teyzesini, amcasını, akrabasını ziyaret edecek. Kuru bir ziyaret mi? Sıla-i rahim kuru bir ziyaret midir? Hayır. Mektup olur, selam olur, ziyaret olur. Bir ziyaret sevap ama sıla-i rahim aynı zamanda mali bakımdan da onlarla ilgilenmek, fakirse desteklemek, bir şeyler vermek manasına da geliyor. Efendimiz mekanlara, kişilere, şahıslara, arkadaşlara, akrabasına çok riayet ederdi. Hazreti Hatice validemizin yakınlarına o vefat ettikten sonra çok riayet ederdi. Hiç kimseyi ihmal etmez. Herkesin gönlünü alırdı. Dullara, yetimlere çok ikramlarda bulunurdu. Bakın iki kurban kesiyor. Bu birisi benim ümmetim için buyuruyor. Birisi de kendisi için buyuruyor. Hepsini yoksullara, miskinlere dağıtıyor. Fakirlere dağıtıyor. Çok cömertiydi Peygamber Efendimiz. Yemez yedirir, giymez giydirirdi. Ümmetine çok şefkati, merhameti vardı. Demek ki sıla-i rahim de önemli. Akrabalarımızı ziyaret edeceğiz, elini öpeceğiz, gönlünü alacağız. Mali durumdan ihtiyacı olanlara yardımcı olacağız, ikramlarda bulunacağız. Sadece akrabalar mı? Hayır. Arkadaşları, dostları, komşuları da arayacağız, soracağız. Bayramlarını tebrik edeceğiz, hediyeler vereceğiz. Böylece muhabbet olacak. Muhabbet yani sevmek, karşılıklı birbirini sevmek ve dost olmak. Dostluğu devam ettirmek, samimi olmak İslam'da çok sevap, çok kıymetli olan bir iş. O yerine gelmiş oluyor. Bayramda bunu da unutmayalım sevgili dinleyiciler. Aman dargınlar barışsın, dargınlığı bıraksınlar, bayram hürmetine birbirlerine el uzatsınlar, selamlaşsınlar, barışsınlar.

0: 1447 Kurban Bayramı tavsiyelerim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhile yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın Kurban Bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık Hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, İşrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nurettin Coşan.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kâne yudahhi kurban keserlerdi bir kepşeyni. İki tane koç kurban ederlerdi. Akraneyni, boynuzlu. Emleceğini yani siyahlı beyazlı. Ey beyaduhu ekseru min sevadihi demiş izahta. Yani beyazı daha çok olan, tüylerinde beyazı daha çok olan efendim böyle rengini öyle seçerdi. Öyle kurban keserdi. Ve kâne yüsemmi bismillahi allahu ekber derdi kendisi ve yükebbir tekbir getirirdi. Allah'ın adını anardı. Bismillah ve tekbir getirildi. Allahu Ekber derdi. Böyle denilir kurban kesilirken. Bismillahirrahmanirrahim denmez. Bismillah. Bismillah denilir. Allahu Ekber denilir. Ve öylece Allah yolunda kurban edilecek. Böyle iki tane kurban ederdi. Acaba boynuzsuz olsa kabul olmaz mı? Olur. Koç olmasa da koyun olsa kabul olmaz mı? Olur. Efendimizin bu eftaliyetini gösteriyor. Tercihleri eftaliyetini gösteriyor. Eftal olan boynuzlu olmasıdır. İyi olmasıdır malın. Böyle güçlü kuvvetli.

0: kuvvetli olmasıdır, kıymetli olmasıdır efendim. Çünkü len tenalul birre hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kişi sevdiğini Allah yolunda feda etmedikçe hakiki has güzel Müslüman seviyesine çıkamaz. Sevdiğini verebilecek Allah yolunda, güzelini verebilecek. Seç bakalım şu sürünün en güzel koyununu, getir bakalım. Allah yoluna veriyor para. 700 misli sevabı. Allah yoluna harcandı mı? Sevabı 700 misli. En iyisini seçecek.
1: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Nahl Suresi 1 ila 50. ayetleri dinleyeceksiniz.
3: Nahl Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 128 ayettir. Nahl, bal arısı demektir. 68. ayette Rabbin bal arısına olan ilhamı anlatılmış ve bu kelime sureye ad olarak verilmiştir. 95 ila 97, 110, 126 ila 128. ayetleri medenidir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'ın kıyamet ve azapla ilgili emri geldi. Artık onu çabuklaştırmak istemeyin. O, müşriklerin eş tuttukları şeylerden münezzeh, tamamen uzak ve yücedir. Allah, kullarından dilediğine melekleri, emri demek olan vahiy ile indirir. İnsanlara uyarın, şüphesiz benden başka ilah yoktur. Emirlerime uygun yaşayın, karşı gelmekten sakının diye. Gökleri ve yeri hak bir nizamla O yarattı. O, onların ortak koştuklarından yücedir. O, insanı menideki spermadan yarattı. Böyleyken bir de görürsün ki O, büyüyüp yetişince Allah hakkında apaçık tartışan bir düşmandır. Büyük ve küçük baş hayvanları da yarattı. Onlar da sizin için ısıtacak ve koruyacak şeyler ve birçok menfaatler vardır. Onların etinden ve yağından da yersiniz. Onları akşamleyin getirdiğiniz, sabahleyin meraya, otlamaya saldığınız zaman, onlarda sizin için bir güzellik ve zevk vardır. O hayvanlardan bazısı, ağırlıklarınızı yüklenip, sizin ancak binbir türlü zahmetle veya yarı canınızı tüketerek varacağınız bir memlekete taşırlar. Şüphesiz ki Rabbiniz çok şefkatli, çok merhametlidir. Atları, katırları ve merkepleri hem kendilerine binmeniz için hem de süs hayvanı olarak yarattı. O, sizin henüz bilemeyeceğiniz nice binecek şeyleri de yaratır. Yolun doğrusu Allah'ın gösterdiğidir. Ondan sapanlar da vardır. O dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi. Gökten sizin için su indiren O'dur. İçilecekler bundandır. İçinde hayvanları otlattığınız bitkiler de bundandır. Allah size onunla ekin, zeytin, hurma, üzümler ve her meyveden bitiriyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine deliller vardır. Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı hizmetinize, istifadenize verdi. Yıldızlar da onun emriyle boyun eğmişlerdir. Şüphesiz ki bunların her birinde aklını kullanan bir toplum için deliller, ibretler vardır. Yeryüzünde yarattığı rengarenk şeyleri de sizin istifadenize vermiştir. Bunda öğüt alan kimseler için elbette bir ibret, alacağı dersler vardır. Kendisinden taze et, balık yemeniz ve ondan inci, mercan gibi giyineceğiniz, takınacağınız bir ziynet çıkarmanız için denizi istifadenize sunan da odur. Gemilerin de denizde suları yara yara akıp gittiğini görürsün. Bu da Allah'ın lütfundan nasip arayasınız ve ona şükredesiniz diyedir. Yeryüzü sizi sarsmasın diye Allah yeryüzünde sağlam, sabit dağları, yolun

dediğiniz şeyleri de, açıkladığınız şeyleri de bilir. O müşriklerin Allah'tan başka yalvarıp taptıklarıysa hiçbir şeyi yaratamazlar. Zaten kendileri yaratılmaktadırlar. Onlar diri değil, ölüdürler. Bundan dolayı bu heykel putlar, gerek kendilerinin, gerek kendilerine seremoni yapan tapınanların ne zaman dirileceklerini de bilmezler. İlahınız tek bir ilahtır. Fakat ahirete inanmayanların kalpleri bu gerçeği inkar eder. Onlar büyüklük taslayanlardır. Şüphe yok ki Allah onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir ve görür. O büyüklük taslayanları asla sevmez. Onlara Rabbiniz ne indirdi denildiği zaman evvelkilerin masallarını derler. Böyle söylemeleri ve günahlara rehberlik etmeleri kıyamet gününde hem kendi günahlarını tam olarak hem de bilgisizce saptırdıkları kimselerin günahlarından bir kısmını da yüklenip taşımaları içindir. Bir bakın hele yüklendikleri şey ne kötüdür. Onlardan yani müşriklerden öncekiler de peygamberlerine hile ve tuzak kurmuşlardı da Allah'ın azabı onların binalarını temellerinden yıkmak için gelmiş, rüzgar ve zelzeleyle üstlerindeki tavan başlarına çökmüştü. Bu azap onlara fark etmedikleri yerden gelmişti. Sonra kıyamet günü Allah onları rezil edecek ve hani benim yerime kendisine bağlanıp da onlar namına İslam'ın emirlerine göre yaşamak isteyen müminlere düşman olduğunuz ortaklarım nerede diye soracak. Kendilerine ilim verilen müminler de elbette bugün rezillik ve kötülük küfre, inkara sapanlar üzerinedir diyecekler. Ama Allah'ın emirlerini hiçe sayıp küfür ve şirk yoluna saparak kendilerine zulmedenlerin canlarını meleklerin aldığı kimseler ölüm anında biz hiç fenalık yapmazdık, küfre ve şirke sapmazdık diyerek teslim olur, merhamet umarlar. Hayır, şüphesiz ki Allah yapmakta olduğunuz şeyleri hakkıyla bilendir. O halde içinde ebedi kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. İman ve İslam'a karşı büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür. Allah'a saygılı olup emrine uygun yaşayanlara Rabbiniz ne indirdi denildi. Onlar da hayır, iyilik indirdi dediler. Bu dünyada güzel davrananlara güzellik, çok iyi mükafatlar vardır. Onlar için ahiret yurdu elbette daha hayırlıdır. Günahlardan sakınan, Allah'ın emrine uygun yaşayanların yurdu hakikaten ne güzeldir. O güzel yurt Adn cennetleridir ki o kimseler oraya girecekler. Onun alt tarafından ırmaklar akar. Onlar için orada istedikleri her şey vardır. Allah takvaya eren ihlasla emrine uygun yaşayanları böyle mükafatlandırır. Bunlar meleklerin iyi ve hoş olarak canlarını alacakları kimselerdir. Melekler onlara size selam olsun, yaptıklarınızdan dolayı girin cennete derler. O inkarcılar kendilerine ancak meleklerin gelmesini veya Rabbinin azap emrinin gelmesini mi bekliyorlar? Onlardan öncekiler de öyle yaptı. Allah onlara zulmetmedi. Fakat inkarlarıyla onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı. Nihayet yaptıkları kötülükleri ve Allah'a emirlerine baş kaldırıları onları çarptı ve kendisiyle alay edip durdukları şeyin azabı kendilerini kuşattı. Müşrik olan, Allah yerine başka şeylere bağlanan tapanlar, eğer Allah dileseydi biz de babalarımız da ondan başka hiçbir şeye tapmazdık ve onun emri dışında hiçbir şeyi haram kılmazdık dediler. Kendilerinden öncekiler de böyle yaptı. Kendi suçlarını Allah'a yüklemek istediler. Peygamberlerin üzerine apaçık bir tebliğden başka bir şey düşer mi? Andolsun ki biz her ümmete Allah'a kulluk edin ve Allah'ın emirlerini yapmaktan men eden ve hevasına göre dine ait hüküm koyup tanrılık taslayan tağuttan kaçının diye tebliğde bulunan bir peygamber gönderdik. Onlardan kimine Allah niyet ve gayretine göre hidayet etti, kiminin hakkında da kötü niyet ve amellerine göre

0: sapıklık sıfatı kesinlik kazandı. İşte gezin, dolaşın yeryüzünde de peygamberleri yalanlayanların sonu nasıl oldu bakın. Ey Muhammed! Sen onların doğru yolda olmaları için ne kadar çırpınsan da şüphe yok ki Allah, kötü niyet ve amellerinden dolayı sapıklıkta bırakacağı kimseleri doğru yola iletmez. Onların bir yardımcıları da yoktur. Onlar, ölen kimseyi Allah diriltmez diye var güçleriyle Allah'a yemin ettiler. Hayır, ahiret için diriltecektir. Bu, onun kendisinin üzerine aldığı gerçek, kesin bir vaadidir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Allah, dirilme hakkında ihtilaf ettikleri şeyi onlara açıklamak ve inkar edenlerin de kendilerinin hakikaten yalancı olduklarını bilmeleri için diriltecektir. Biz bir şeyin olmasını istediğimiz zaman sözümüz sadece ol demektir ve o da derhal oluverir. Kendilerine zulmedildikten sonra Allah'ın dini uğrunda göç edenler var ya, dünyada onları elbette bir yere güzelce yerleştireceğiz. Ahiret mükafatı ise elbette daha büyüktür. Keşke bilmiş olsalardı. Onlar eziyetlere sabredenler ve Rablerine güvenip dayananlardır. Ey Resulüm! Senden önce de ancak kendilerine vahyettiğimiz erkekleri peygamber olarak gönderdik. Bunu bilmiyorsanız zikir ehline, Allah'tan korkan, bilgisi ve yaşantısıyla güvenilir kimselere sorun. O peygamberleri apaçık deliller ve kitaplarla göndermiştik. Sana da bu zikri, Kur'an'ı indirdik ki kendileri için insanlara indirilen şeyi bildirip açıklayasın. Olur ki iyice düşünürler. Kötü işler için hile düzenleyenler, Allah'ın kendilerini yere batırması veya düşünemedikleri bir yerden kendilerine azabın gelmesi hususunda emin mi oldular? Yahut dönüp dolaşırlarken azabın kendilerini yakalamasına karşı emin mi oldular? Onlar buna engel olup Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Yahut Allah'ın azar azar eksiltmek suretiyle kendilerini almayacağından da emin mi oldular? Şüphesiz ki Rabbiniz çok şefkatlidir, çok merhametlidir. Onlar Allah'ın yarattığından herhangi bir şeyi görmediler mi ki onun gölgeleri bile ilahi kanuna boyun eğerek Allah'a secde halinde sağda ve solda yer değiştirirler. Göklerde ve yerde bulunan canlılar ve melekler yalnız Allah'a secde ederler ve onlar asla büyüklenmezler. Onlar kendilerinden sonsuz üstün olan Rablerinden ve azabından korkarlar ve kendilerine emredilen şeyleri yaparlar. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim meallinden Nahl Suresi 1-50. Ayetleri dinleyeceksiniz.

İnsan yaratılmışların en şereflisidir. Ona sunulan bütün nimetler de şüphesiz Rabbindendir. Mal, mülk, servet, zenginlik, sağlık, canın hepsi ondandır. Öyleyse ona kulluğunun bir göstergesi olarak ihlas ve samimiyetle boyun eğ. Onun emrine onun razı olacağı şekilde tabi ol, kurban kes. Kurban paylaşmaktır. Yetimi ve ihtiyaç sahibini görüp gözetmektir. Uzaktaki kardeşlerini hatırlamaktır. Kurban berekettir. Akan bir damla kanla içinde barındırdığın kin, nefret, haset gibi kötü duygulardan arınmaktır. Takvaya doğru bir adım daha atmaktır. Kurban rahmeti rahmana varıştır. Kurban şükürdür. Kulluğun bir nişanesidir. Kevser suresi 2. ayette buyurulduğu gibi net ve açıktır. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes.

1447 Kurban Bayramı tavsiye ederim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın kurban bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, işrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Ben bayram denince kültürümüzde meydana gelen bir yozlaşmaya dikkat çekmek istiyorum. Bayram maalesef toplumumuzda tatil olarak algılanıyor veya algılanmaya başladı, öyle diyelim. Halbuki bayramlar tatil değildir. Tatil olarak algılanmaya başlanınca aklı başında bile kabul ettiğimiz çevreler, bakıyorsunuz otellerden, kaplıcalardan, tatil köylerinden diğerler ayırtıyorlar. Hele bayram günleri haftalık tatillerin de ortasına denk gelmişse iki taraftan da cumartesi pazarı ekliyorlar. Ellerine bedavadan bir 9 gün geçmiş oluyor. Ondan sonra bunu tatil olarak değerlendiriyorlar. Hatta birbirlerine soruyorlar, bayram tatili nerede geçireceksiniz ya da nerede geçirdiniz gibi sohbetlere bu yansıyor bakıyorsunuz. Bayram tatil demek değildir. Bayram ziyaret demektir. Arapçası iddir. Ayın ya ve dal harfinden oluşur. O da ziyaret anlamına gelir. Dolayısıyla bayramlarda herkes evinde oturacak. Gelen ziyaretçileri kabul edecek, ikramlarda bulunacak, derdini, sevincini soracak, onlara ortak olacak. Kendisi de ziyaretlere gidecek, onların ikramlarını alacak, kendi derdini, sevincini onlarla paylaşacak. Yani bayram demek derdiyle, sevinciyle, kederiyle, efendim şenliğiyle ortaklaşa bir eylem, bir senlik anlamına gelir. Yoksa kapını kilitle, ondan sonra birkaç gün ortadan kaybol, denize git, efendim kaplıcaya git, tatil köylerine git, kimse seni bulamasın, kimseyi bulamayız geri dönsünler. Bayram bu değildir.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Farkında ol, Akra dinle.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İbrahim, doğrusu ben Rabbimin emrettiği yere gideceğim. O bana yol gösterir, dedi. Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet, diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o, İsmail, beraberinde işe koşma çağına erişince, babası, ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin, dedi. Oğlu, ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın, dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca, İbrahim onu şaka üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir. Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık, koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık ki sonrakilerce İbrahim'e selam olsun denilmektir. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Ona iyilerden bir peygamber olarak İshak'ı müjdeledik. Hem kendisine hem de İshak'a bereketler verdik. Her iki oğlunun neslinden iyi hareket edenler de vardır, kendilerine açıkça zulmedenler de. Yüce Allah doğru söyledi.

Biliyorsunuz hadisi kutsilerde geçiyor. Benim de çok hoşuma gider. O rivayetleri okudukça neşelenirim. Yarın Ruz-u Mahşer'de Allah-u Teala Hazretleri bir kuluna diyecekmiş ki, Peygamber Efendimiz bildiriyor, ben hastalandım, beni ziyaret etmedin. Diyecekmiş, tövbe yarabbi. Yani sen alemlerin Rabbisin, hastalanmazsın. Bu sözün manası ne acaba diye soracakmış kul. Benim bir sevdiğim kul hastalandı, sen onu ziyarete gitmedin. Eğer ziyarete gitseydin, sanki beni ziyaret etmiş gibi sevap kazanacak. Bunun gibi işte acıktın doyurmadın, yani bir fakir geldi aç, sen onu doyursaydın beni doyurmuş gibi büyük mükafat alacaktın diye bildirmiş. Demek ki kul sevindirmeyi Allah çok sevdiğinden böyle anlatıyor, böyle taltif ediyor iyilik yapanları. İyilik yapmaya vesileler arayalım. Bayram gününde güzel paketlerle, hediyelerle, fakir de olsa zengin de olsa verecek. Dedelerimiz bunu şöyle ifade etmişler: çam sakızı, çoban armağanı. Tanıdıklarımıza, dostlarımıza ziyarete gittiğimiz zaman böyle ikramlar, infaklar, hayırlar, sadakalar, bağışlar, hediyeler verelim. Çünkü tehaden tehabbu buyuruyor Peygamber Efendimiz. Hediyeleşin. Hediyeden dolayı arada muhabbetler kuvvetlenir. Hediyeleşmek Müslümanın şiarıdır. Cömertliğin de bir sonucudur. İnsan biraz parasından böyle hediye aslı ayırmalı. Bütçesinden bir bölüm ayırmalı. Ve hediyelik eşya alma şeyi, güzel hediyeleri seçmeli. İnsanlara, dostlarına hediye etmeli. Yadigar olmalı.

0: Bayram Söyleşileri.
1: Merhabalar sevgili dinleyiciler. Bayram özel programımıza Akra'da birlikteliğimiz başladı. Bayrama özel bir yayın akışı içerisinde birbirinden güzel söyleşilerimiz, programlarımız olacak. O söyleşilerden bir tanesi için şu an mikrofon başındayız ve bir konuğumuzla beraber hocamla daha önceden de programlar yapmıştık. Şimdi bugün buna bir yenisini daha ekleyeceğiz. Profesör Doktor Kadir Özköse bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hayırlı bayramlar diliyorum.
2: Hoş bulduk Hüseyin Bey. Hayırlı bayramlar diliyorum.
1: Nasılsınız hocam? Bayramımız mübarek
2: olsun. Afiyetteyiz. Bütün dostların bayramını kutluyorum. Rabbim bu Kurban Bayramı hürmetine ümmeti Muhammed'in acılarını dindirmeyi, sancılarını ortadan kaldırmayı, kardeşliğini pekiştirmeyi nasip eylesin. Rabbim kendisine hakkıyla kul, Habibine gerçek ümmet olabilmeyi bu bayram günü lezzetinde hepimize nasip eylesin inşallah.
1: Amin, eyvallah. Hocam öyle güzel bir açılış yaptınız ki bu nasılsınız soruma. Yani kurbandan o zaman beklentilerimiz fazlaca olması lazım o zaman.
2: Çok fazla,
1: Bu ibadetten
2: yani,
1: edineceğimiz...
2: İyi ki kurban anı geldi de kurbiyet vaktine zaman kaldı diye sevdalandık ve iştiyaklandık bu ana.
1: Evet, elhamdülillah. O zaman bu ibadetin bir özünü anlamak lazım. Bize neler katacağını, bu ibadetin bize neler katacağını anlamamız lazım. Sözü çok uzatmadan Kurban Bayramı, kurban bize neler kattı, katacak, katmalı bunu sorayım. Kurbanın mahiyetini, anlamını, faziletini anlamak adına sizlere kulak verelim hocam.
2: Eyvallah Hüseyin'e teşekkür ediyorum. Tabii öncelikle kurban kelime anlamıyla yakın olmak demek, yaklaşmak demek. Ve bu anlamda garube kelimesinden geldiği bilinen bir kavramdır kurban kelimesi. Genelde insanları Allah'a yaklaştıran ve yapılması sevap olan işler anlamına gelen kurbet kelimesi de hemen hemen aynı kökten gelmekte olduğunu biliyoruz. Bu yüzden bugün Allah rızası için ibadet niyetiyle ve muayyen yani belirli bir vakitte kesilen belirli özelliklere sahip hayvana biz kurban adını vermekteyiz ilmihal fıkı kaynaklarımızda. Kur'an'da kurban ibadeti Arapçadaki udhiyye kelimesi ile beyan kılınmaktadır. Dolayısıyla Allah için uygun olan bir hayvanın kanını akıtma ve Allah'ın rızasını gözetme çabasının adıdır kurban. Kurban vecibesi Kur'an ve sünnetle sabit olan asli bir ibadettir. Kur'an'ın Rabbin için namaz kıl ve kurban kes buyruğu İslam'daki kurban sorumluluğumuzu ifade etmenin yanında tekrar altını çiziyorum. Onun Allah için kesilmesini de gerekli kılmaktadır diyor

0: ayet-i kerimenin Kevser suresinin ikinci ayet-i kerimesinde geçen bu buyruğun anlam katmanında. Bu ve benzeri Kur'an ayetleri Allah'tan başkası adına, onun rızasından başka bir maksatla ya da Allah'ın adı anılmadan kesilen kurbanlar Allah katında makbul olmayacağını açık ve net bir şekilde ifade etmektedir bu ayetler. Ayrıca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kurban kesiniz çünkü o babanız İbrahim'in sünnetidir buyruğu kurban kesmenin gereğine özenle işaret etmektedir. Kurban kesmeye imkan bulup da kurban kesmeyen kimse bizim namazgahımıza yaklaşmasın ikazı ise Peygamber Efendimiz tarafından bu ibadeti özürsüz terk etmenin vahim bir sonucu olduğu ortaya konulmakta ve Kurban Bayramı günlerinde özellikle imkanı olan müminlerin asli görevinin kurban ibadetini yerli yerince Rabbimin buyruğuna uygun bir şekilde yerine getirmesidir. Kur'an-ı Kerim'in oğlu İsmail'e duyduğu sevginin Hazreti İbrahim için bir imtihan olduğuna işaret etmesi bize kurbanın Allah'a giden yoldaki tüm engelleri ortadan kaldırıcı özelliğini hatırlatmaya yönelik en güzel düsturdur. Çünkü Kur'an, mal ve evlat sevgisinin insan için bir imtihan olduğunu belirtmiş ve Müslüman şahsiyetlerden kendilerini Allah'ın emrine uymaktan alıkoyan her şeyden kurtulmalarını istemiştir. Bu nedenle kurban ibadeti bizde terk düşüncesini sağlar. Bizde masivadan sıyrılmayı öngörür. Bize Allah'tan gayrı her şeyden, ağyardan umut kesmeyi özetler. Tek bir yarimiz var, tek bir kapımız var, tek bir huzurumuz var. O da Hazreti Allah. Allah'tan gayrıdan medet ummanın, Allah'tan gayrıya bel bağlamanın, Allah'tan gayrıya minnet etmenin bir Müslümana yakışmayacak bir durum olduğunu Allah'ın huzurunda alnı açık, başı dik, yüreği sağlam, gönlü nezih bir mümin kıvamına ermenin yolu olarak karşımıza çıkmaktadır kurban ibadeti. Kurban ibadeti o kadar özel dersler verir ki asırlar önceki bir hadisenin tarihi manasından çok, yani Hazreti İbrahim'in İsmail oğlu İsmail aleyhisselamı kurban etmesindeki bu özel hadisenin tarihi konumundan çok, bugün Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail gibi olabilmenin, Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail gibi Rabbine teslimiyetin, Rabbimize tevekkülün, Rabbimize tevhidin, Allah'ın dinine, tevhide inanan muvahhid kul olmanın rol modelliğini, kıvamını, önceliğini ifade eden özel bir ibadettir kurban ibadeti. Kur'an-ı Kerim'deki kurbanla ilgili ayetlerden Allah'ın Hazreti İbrahim'den aslında İsmail'i değil, İsmail'e bendeliği kurban etmesini istediği açık ve seçik olarak anlatılmaktadır. Allah'ın bu isteği Hazreti İbrahim'in ilahi buyruğa teslim olup uymasıyla yerini bulmuş, böylece Allah'a teslimiyetin, sabır ve şükrün en güzel imtihanını Hazreti İbrahim vermiştir. İşte bizden istenen de Hazreti İbrahim'in kıvamıdır. Yani en çok sevdiğimiz değerleri Allah yolunda, Allah için usulünce, Allah'ın hükmü gereğince vazgeçebilmemiz, feda edebilmemiz, her halimizle onun huzuruna, huzurunda duruşumuzun gereğidir kurban ibadeti. Böylesi bir iman ve böylesine bir bilinçli şuurla bir hayvanın kurban edilmesine gelince o sadece kalpteki iman ve teslimiyetin görünümü, zahire aksetmesi ve bir resmediliş halidir, Allah'a aidiyetin bir ifadesidir. Kurban, kendisinden bize yadigar kalan Hazreti İbrahim peygamber gibi olmayı öğretir bize. Gönlümüzü Rahman'a, aklımızı irfana, dilimizi burhana, mallarımızı ihvana, canımızı nirana, oğlumuzu kurbana sunabilmemizin adıdır udhiyye. İşte böyleleri için kurban, kurbiyet sağlayacaktır. Kurbiyet, yani yaratıcıya yakın olma, ondan öte her şeyden uzak olmayı beraberinde getireceksin. Bu ise bu yolda kararlılık ve fedakarlıkla mümkün olacağını beyan etmektedir aşık-ı sadıklar. Cenab-ı Hak Hac suresinin 37. ayetinde şöyle buyuruyor bizlere: onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat ona sadece sizin takvanız ulaşır. Sizi hidayete erdirdiğinden dolayı Allah'ı büyük tanıyasınız diye o bu hayvanları böylece sizin istifadenize verdi. Ey Muhammed, güzel davrananları müjdele buyururken Rabbül Alemin Peygamber Efendimiz de ayet-i kerimeyi adeta tefsir niteliğinde Sünen-i Davud'da geçen hadis-i şerifte buyuruyor ki: şunu iyi bilin ki bu bayram günleri yeme içme ve Allah Celle Celaluhu zikretme günleridir. Dolayısıyla kurban keserken zikrullah yapılır. Kurban keserken muhabbet zirveye varır. Kurban keserken gönüller birleşir. Allah'a niyetimiz karar kılar. Kurban keserken gönlümüz arş-ı alaya uçmanın hazırlığına geçer. Kurban keserken aslında kesilenin kurbandan çok kendi nefsimiz olduğu bilinci içerisinde Allah-u Teala'ya bir teslimiyet şuuruna bürünmüş bir kul edasına geçmiş oluruz. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kurban kesen sahabeden bir şahsiyeti görmüştü. Sahabenin kurban kesen bu sahabe kesmek üzere koyunu yere yatırdıktan sonra bıçağını bilemeye çalışıyordu. Böylesine katı ve duygusuz davranış karşısında Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu ikaz sadedinde ve de bugün insanlığa örnek nitelikte hatırlatmasını yapar ve şöyle der: hayvanı defalarca mı öldürmek istiyorsun? Bıçağını onu yere yatırmadan önce onun görmeyeceği bir halde önceden bilesen olmaz mıydı? Demek ki kurban ibadeti nezaket gerektirir, nezafet gerektirir, estetik gerektirir, incelik gerektirir, sanat gerektirir, medeniyet gerektirir. İbadet ederken yıkmak, yormak, üzmek, ağlatmak, kırmak değil. İbadet ederken bizim Allah'a yaklaşmamızı sağlayan o hayvancağıza dokunmak lazım, kucaklamak lazım, sevmek lazım. Onunla göz göze gelip kurban kesen derin düşüncelere dalıp hasbihal etmesi lazım. İncitmemesi lazım. Ortalığı kan revana kılmaması lazım. Temiz bir ortamda ve güvenli bir şekilde helal olacak bir kıvamda ve de Allah'ın istediği bir nezaket ve zarafette kurban ibadetini cümle aleme örnek olacak bir şekilde temiz, güzel ve yetkin bir halde kesmesi ve kurbanının hakkını vermesi gerektiğini ifade ediyor Peygamberimiz.
1: Bayram Söyleşileri.
0: Hac suresinin 36. ayet-i kerimesinde yine kurbanla ilgili Rabbül Alemin buyuruyor ki: kurbanlık büyükbaş hayvanları da sizin için Allah'ın dininin nişanelerinden kıldık. Sizin için onlar da hayır vardır. Onlar saf saf sıralanmış dururken kurban edeceğiniz de üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları üzerlerine düşüp canları çıkınca onlardan siz de yiyin. İstemeyen fakire de, istemek zorunda kalan fakire de yedirin. Şükredesiniz diye onları böylece sizin hizmetinize verdik. Evet, Allahu Teala bu kurban bayramı günlerinde Zilhicce'nin 10'unda, 11'inde kurbana, kurbanlıklara nasıl yaklaşacağımızın edebini öğretiyor bu şekilde. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi'de, İbn-i Mace'de, İbn-i Hanbel'de geçen bir rivayet ki ayet-i kerimeyi benzer bir tarza gündeme taşıyan temiz saadetten, Resulullah'ın o temiz ağzından dökülen güzel sözlerle ibadetimizi, kurban ibadetimizi nasıl icra kılacağımızı anlatıyor bizlere adeta. Ademoğlu için Allah katında kurban bayramı gününde kurban kesmekten daha sevimli bir amel yoktur. Bu hayvan kıyamet günü boynuzları, kılları, tırnakları ile gelecektir. Şüphe yok ki kurbanın kanı yere düşmeden önce Allah'a ulaşır. Bu yüzden kurbanlarınızı gönül hoşnutluğu ile kesiniz diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müjde vermekte, hatırlatmakta. Umarım şu an kurban kesenler, kesmiş olan kardeşlerimiz niyetlerinin halisliği, samimiyeti, içtenliği, kalitesi, güzelliği ile arş-ı alaya gönderilmiş olan ilahi bir armağanın sevinciyle bu bayram günü birbiriyle musafaha yapmakta, birbiriyle kucaklaşmakta, birbiriyle barışmakta, birbiriyle halleşmekte, birbiriyle sevaba, güzelliğe, İlahi rızaya, Rabbül Alemin'in katında kul olma şevkine ermenin mutluluğunu Kurban Bayramı'nın bu dört günü boyunca teşrik tekbirleriyle adeta dostlara ilan eylemekte, acıları dindirmekte, güzelliklere tercüman olmaktadır ibadetleriyle. Davud-u Tayyi Hazretleri'nin hizmetine bakan, yanında bulunan, onunla beraber muhabbet derslerine, sohbetlerine devam eden meşhur öğrencisi bir gün kendisine biraz et pişirdim Kurban Bayramı günü, geçen bir olay. Biraz et pişirdim, lütfen buyurun siz de yiyin diye istiham eder Davud-u Tayyi'den. Üstadının sükut etmesi üzerine eti getirir. Ancak Davud-u Tayyi Hazretleri önüne konan ete bakarak falanca yetimlerden ne haber evladım diye sorar. Talebesi bildiğiniz gibi efendim der. O büyük hak dostu o halde bu eti önce onlara götürüverelim. Yetimlerin karnı doymadan, yetimlerin gözü neşelenmeden, yetimlerin gönlü gülmeden bizim ete abanmamız edebe aykırıdır evladım. Önce onları doyuralım, sonra birlikte yeriz, olmaz mı der. Hazırladığı ikramı üstadının yemesini arzu eden samimi talebesi ise ama efendim siz de uzun zamandır et yemiyordunuz deyince Davud-u Tayyi Hazretleri sözüne devamla. Evladım bu eti ben yersem bir müddet sonra boşaltım sistemimizde dışarı çıkacaktır. Fakat o yetimler yerse ebediyen kalmak üzere bu etimiz arş-ı alaya çıkacaktır. Biraz önce hadis-i şerifte Peygamber Efendimizin verdiği müjdeyi adeta hayatına örnek alacak şekilde şekillendiren bir isimdir Davud-u Tayyi. Kurban Bayramı günlerinde İslam coğrafyasının pek çok bölgesinde öyle mahrum, öyle mustarip, öyle aç insanlar var ki onlara tattırılacak kurban etleri belki de arş-ı alaya çıkacak en güzel bayram hediyelerimiz olacaktır. Kevser suresindeki ayeti tekrar gündeme taşıyarak deriz ki ne diyordu ayet-i kerime Kevser suresinin bu 3 ayetinde? Resulüm biz sana Kevser'i verdik. Şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes. Asıl sonu kesik olan, ebter olan, şüphesiz sana hınç bekleyendir diye ifade eder. Haç suresi 32. ayet-i kerimesinde Rabbimiz, her kim Allah'ın hükümlerine saygı gösterirse şüphesiz bu kalplerin

0: Din takvasındandır buyurur.
1: Evet, peki hocam, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizim her konuda önderimiz, rehberimiz, hayatımızı onun hayatı gibi yaşamaya gayret ediyoruz. En azından yolunda olmaya çabalıyoruz diyelim hocam. Peki Peygamber Efendimiz Kurban Bayramı'nı nasıl idrak ederdi? O dönem nasıl yaşanıyordu bu ibadet ve neler öneriyordu Peygamber Efendimiz? Bu konuda da bizi aydınlatırsanız seviniriz.
0: Tabii Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında 100 kurbanından 63'ünü bizzat kendileri kesmişlerdir. Kendileri kesemeyenler ise ehil birine vekalet vermeli demiştir. Fakat imkan varsa kesim esnasında huşu, tazim, ihtiram içinde herkesin kendi kurbanının hayvanının başında yanında beklemeyi bizlere Peygamberimiz tavsiye etmiştir. Nasıl mı? Yine Peygamber Efendimiz kızı Fatıma'ya şöyle sesleniyor. Yavrum Fatıma, kalk kurbanının yanında bulun. Şunu iyi bil ki onun kanından yere düşen ilk damla ile işlemiş olduğun günahlar affedilir buyuruyor. Peygamberimizin kızına verdiği bir bu müjde evlatlar olarak bizlere de gelen çok özel bir müjdedir. Yine Peygamberimiz buyuruyor ki Sünen-i Ebu Davud'da geçen bir hadis-i şerifte kurban etlerini istediğiniz kadar yiyiniz. Kendiniz için ayırınız ve dağıtarak sevabını Allah'tan bekleyiniz. Şunu iyi bilin ki bu bayram günleri yeme içme ve Allah'ı zikretme günleridir. Allah Resulü'nün ailesi kurban bayramlarından bir kurban bayramında kurban kestiklerinde etlerini fukaraya dağıtmışlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe'ye, annemize kurbandan geriye ne kaldı diye sorduğunda Hazreti Ayşe annemiz sadece bir kürek kemiği kaldı cevabını verince Resul-i Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem desene o kürek kemiği hariç hepsi bizim oldu cevabını değerlendirmesini sunmuştur. İşte Allah Resulü'nün bu nebevi ahlakından hisse alarak insanın kendisine ait olacak asıl servetin ahirete gönderebildiği hayırlar olduğunu idrak edelim sevgili dinleyenler, kıymetli dostlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Zilhicce ayının 10. günü bayram namazı kıldıktan sonra Müslümanlara kurban kesmelerinde gayretkeş olmalarını emrettiğini bilmekteyiz. Medine'de 10 yıl kaldı Peygamberimiz ve 10 yıl boyunca her sene kurban kesti. Allah Resulü kurbanı çift keser. Birisini kurban kesemeyen ümmeti için, diğerini de hem kendisi hem ev halkı için keserdi. Kurban Bayramı'nın Arefe günü sabah namazından başladığımız ve bayramın 4. günü İkindi namazına kadar devam edeceğimiz, devam etmekte olduğumuz yani 23 vakitte yalnız başına veya cemaatle kıldığımız farz namazların arkasından birer defa söylediğimiz Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahu, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd sözleriyle tekbir getirmekteyiz. Teşrik tekbirlerini aşkla, özenle, iştiyakla seslendirmekteyiz. Erkek kadın, imam cemaat, mukim misafir, her Müslümanın üzerine vacip olan bu teşrik tekbirleri ile adeta cümle cihana Allah yolunda kurban olduğumuzu beyan etmekteyiz. Sözlerimi sonlandırmaya çalışırken Fuzuli gibi düşünmemiz gerektiğini özellikle vurgulamam gerekiyor. Şair Fuzuli diyor ki, yılda bir kurban keserler halkı alem id için, dembedem saat be saat ben senin kurbanınım. Demek ki Kurban Bayramı günlerinde alem halkı gibi biz de kurban keseceğiz. Ama 365 gün boyunca her dem, her saat hak yoluna kurban olmaya özen göstereceğiz. Sanki Fuzuli bu şiirini Mevlana'dan esinlenerek almış gibi. Mesnevi'de Ulu Hünkar diyor ki, ey Ulu, tekbirin manası şudur. Ya Rabbi, huzurunda kurbanız bizler. Koyun keserken Allahu Ekber dersin ya, o geberesi nefsi keserken de işte bu söz söylenir kardeşim. Allahu Ekber de de o şom nefsin başını kessen, kes de can mahvolmaktan kurtulsun, anla şimdi sen. Ten İsmail'e benzer, can Halil'e benzer. Can bu semiz bedeni yatırdı da tekbir getirdi mi, ten kesilir, şehvetlerden, hırslardan kurtulursun. Besmele ile kesilmiş temiz bir kurban haline gelirsin der Mevlana. Dolayısıyla ten dünyasından kurtulup can yolunda menzili maksuda ermeye çalıştığımız bu günlerde. Evet, niyetlerimiz temizdi, gayretimiz güzeldi, çabamız özeldi. Dostluğumuz her zamankinden daha fazla gayretliydi. Bu anlamda bayramımız bayram ola, kurbiyetimiz gerçek ola, kurbanlarımız kabul ola, aşağılaya giden o kurbanlarımız ilahi mahşerde bizlere şefaatçi ola. Hürmetlerimle efendim.
1: Peki, Profesör Doktor Kadir Özküsü hocam bizlerleydi. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
0: Yine çok... Biz teşekkür ederiz efendim, sağ olasınız vesile olduğunuz için.
1: Estağfurullah hocam, akıcı güzel bir şekilde kurbanın mahiyetini ve faziletlerini anlattınız. Çok teşekkür ediyoruz, hayırlı bayramlar diliyoruz.
0: Hayırlı bayramlar.
1: Evet sevgili dinleyenler, bayram özel programımızda Profesör Doktor Kadir Özküsü bizlerle birlikteydik. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyor. Tüm dinleyicilerimize hayırlı bayramlar diliyoruz.
2: Bayram Söyleşileri. Bayramda da dopdolu. Akra.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون
1: İlahi huzurdan kovulan, şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril meğdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, sonsuz rahmet sahibi, Rahman, daima merhamet eden Rahim, hesap gününün sahibi Allah'adır. Ya Rabbi, sadece sana kulluk ederiz. Ve sadece senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola, kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapkınların yoluna iletme.
0: Elhamdülillahillezî halakas semâvâti vel erda ve ce'alez zulumâti ven nûr. Thumme allezîne keferû bi rabbihim ya'dilûn. Huvellezî

0: Sudan yaratan, sonra da bir ecel belirleyen O'dur. Belirlenmiş ecel de sadece O'nun katındadır. Sizse tekrar diriltilip O'na hesap vereceğinizden şüphe ediyorsunuz. O hem göklerde hem yerde Allah'tır. Gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilir. Ne kazandığınızı da bilir.
1: وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون.
0: Cennette onların kalplerindeki bütün kini söküp atarız. Orada altlarından da ırmaklar akacak. Onlar bizi buna kavuşturan Allah'a hamdolsun. Eğer Allah bize yol göstermeseydi biz buna kavuşamazdık diyeceklerdir. Şüphesiz Rabbimin gönderdiği elçiler hakkı getirmiştir. Onlara dünyada yaptıklarından ötürü size miras bırakılan cennet işte budur diye seslenilecektir.
1: Da'vâhum fîhâ subhânekallâhumme ve tahiyyetuhum fîhâ selâm ve âhiru da'vâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemîn.
0: İman edip salih amel işleyen kimselerin cennette duaları Allah'ım seni tesbih ederiz. Selamlaşmaları da selam diyerek olur. Duaları ise hamd alemlerin Rabbi Allah'adır diyerek son bulur.
1: وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللّٰهِ وَهُوَ شَد۪يدُ الْمِحَالِ.
0: Gök gürültüsü ona hamd ederek tesbih eder. Melekler de heybetinden dolayı onu tesbih ederler. İnsanlar onun hakkında tartışıp dururken Allah da yıldırımlar gönderip o yıldırımları dilediği kimseye isabet ettirir. Onun tuzağı çok çetindir.
1: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِد۪ينَ وَاَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَق۪ينَ.
0: Sen Rabbine hamd ederek tesbih et ve ona secde edenlerden ol. Ölüm sana gelinceye kadar da Rabbine kulluk et.
1: تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ ف۪يهِنْ وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ اِنَّهُ كَانَ حَل۪يمًا غَفُورًا.
0: Yedi gök, yer ve onların içindekiler onu tesbih edip durur. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihlerini anlamazsınız. Şüphesiz o çok yumuşak davranandır, çok bağışlayandır.
1: يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ اِلَّا بِثْتُمْ اِلَّا قَلِيلًا.
0: Kıyamet günü Allah sizi çağırır, siz de hamd ederek o çağrıya uyarsınız ve dünyada sadece az bir süre kaldığınızı zannedersiniz.
1: وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَر۪يكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَل۪يٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا.
0: Habibim, asla çocuk edinmeyen, hükümranlıkta ortağı olmayan ve aciz olmadığı için yardımcısı bulunmayan Allah'a hamdolsun de ve tekbir getirerek onun en büyük olduğunu ilan et.
1: Elhamdülillahi'llezî enzele alâ abdihil kitâbe ve lem yec'al lehû ivacâ qayyimen liyunzira ba'san şedîden min ledunhu ve yubeşşiral mu'minînellezîne ya'melûnes sâlihâti enne lehum ecran hasenâ mâkifîne fîhi ebedâ.
0: Hamd Allah'adır. O Allah ki kulu Muhammed'e kitabı Kur'an'ı indirmiş. O kitapta en ufak bir eğriliğe,

0: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون.
1: Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'adır. İnkar edenlerse sadece ona kulluk etmek yerine başkasını Rablerine denk tutuyorlar. Sizi çamur

0: Haktan sapmaya meydan vermemiştir. Aksine o kitabı dosdoğru kılmıştır. Onu Allah katından gelebilecek çok şiddetli bir azaba karşı inkarcıları uyarmak, salih amel işleyen müminleri de çok güzel bir mükafat olan cennetin beklediğini, orada ebedi kalacaklarını müjdelemek için göndermiştir.
1: فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى.
0: Habibim, inkarcıların seni yalanlamak için söyledikleri üzücü sözlere sabret. Güneşin doğuşundan önce ve batışından önce namaz kılarak Rabbine hamd ile tesbih et. Gece saatleriyle sabah akşam, gündüzün iki ucunda da Rabbini tesbih et. Böylece razı olacağın sevaba kavuşasın.
1: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذ۪ي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَب۪يرًا.
0: Asla ölmeyecek, diri, hay olan Allah'a güvenip dayan ve onu hamd ile tesbih et. Kullarının günahlarından haberdar olarak Allah yeter. Hepsini bilir ve karşılığını verir.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي فَضَّلَنَا عَلَى كَث۪يرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِن۪ينَ.
0: Şüphesiz biz Davud'a ve Süleyman'a da ilim verdik. Onlar, mümin kullarından pek çoğuna bizi tercih eden Allah'a hamdolsun dediler.
1: وَهُوَ اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْاُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.
0: O Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Dünyada da, ahirette de bütün hamd sadece O'na aittir. Hüküm de sadece O'na aittir. Siz sadece O'na döndürüleceksiniz.
1: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ.
0: Onlara gökten su indirip bu suyla cansız durumdaki yeri kim yeniden canlandırdı diye sorsan kesinlikle Allah derler. De ki, bunun için Allah'a hamdolsun. Fakat onların çoğu bunları düşünüp anlamıyor.
1: وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ.
0: Hem geceliğin hem gündüze kavuştuğunuzda göklerde ve yerde hamd sadece Allah'a aittir.
1: اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ.
0: Ayetlerimize sadece bunlar kendilerine hatırlatıldığında büyüklenmeksizin secdeye kapanıp Rablerini hamd ile tesbih edenler iman eder.
1: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير.
0: Hamd, göklerdeki ve yerdeki her şeyin yegane sahibi olan Allah'a aittir. Ahirette de hamd sadece O'na aittir. O, her şeyi yerli yerince yapandır. Her şeyden haberdardır.
1: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير.
0: حمد gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer ve dörder kanatlı elçiler kılan Allah'a aittir. O, yaratmada dilediğine daha fazla özellik verir. Çünkü Allah her şeye gücü yetendir.
1: وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي اَذْهَبَ عَنَّ الْحَزَنِ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ.
0: Müminler cennete girince derler ki,

0: Üzüntü ve tasayı bizden uzak tutan Allah'a hamdolsun. Gerçekten Rabbimiz çok bağışlayandır. Şükrü karşılıksız bırakmayandır.
1: Subhana rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.
0: İzzet sahibi olan Rabbin, inkarcıların yakıştırdıkları şeylerden uzaktır. Selam olsun bütün elçilere, hamdolsun alemlerin Rabbi Allah'a.
1: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
0: Hamd ancak Allah'a, hem göklerin Rabbi hem yerin Rabbine, yani bütün alemlerin Rabbine aittir. Göklerde ve yerde gerçek büyüklük ancak O'na aittir. Çok güçlü, aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim O'dur.
1: فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ.
0: Habibim, onların söyledikleri şeylere karşı sabret ve güneşin doğuşundan önce olduğu gibi batışından önce de hamd ederek Rabbini tesbih et.
1: وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ.
0: Habibim, Rabbinin hükmü gelene kadar sabret. Çünkü sen gözlerimizin önünde, himayemizin altındasın. Kalktığın zaman hamd ederek Rabbini tesbih et. Gecenin bir kısmında da onu tesbih et. Yıldızların battığı vakitte yine onu tesbih et.
1: يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
0: Gökteki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. Hükümranlık sadece O'na aittir. Hamd de sadece O'nadır. O, her şeye gücü yetendir.

1447 Kurban Bayramı tavsiyelerim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın Kurban Bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık Hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, İşrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

İşte bayram içindeyiz. Kardeşçe yaşayalım. Barışalım, birleşelim. Biz safız.

Haydi hep birlikte bayram edelim. Tanışalım, sevelim, sevilelim. Kalp kazanalım, sevap kazanalım. İki cihanda aziz ve bahtiyar.

İnsan, yaratılmışların en şereflisidir. Ona sunulan bütün nimetler de şüphesiz Rabbindendir. Mal, mülk, servet, zenginlik, sağlık, canın, hepsi ondandır. Öyleyse ona kulluğunun bir göstergesi olarak ihlas ve samimiyetle boyun eğ. Onun emrine onun razı olacağı şekilde tabi ol, kurban kes. Kurban paylaşmaktır. Yetimi ve ihtiyaç sahibini görüp gözetmektir. Uzaktaki kardeşlerini hatırlamaktır. Kurban berekettir. Akan bir damla kanla içinde barındırdığın kin, nefret, haset gibi kötü duygulardan arınmaktır. Takvaya doğru bir adım daha atmaktır. Kurban rahmeti rahmana varıştır. Kurban şükürdür. Kulluğun bir nişanesidir. Kevser suresi 2. ayette buyurulduğu gibi net ve açıktır. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes.

1447 Kurban Bayramı tavsiyelerim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın Kurban Bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık Hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, İşrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

ideal iletişim. Kurban Bayramı'nın hissiyatı, insan ve toplum üzerindeki etkileri ve sağlıklı iletişimin konuşulduğu ideal iletişim programı başlıyor.

0: Merhaba değerli dinleyenler. Hayırlar, mutluluklar, huzurlar getirsin size inşallah. Program konuğumuz Ayşen Gürcan. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş buldum.
0: İnşallah sizin de bayramınız güzel geçiyordur.
1: Çok güzel geçiyor.
0: Elhamdülillah.
1: Allah nice bayramlar nasip etsin.
0: Amin.
1: Hakikaten her bir bayram çoluk çocuk daha büyüdükçe daha
0: farklı bir boyuta mı bürünüyorsun?
1: Biraz daha ben herhalde şeyin olgunlaşmanın gereği olsa gerek bayramları çok özel buluyorum. Yani eskiden bu kadar beklemiyordum. Mesela çikolatalarımı hazırlamak, işte mendillerin içine paralar koymak. Bu tür şeyler çok aklıma gelmezdi gençken. Ama şimdi gelecekler, elimi öpecekler. Onlara hediye vermem lazım. İşte börek siparişleri veriyor, baklava siparişleri veriyorsunuz. Gelen olacak, onlara ikram edeceğiz diye. Biraz da hani yaşlı olunca normalde ben mesela kız kardeşime çok sık giderim. O benim imkanım daha kolay ona gitmek. Ama bayramlarda ben bekliyorum. Onlar da
0: gelsin
1: ama
0: diye.
1: Allah razı olsun hiç ikiletmiyorlar. Ve ilk onlar gelir. Evet. Geçen gün
0: bu sıra da ilginçtir değil mi? Küçükler büyüğü ziyaret eder.
1: Evet. Büyük olmak bizim kültürümüzde bir ayrıcalığa sahiptir. Yani mesela bahide bir güzellik emredilecekse ebeveyninize, ana babanıza, ailenize
0: hatta ya da bir şükredersiniz, şükredin anne babanıza ve bana şükredin diye yanlış hatırlamıyorsam
1: evet,
0: değil mi hocam?
1: Evet, kesinlikle. Ve şöyle bir şey, o hatta dua olarak da tıpkı onlar beni bebekken baktıkları gibi onların yaşlılığında da yani o işte üf bile demeyin. Onlar size muhtaç olarak yanınıza geldiklerinde, bakımlarını üstlendiğinizde onları asla azarlamayın. Onlara üf bile demeyin. Onlara kavli kerim konuşun. Yani sözünüz kerim olsun, kavliniz kerim olsun. Yani ikram edin. Bu anlamda yaşlıya muhabbet ya da yaşlıya gösterilen ilginin herhalde en gösterilebilecek zaman bayramlar. Evet. Eğer bir şeyin hesabı sorulacaksa yaşlara karşı muamelemizde herhalde bayramda ne yaptınız yaşlınıza karşı? Bunu soracaklardır diye düşünüyorum. Yani bu anlamda önemsiyorum. Bir de belki de hani ben de yaşlılığa doğru kaydığım için hani bir zamanlar neydi?
0: Güzel şey yaşlılık hocam.
1: Evet. Tabii yani bellek.
0: Evet.
1: Bellek yani. Bir ömrün belleği var. Ve öyle ki mesela sizin çocuklarınız hiç görmemiş onu ama siz görmesen bana anlatan hep bir karneyle ekmek alınma sahnesinden bahsedilir. Ve demiyordu ki katık az ye, ekmek çok ye. Yani ben hatırlıyorum. Şimdi biz mesela ekmeği yedirtmemeye çalışıyoruz.
0: Evet.
1: Ben çok,
0: biz o yüzden çok ekmek yiyoruz hocam.
1: Evet.
0: Çünkü yani sürekli
1: benim jenerasyonum öyle büyüdük biz. Çünkü benim ebeveynlerim kıtlık görmüş. Evet. Bir sıkıntı yaşamışlar ve o sıkıntıyı öyle bir yaşamışlar ki o iz yapmış. Şimdi o bir hatıra. Hı hı. O hatırayı bugüne taşıdığında köprü oluyor. Ve bir de genellikle gençler hep yaşlı doğdu zannederler. Yani o bildim bileli hep evet. Öyle gibi. Halbuki onun da bir zamanlar genç, onun da bir zamanlar böyle deli dolu, delikanlı, işte güçlü kuvvetli, iş yapar, yaptığı iş çok beğenilen, işte ne bileyim olduğunu çok fark edemeyebiliriz. Ama yaşlı şöyle bir şeye de sahip. Mesela kendi çocuklarında yaş

0: yaşamadığı olgunluğu torunlarıyla yaşarlar.
1: Evet.
0: Çünkü artık bir şey geçirdiler, bir yani
1: bir toyluk dönemi, bir olgunlaşma
0: tabii,
1: zamanı.
0: Tabii. Yani bu manada yaşlının bayramlardaki o beklentisi kültürümüzün de getirdiği bir şey. Ben mesela çevremde ne kadar yaşlı varsa, bizim mahallede benden yaşlılar var yani, tek başına yaşayanlar var. Komşum var mesela 70 yaş üzeri. Onlar için bayramlar çok önemli. Çünkü onlar ziyarete gidemiyor. Onlara gidilmesi gerekiyor. O yüzden mesela huzur evleri bayramlarda çok kolay yerler değil oralar.
1: Şöyle bir şey söyleyebilir miyim hocam? Tabii. Böyle bir duygusal tecrübenin neticesi olarak söylüyorum. Şimdi biz çok anlamlı buluyorum küçüklerin büyüklere gitmesini. Hı. Küçüklerin büyükleri ziyaret etmesini.
0: Ben de.
1: Bizim toplumumuzda eskiden en azından genci yaşlısı çocuğu birbirine geçmiş vaziyette yaşardı. Hatta hı hı. küçüklerin büyükleri meclisinde olması, onların terbiye edilmesi anlamında çok gerekli.
0: Kesinlikle.
1: Zorunluluk olarak görülürdü. Ama bugün modern toplumun getirdiği bir şey,
0: mekanlar
1: belki bilemiyorum.
0: Mekanlar zorluyor artık.
1: Ayrıştı yani yaşlılar, hı-hı. Gençler. Bu hem olgunlaşmayı engelleyici bir şey, hem de yaşlıları, gençleri de aslında kendi alanlarında tecrit eden bir şey. Düşünün, huzur evleri dediğiniz için aklıma gelen bir şey bu. Huzur evlerinde hep yaşlı, hep hasta insanlar bir aradalar. Bir arada birbirinin derdini daha kolay anlaması açısından bu onlara yardımcı bir şey olabilir. Bilir ama bana kalırsa onları hayattan da koparıcı bir şey. Yaşlının etrafında gençler olmalı ki hayatın hala devam ettiğinin, yaşandığının, yaşanacak bir şeylerin olduğunun farkına varsın. Genç de ileride başına gelecek olanları görebilsin.
0: Kesinlikle.
1: Yani gencin aldığı tecrübeyi çok önemsemiyorum işin açıkçası da. Yaşlıların hayattan kopması, kendi başlarına bırakılması, hep yaşlılarla oturup kalkmak zorunda olması acı bir şey diye düşünüyorum.
0: Bir de farkında mısınız bilmiyorum. Hemen hemen tüm dünyada biz o konuda bayağı çalışma yapmıştık. Sosyal hizmetlerde bakım evlerinin hep toplumdan uzak yerlere yapılır.
1: Maalesef.
0: Şehir dışında, bahçe içinde ve yüksek korumalıkları olan, bahçe duvarları olan toplumdan soyutlanmış, evet. izole edilmiş. Oysa dediğinizde çok çok haklısınız. Çok çok haklısınız. İnsanın kendi haddini öğrenmesinde bu süreci birlikte yaşıyor olmasının çok çok artıları evet. var. İnanılmaz. Tabii üç neslin bir arada yaşıyor olması güzel bir bilgi, kazanım, güzel bir nasip. Ama bugün baktığınızda çekirdek aileye doğru, doğrusu bir devrilme var, bir geniş aileden azalma var. Biraz da tabii sağlık koşulları iyileşti. Artık herkes kendi evinde. Kendi bakıma çok muhtaç değil. Ya da gündüz bakım evleri var artık. Yani sabah bırakılıyor, akşam alınıyor gibi. Tıpkı kreşler gibi. Yaşlılar için de bakım evleri oluşturuldu. En güzeli tabii ki çocuklarıyla birlikte yaşam. Ama mekansal zorluklar ve doğrusu hani eğer bir kurumsal bakıma itmişse yaşlıyı, bu dönemde benim yaşlım olmayabilir ama evet. o kurumlara gençleri götürmek lazım. O tür organizasyonlar yapmak lazım dernek olarak mesela. Bu bayramı bir yarım gününü, iki saatini şu huzur evine ziyarete gidelim. Orada öyle yaşlılar göreceksiniz ki varsa da çoluğu çocuğu hiç arayıp sormayan veya hiç çocuğu olmayan
1: tamamen yapayalnız
0: kimsesiz. Yani bayramlar için ne kadar güzel bir fırsat. Hem vesilesi var. Hani normal bir günde gitseniz kurum yöneticileri ne sorar, niye geldiniz, yani ne yapacaksınız diye. Ama bayramda gittiğinizde kimse sormayacaktır niye geldiniz diye. Hatta memnun bile olacaklardır. Bu anlamda önemsiyorum kurum ziyaretlerini. Sadece o da değil, kendi içimizde yaşayan yaşlılarımıza. Onların mesela

0: artık eskisi gibi belki değiller. Belki kendi öz bakım becerilerini yapsalar bile mesela unutkanlıkları olabilir. Ne bileyim kendi hayatlarına ilişkin tarzları, kullandıkları kelimeler, giydikleri kıyafetleri anlamında bir farklılıkları olabilir. Ama bunların hepsi bir değer.
1: Kesinlikle.
0: O değeri ona hissettirecek özel günler bugünler. Ben derim ki dinleyicilerimize de hadi bugün yaşlılarımızı ziyareti. Yani mutlaka yapmışlardır ama kendimizin olmayan yaşlılarını da ziyarete gitmek. Yani onu bir gençlerimize bir gelenek olarak kazandırmak. En azından bayramda yaşlıların elini öpmeyi, yaşlıları ziyaret etmeyi bir kulluk bilinciyle yapılacak bir müminin mümine görevi olarak anlatmak ve bu bilinci kazandırmak. Hani AVM'leri götürüp oralarda işte sinema, bayram sinemaları, bayram eğlencesi diyerek çok özür diliyorum saçma sapan etkinlik, yani ne işe yaradığı belli olmayan etkinliklere katılmak yerine toplumun içine karışıp hem çocuğumuzu da yanımıza alıp onun da görmesini sağlayacak evet. şekilde
1: belki mahalledeki, en çok onlar için.
0: Mahalledeki hatta kendi apartmanımızdaki tüm komşuları tek tek uğramaya kalksak.
1: Bitiremeyiz zaten hepimiz devasa
0: eskiden
1: binalardı.
0: Apartmana çocuklar gelirdi. Son 2-3 bayramdır doğrusu gelmiyorlar. O tabii olumsuz yaşantılar da oldu biliyorsunuz. Bir kentimizde çocuklar evet. kaçırıldı. Belki onun da etkisi oldu. Güvenini kaybetti toplum. Tamam çocukları yalnız bırakmayalım. Hani göndermeyelim. Ama çocuklarla birlikte biz de gidelim. Yani ziyaretleşmeyi sağlayalım. O güveni yeniden tesis etmemiz lazım. Bunu da ancak biz Müslümanlara düşüyor. Bir Müslüman elinden, dilinden, belinden emin olunandır. O eminliği ben kendimde sağlamadıkça başkasından o eminliği bekleyemem. Önce ben sağlayacağım. Allah bana soracak zaten. Sen ne yaptın? Dolayısıyla bu bilinçle hareket etmek. Mesela şeyi önemsiyorum. Hani dün dedim ya bayramlar bir sıfırlanma zamanı, bir değişim başlangıçları. Ben öyle görüyorum hakikaten. Mesela yeni kararlar alırken bayramda başlayıp, bayramdan sonrası başlayıp, bayramda ilk yapma kararı almak, bunu niyet etmek ve bunu yaparken de dua almak. Ki dua almak çok önemli biliyorsunuz. Ve özel yerleri ziyaret etmek. Bize ibret veren, bize düşündüren, tezekkür ettiren mekanları ziyaret etmek. Yani bir AVM'de eğlenceye katılmak yerine bir müzeye gidip geçmiş insanların yaşadığı badireleri, helakleri veya sıkıntıları, geçirdiği dönemleri çocuklarımıza öğretecek mekanları fırsat olarak kullanmanın çok daha uygun olacağını inanıyorum. Bu anlamda tatil niyetiyle değil, bayram niyetiyle yaşamak gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet, tabii ki o eğlenceler de bizim yine kendi günlük alışkanlıklarımızın bir tezahürü olarak bayrama yansıdığı için eskiden mesela bu eğlenceler de birbirine bakan eğlencelermiş. Yani yüz yüze işte çok hani hoşlanmasak bile Ramazan'dan söz edilirken kullanılan o direkler arası eğlenceleri bile bugüne bir ders olarak aktarılması, yansıtılması gereken şeyler belki. Hani Ramazan'da olmasın da mesela. İşte Kurban Bayramı'nda yine halkla dediğiniz gibi iç içe ama bugünkü eğlenceler işte yüzü bir tek bize bakan, sadece bizi ilgilendiren, işte alışveriş merkezinde gezmek gibi artık ne hangi kategoriye koyacağınızı bilemeyeceğiniz bir zaman geçirme tarzı maalesef bugün artık bayramlarımıza da yansıyan, bütün zamanlarımızı kapsayan bir şey. Eğlence biçimleri de değişmesi gereken şeyler. Yine dediğiniz gibi o eskiye bakarak belki yeni şeyler türeteceğimiz, kendimize mahsus

0: doğrusu eğlence biçimleri. Madem eğlence zamanları olarak görüyoruz bayramları, öyleyse bize mahsus bir şeyler de üretmemiz lazım.
1: Kesinlikle. Her dönemin koşulları değişebilir. Her dönemin ihtiyaçları da değişebilir. Ve de insanların beklentileri de değişebilir. Ama değişmeyecek şeyler var. O değişmeyecek şeylerden başında insanlar sevgiyi ve güveni ancak birbirlerinden alırlar. Ve sevgi ve güven olmadan da hayat huzur bulmaz. Eğer hayatınızda güven yoksa, hayatınızda sevgi yoksa, orada bir kere huzursuzluk var demektir. İşte o sevgiyi de güveni de nerede arayacağını bilemediğin zaman seller gibi akıyorlar, seller gibi. Ne için? Kendi varlıklarını yeniden üretebilmek adına. Ne için? Bir şeyi satın aldığında kendini değerli hissedebilmek için. Oysa birisine gidip onunla bir hoşbeş ettiğinde, bir hastayı ziyaret ettiğinde kendi sağlığının kıymetini görmesi açısından bile çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Ben kendi adıma aldığım bir karardı. Bu bayrama ilişkin biraz da düşündüren bir bayram oldu benim için bu bayram. Yani eskiyi yeniyi. Ben program yaptım. Bu bayramda kimlere gideceğim? Kimler gelebilir? Kendimce. Evet. Yani bir program yapıp mesela misafir ağırlıyorum şimdi şehir dışından. Yani bu benim için çok büyük bir şey oldu. Onlara program yaptım. Onları kimlere götüreceğim? Sadece kendi akrabalarımızla da değil. Yani ben şeyi önemsiyorum. Özel mekanları ve özel insanları gidemesek bile şu an artık iletişim imkanları var. Telefonla bayramlaşmak, onlara bir şekilde ulaşmak, onlara ulaşabilecek kanalları kullanmak bence önemli. Bunu kullanmalıyız, kendimizi hatırlatmalıyız, bir şekilde dokunmalıyız, yakın olmalıyız. Kurbanın ismine layık, yaraşır, yakışır bir bayram yaşamalıyız, yakınlaşmalıyız diye düşünüyorum.
0: Az önce söylediğiniz gibi hani her dönemde fikirler, görüşler, uygulamalar değişebilir. Her bayramda konuşulan şey, yani şu eski bayramlar muhabbeti meselesi vardır. Biz bu zamanda nasıl bir bayram alışkanlığı inşa etmemiz lazım hocam? Yani eski bayram tamam eskide kaldı yani evet. Çocukluk hatıraları mesela bu zamanda başka bir şekilde.
1: Mesela bu zamanda bir çocuğa bayramlık alıp bunu bayrama kadar giymeyeceksin demeye kalksanız.
0: Ben denedim ama baş edemedim yani evet.
1: Baş edilmez çünkü çocukların ihtiyaçlarını gidermeye yönelik elhamdülillah o kadar bolluk bir dönemdeyiz ki biz. Bu da bizim neslimizin nasibi ama hesabı da aynı zamanda. Evet. Gerçekten çok bolluk içindeyiz. Ama bilmiyorum siz görüyor musunuz? Ben etrafta ayakkabısız çocuklar görüyorum. Evet. Mesela bu bayram kesinlikle o hiçbir insan koşa koşa kendi bağını, bahçesini, evini, bırakıp. Yatağını bırakıp gitmez. Gidiyorsa mutlaka ya can tehdidi vardır ya açlık tehdidi vardır. Yani mutlaka bir şey vardır. Ve gelmişse de daha büyük umutlarla gelmiştir. O umutları kırmamak, o umutları yani elimizde ne varsa paylaşmak, paylaşımı açmak. O yüzden benim önerim tabii ki zamanın koşullarına göre. Mesela bugün imkanlarımız belki teknolojik anlamda daha fazla, parasal anlamda da daha fazla elhamdülillah. Ama bunları paylaşımı açmak. Bu paylaşımı açarken de olabildiğince yokluk içinde olanlara yönelmek. İşte dün de bahsetmiştim. Belli yerlere kurban göndermek. Bunu vesile kılarak. İnfakımızı artırmak. Belki bayramlık hediyeler almak.
0: Bunların anlamlarını yücelterek ama hocam. Tabii. Yani bizdeki sıkıntı o belki. Hani eskiden bir bayramlık elbise, bir çift ayakkabı bir çocuğu mutlu etmek için yeter bir şeydi. Bugün o yetmiyor çocuklara. Ama belki bugün bunun yerini alacak olan şey o bayramlığı ve elbiseyi dediğiniz gibi ihtiyaç sahibi birine vermenin çok daha büyük bir haz, onur, efendim şeref ne diyecekseniz adına artık öyle bir şey olduğunu o yüceltici bir tutum

0: ile ona sunmak gerekti. Yoksa onu da normalleştirerek, sıradanlaştırarak, yani zaten bir sürü var, işte evdeki eskiyi de verelim gibi bir şey değil. Ona mahsus.
1: Tabii ki.
0: Ya ona tabii özel.
1: Ya zaten infak ahlakında vardır bu dediğiniz. Kesinlikle katılıyorum. Yani kendi kullanmayacağım bir şeyi başkasına layık görmek ahlaki bir şey değil zaten. Ahlaki değil. Yani kullanılmış eşyayı ben giymeyeceğim artık, atacaktım, sana vereyim.
0: Sana vereyim.
1: Şey, yani evin köpeğine mi veriyorsunuz? Hani yemek artık. Bu infak ahlak denen bir ahlak vardır. Hatta o ahlak öyledir ki çaktırmadan ona vermek. Onun onurunu zedelemeden. Ve de verirken de kendi malından veriyormuş gibi değil. Sana Allah o fırsatı
0: aracı olarak
1: verdi. Yani asıl mal sahibi o.
0: Hatta bizim teşekkür etmemiz lazım.
1: Tabii ki.
0: Bu imkanı
1: kesinlikle.
0: Rabbimiz bize ihsan
1: yani,
0: ettiği için.
1: Yani kazanılmış her maldan, her rızıktan, her fakirin hakkı olduğunu bilinciyle bakmalıyız zaten.
0: Yani bu dünya Allah'ın kurduğu bir düzen halinde ilerliyor. Bugün bana, yarın sana, bugün sana, yarın bana olacak nihayetinde. O yüzden bunun bir paylaşma olduğunu, bunun verirken seni aşağılamadığı, beni de yüceltmediği duygusuyla verebilmeyi başarabilsek.
1: Zaten varlık yokluk için bir imtihandır. Varlıkla imtihan olanlar yoklukla karşılaşmak zorundadır. Bu bir sünnetullah'tır. Yani bizim verecek fakirimiz yoksa etrafımızda, ya biz yanlış yerdeyizdir, doğru yerde değilizdir, ya da bir sorun var demektir. Yani insan elhamdülillah, yani en dar kesimin bile verecek şeyleri vardır. Bu anlamda bakıyorum ki bugün dünyanın gelişmişliğine baktığınızda belli bir kesimin israflarıyla dünya asla aç kalmaz. Ama bugün aç kalan ülkeler var. Yani en azından açlık sınırında olan ülkeler var. Ve biz bunlardan sorumluyuz. Tabii biz görmediğimiz yerden sorumlu değiliz. Ama bizzat gözümün gördüğünden sorumluyum. Şunu da söylemiyorum. Yani biz sokakta gördüğümüz dilencinin mesuliyeti, onu o noktaya getiren sistemdir. Ve o sistemin ne kadar katkımız varsa biz de mesulüz. Bu anlamda yöneticilerimiz çok daha şey olmak durumunda, uyanık olmak durumunda. Belediyeler, yerel yönetimler, valilikler belki. Ama biz halk olarak da karşılaştığımızda onlarla empati kurmak, onlara bir el uzatmak, bize verilmiş rızıkları paylaşma açmak kadar güzel değer veren ne olabilir insana? Yani bir de bunun, bize verilenlerin hesabı var. Verdiğimiz her şey bize kat olarak geri döneceğini vaat ediyor Allah. Ve Allah vaadinden asla dönmez. Dolayısıyla Allah'a güzel bir borç verin diyor mesela. Yani evet. o borç ne demek? Yani kesin geri alacaksın.
0: Yani ki Allah'a verilmiş bir borç. Mutlaka iadesi olacak.
1: Kesinlikle. Amenna ve saddakna. Dolayısıyla bayram günlerini bu anlamda iyi değerlendirmek, bir fırsat olarak görmek ve belki de kendimizi yenilemek, tövbelerimizi gerçekleştirmek ve o tövbeyi bir değişim şey olarak tanımlıyorum. Karar verip ve kendimizi bu anlamda vakfetmek. Ben mesela bazı konularda birilerine yardım ederim ama bazı konularda benim yardıma ihtiyacım vardır. Şimdi hiçbir insan tanımıyorum ki hep vermekle mükellef olsun. Olur mu? Onun da almak istediği şeyler vardır. Mesela şey, ben biliyorum ki sizde var olanları verdiğiniz sürece sizde eksikler de size geliyor. Bu illa para eksikliği değil.
0: Tabii.
1: Mesela çocuğunuzda bir hatalı bir davranış var. Düzelmiyor bir türlü. Onu düzeltecek bir sizi yetmiyor.

0: yapıyorsunuz. Ya siz o yapmazdı zaten. Bir abla, bir abi ya da bir şey vesile olması lazım ona. Bakıyorsunuz bir şekilde ona denk geliyor ve diyorsun ki Allah'ım şükürler olsun. Ne güzel bir yardım geldi. Şimdi o yardım gelmesi için sizden de bir yardımın çıkması gerekiyor. Evet. Ben böyle görüyorum. Yani bu büyük kaşıklarla çorba içirmek gibi bir şey. Yani önce karşımdakini verdiğim zaman karşımdan bana geliyor. Birebir gelmese de başkasından gelecek. Evet. Zaten önemli olan tüm bu mizansenin Allah'ın gözetiminde ve onun kayıt ediciliğinde yaptığımızın bilincinde olmak. Yani ben bu garanti şu garanti diye de değil. Yani bana bu bilinçle hareket etmek, bu takva ile hareket etmek ve bunu da bayramı da bu anlamda vesile kılmak ve bu vesileyi de bir hayra dönüştürmek, bu hayrı da bir alışkanlığa dönüştürmek için ne güzel bir başlangıç.
1: Evet, evet, inşallah. Programımızın sonuna geldik hocam. Daha konuşulabilecek çok şey var bayram üzerine elbette ama en son söylediğiniz belki en önemli şeydi. Bayramda başlatılan değişimin alışkanlık haline getirilip hayra dönüşmesi, uzun vadeli, uzun soluklu İnşallah. Neticeler ortaya çıkarması İnşallah. Bayramı hakiki bayram yapacak olan şey olur herhalde.
0: Kesinlikle.
1: İnşallah. Allah İnşallah. Hepimize nasip eylesin. Çok teşekkür ediyoruz
0: ben
1: efendim.
0: Teşekkür
1: Bayramımızı
0: ederim.
1: Tebrik ederiz yeniden. Nice bayramlarda bir arada olmayı arzu ederiz inşallah.
0: Amin. Amin inşallah.
1: Değerli dinleyenler, sizlerin de tekrar bayramınızı tebrik ediyoruz. Bir dahaki bayramda, bayramdan sonraki haftalarda tekrar buluşmayı ümit ediyoruz. Program konuğumuz Profesör Doktor Ayşen Gürcan'dı. Allah'a emanet olun. Hayırlı bayramlar dileriz yeniden.
2: İdeal iletişim. Kurban Bayramı'nın hissiyatı, insan ve toplum üzerindeki etkileri ve sağlıklı iletişimin konuşulduğu İdeal İletişim programı sona erdi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah yolunda mallarınızı harcayın. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz ki Allah iyilik edenleri sever.

Peygamber Efendimiz buyuruyor ki yevmin nahirde, yani kurbanların kesildiği, develerin nahredildiği günde. Efendim develerin kurban edilmesine nahretmek deniliyor. Koyunların, keçilerin kurban edilmesine zebh etmek deniliyor. İkisi farklı kelimelerle ifade ediliyor Arapçada. Bu yevmin nahir, yani kurban bayramının birinci günü, Zilhicce'nin onu. Bu yevmin nahirde Ademoğlu Allah rızası için kurban olarak bir kurban kesip de onun kanını akıtmaktan daha sevimli, daha çok sevdiği Allah'ın başka bir şey işlemiş olamaz. Yani Allah'ın kurban bayramında en sevdiği ibadet efendim kendi rızası için kesilmiş olan bir kurbandır. Ancak illa en yeküne rahimen tusalu, yani başka neyi seviyor Allahu Teala Hazretleri? Akrabanın ziyaret olunmasını ve akrabaya izzet ve ikram, ihtibar ve itina gösterilmesi. O hariç

Allah rızası için yapabileceği fedakarlığı denemek için kes bakalım oğlun İsmail'i diye emredince, o da tereddütsüz Allah emretti yapayım diye ona kalkışınca, tamam sen emri tutacağını gösterdin, sadakatini ispat ettin, bunun yerine koyun kurban edilsin diye bir koç gönderdi Allah-u Teala Hazretleri. Koç kurban edildi. Onun için Peygamber Efendimiz diyor ki bu fe innaha sünneti ebiküm İbrahim Aleyhisselam. Bu babanız İbrahim Aleyhisselam'ın adetidir, sünnetidir diyor. Kurbanı, vacip olan kurbanı o zamandan beri işte o maksatla kesiyoruz.

Bir rüyayla başladı her şey. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban ettiğini gördüğü rüya. İsmail aleyhisselam o sıralarda 7 yaşında. Babası ona rüyayı bildirdi. Hazreti İbrahim, "Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet," diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o İsmail, beraberinde işe koşma çağına erişince, babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyanda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın," dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca, İbrahim onu şaka üzerine yatırdı.

Biz ona şöyle seslendik. Ey İbrahim! Gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir. Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Kurban fedakarlık, kurban teslimiyet, kurban Allah'a yaklaşmak, kurban maddeden manaya geçiş. İbrahimce, İsmailce. Hac suresi 37. ayette şöyle buyurulmaktadır. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

0: 1447 Kurban Bayramı tavsiye ederim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın Kurban Bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık Hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, İşrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nurettin Coşan.
1: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Efendim, bilindiği gibi toplumlar çok eskiden beri her toplumun bir takım böyle içtimai olarak, bütün bir cemiyet olarak, topluluk olarak insanların sevinç günleri olmuştur. Her toplumda vardır bunlar. Peygamber Aleyhisselam Medine'ye hicret ettiği zaman da oradaki kabilelerinde, efendim kendilerine göre Yahudilerinde orada yaşayan ve kabilelerinde bayramları, sevinç günleri vardı. Peygamberimiz Aleyhisselam onlara mukabil Müslümanlara mahsus, Müslümanların kendini haline özgü, kendilerini, kendi hallerini birleştirecekleri ve kendi durumlarını bilecekleri günler tahsis etmiştir. Onlar işte birisi Ramazan bayramı, Ramazan'da, Ramazan sonunda İd-ül Fıtır dediğimiz diye de bilinen Arapça şekliyle bayram. Bir de bu Kurban Bayramı dediğimiz bayram. Bu günlerde müminler büyük bir sevinç içerisinde olurlar. Bu günler Peygamberimizin bir aynı zamanda işin dini tarafı olduğu için böyle bir samimiyetle kutsal bir ruh hali içerisinde kutlarlar Müslümanlar. Peygamberimiz Aleyhisselam zamanından beri o bakımdan bunlar sıradan bir sevinç günü değil. Aynı zamanda kutsiyeti olan, mukaddesliği olan duygulardır. Bu günlerdir. Bu günleri böyle bir ruh hali içerisinde karşılamak gerekir. Bu sevincimiz efendim hakikaten bir sevinçtir. İnsani olarak aynı zamanda bir dini tarafı vardır. İnsan ruhen de bu bayramlarda coşmalıdır. Efendim ruhen de zenginleşme yoluna bakmalıdır.
1: 2 dakika. Az, öz.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: من الجفاء أن يدخل الرجل منزل أخيه فيقدم إليه شيء ليأكله فلا يأكله والرجل يصحب الرجل في الطريق فلا يسأله عن اسمه واسم أبيه والرجل يجامع أهله لا يلاعبها قبل الجماع صدق رسول الله فيما قال فيما قال. Efendimiz Hazreti Ali radıyallahu anh ve kerremallahu vechhe, Allah'ın arslanı, Resulullah'ın damadı Hazreti Ali rivayet etmiş Efendimiz'den. Deylemi isimli hadis alimi Müsnedül Firdevs isimli hadis kitabında kaydetmiş ki Efendimiz şöyle buyurmuş. Minel cefai, cefadandır. Şunlar cefadandır. Üç şey sayacak, bunlar cefadandır. Ne demek cefa? Önce onun izahına geçelim. Deniliyor ki ey el-i'rab ve nefre anit tevasülü vel mahabbe. Muhabbetten ve birbiriyle dostane geçinmekten yüz çevirmeye derler cefa diye. Yani soğukluk, efendim, uyuşmazlık, kabalık manasına geliyor. Muhabbetsizlik manasına geliyor. Burudet manasına geliyor. Duygusuzluk, arkadaşına karşı ilgi duymamak manasına geliyor. Nedir? Yani bu muhabbete uymayan, efendim, arkadaşlığın adabına sığmayan şey nedir? Bir, en yedhüler racülü menzile ehihi fe yukaddemu lehu şey'u fe liyekülehu fe la yekülehu. Kişinin arkadaşının evine girmesi, kardeşinin evine girmesi ve yesin diye kendisine bir şey verildiği halde onu yememesi cefadandır. Yani evine gitmişsin, ikramını kabul edeceksin, yiyeceksin, iltifat edeceksin ki muhabbet olsun. Evine girmiş yemiyor, cefadandır. Bu hal muhabbete aykırı bir haldir. Efendim, soğukluktur, doğru değildir. Efendimiz uygun görmemiş yani bunu. İkincisi, ve racülü yashabur racüle fit tarik fela yeseluhu an ismihi vesmi ebi. Bir adam, bir başka adama yolda, yol arkadaşı oluyor. Aynı kervanda, aynı yolu beraber gidiyorlar da ona ismini sormuyor, babasının ismini sormuyor, tanımıyor onu, tanışmıyor. Beraber gidiyorlar. Bu da muhabbete sığan bir şey değildir. Soğuk bir davranıştır. Böyle şey olmaz, böyle katılık olmaz demek istiyor Efendimiz. Üçüncüsü de ilimde ayıp yoktur. Efendimiz söylemiş, bizim de nakletmemiz gerekiyor. وَالْرَجُلُ يُجَامِعُ اَهْلَهُ فَلَا يُلَائِبُهَا قَبْلَ الْجِمَاءِ. Kişi ailesinin yanına varıyor ve ona yaklaşmazdan evvel iltifatla onunla tatlı şeyler konuşmadan, mülaebe etmeden yapıyor bu işi. Bu da böyle soğuk katı bir şey, doğru değildir diye Efendimiz ifade etmiş. Şimdi Efendimiz'den her şeyi öğreniyoruz. Öyle bir kaynağa sahibiz ki Allah'a hamdü senalar olsun. Öyle bir edep menbaı ki, üniversite okumamış, medrese görmemiş, ümmilerin arasından çıkmış bir peygamber, hadisi şerifleri ciltler dolduruyor. Her bir tanesi inci gibi. Her birisi bize neler neler öğretiyor. Yani misafirlik adabından, ev sahipliği adabından,

adabından, yolculuk adabından, özel meselelerden, içtimai meselelerden, askeri meselelerden mübarek her sahada, her sahada neler istifade ediyoruz, ne feyizler alıyoruz, neler öğreniyoruz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden. Dünyada Efendimiz gibi bir kimse gerçekten yok. Neden gerçekten yok? Kim o kadar ciltlerle söz bırakmış? Kimden nakledilmiş tarih boyunca? Kim var? Misali yok. Nakledilen sözler içinde bu kadar her sözü başlı başına altın gibi, elmas gibi olan sözleri her birisi bu kadar kıymetli olan kim var? Yok. Yani eşi emsali yok. Sonra bunlar kültürün gelişmiş olduğu, fevkalade ileri bir toplulukta yetişmiş bir insandan da çıkmış değil. Çölde ev yok, park yok, pazar yok, çarşı yok, efendim mali imkan yok, su yok, efendim yiyecek içecek kıt, tahsilli insan yok, nüfus zaten az, kimse o taraflara gidemez, gelemez. Öyle bir Allah'ın gidilmez gelinmez tenha kuytu. Şimdi gidiyoruz tabii, uçağa atlayıp gidiyoruz ama eskiden o çöllerde yürüyüşü bir düşünün. 18 saat çölde bata çıka susuz. Suyu nereden bulacaksın? Buzdolabı mı taşıyacaksın yanında? Gidenlerin zaten büyük bir kısmı yolda helak olurdu. Yolda ölürler. Onun için sevabı o kadar çok. Kolay değil ki. Kolay değil idi. Yani öyle bir mahrumiyet bölgesinden, öyle bir arifler sultanı, öyle bir hakimler hakimi, öyle bir bilginler bilgini zuhur etmiş ki tamam. İnsan mest oluyor ve söyleyecek hiçbir şey bulamaz. Ne kadar ince şeylerden de bahsetmiş. Biz bunları hadis okumasak kitaplarda da okumadık yani. Ben üniversite mezunuyum, üniversite hocasıyım. Okumadık bunları. Bunlar olmasaydı, eğer bu hadisler olmasaydı mahvolmuş. İnsanlık mahvolmuş. Her şey var çünkü. Bakın ne diyor? Kişi bir arkadaşının evine girdiği zaman yediği şeyden, ikram ettiği şeyden alsın. Almazsa muhabbete sığmaz diyor efendim. Onu dahi şey yapıyor. Yolda bir arkadaşla tanışmışsın. Aynı otobüstesin. Şimdi otobüs var. Eskiden kervan vardı. Veyahut yaya. Çıkınını almış adam sırtına. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Yola koyulmuş. Yolda bir adamla daha rastlaşmışlar. Beraber gitmişler de ne ismini sormuş, ne babasının ismini sormuş. Olmaz, muhabbete sığmaz. Selamun aleyküm kardeşim, adın ne? Baban kim? Nerelisin? Nereden gelir, nereye gidersin? Bir ihtiyacın var mı? İşin var mı? Yani İslam böyle. Nezaket dini. Gelelim üçüncü maddesine hadisi şerifin. Orada da aile ahvalinden bir şeyden bahsediyor ki, tabii ailenin mahremiyetine ait, yani evlilik mahremiyetiyle ilgili bir söz söylüyor ama ne kadar olgun bir şey. Yani ne kadar böyle yüksek bir insan olduğunu anlıyoruz. Bu cümlesinden de anlıyoruz. Kişi koca karısının yanına gidiyor. Kaşları çatık, öyle olmayacak diyor yani. Tatlı dilli, güleç yüzlü, şaka yapacak, oynaşacak, oynayacak diyerek şey yapıyor. O öyle olmazsa o da olmaz diyor. Yani yakışmaz diyor. Tabii İslam her şeyi, yüz numaraya girmenin usulü, çıkmanın usulü, efendim her şeyi anlattığı için, hayatımızın hiçbir tarafını boş bırakmadığı için güzel bir sistem. Eğer şimdiki şeyler gibi olsa, beşeri sistemler gibi olsa, ya orasını anlatacak, bu tarafını bırakacak, ya bu tarafını anlatacak, öbür tarafı bırakacak. İlle bir tarafı eksik gedik veya sadece bir tarafı birazcık yamama babından bir şey olacak. Ama İslam insanın hiçbir halinde onu şey bırakmıyor. Yüz numaraya girerken, çıkarken nasıl olacak? Banyo yaparken nasıl şey yapacak? Hanımının yanına vardığı zaman nasıl varacak? Besmele çekecek efendim. Ondan sonra yıkanmak ne kadar güzel bir şey. Tepeden tırnağa yıkanmak ne kadar güzel. Olur mu yıkanmamak? İslam ne kadar güzel. Minel mürü eti en yansutar racülü li ahihi iza haddesehu ve min husnil mümaşati en yakifel ahu li ahihi izen kata'a şes'a nalihi. Hazreti Enes radıyallahu anh'ten bu hadis-i şerifte okuyuverdim ki deminkiyle ilgili aynı şeyden. Efendimiz buyurmuş ki minel mürüeti erliktendir, erkekliktendir, yiğitliktendir. Mürüet bizim mürüvvet dediğimiz şey, yani aslında mer adam kişi kelimesinden geliyor bu. Mürüeti masdar. Yani erlik, baba yiğitlik, yiğitlik demek. Yiğitliktendir ne? Yani insan olgun, kamil, babacan, yiğit, efendim bir kimse olduğunun alametidir kişinin. Ne? En yansıtar racülü li ehihi izâ haddesehu. Arkadaşı ona konuşurken onun susup kemali dikkatiyle dinlemesi. Yiğitliktendir. O bir şey söylüyor, sen bir şey söylüyorsun, lafınız birbirine karışıyor. Dur bakalım, İslam böyle demiyor. Sen bir dinle, o konuşsun. Sen konuş, o dinlesin. İslam böyle söylüyor. Yani öyle laflar birbirine girip gürültü, lafı yarısından ağzından almak. Lafını balla kestim, dur ben söyleyeyim. Balla kesmedin, sen ne kadar balla kestim de desen doğru olmadı bu söylediğin şey. Yani ben bırak sözümü bitireyim. Yani toplantıların vazgeçilmez adabıdır ki birisi konuşmak için söz alır. Söz
aldıktan sonra sonuna

0: kadar konuşur, bittikten sonra ötekisi cevap verir. Bu kaideyi de koymuş Efendimiz. Hem de ne diyor? Yiğitliktir diyor, erliktir diyor. Yani adamlıktır diyor, olgunluktur diyor. Nakıs insan olmadığının alametidir diyor. Çoluk çocuk takımından olmadığının alametidir. Karşısındakini bir dinliyor. Arkadaşı konuştuğu zaman sonuna kadar kemali dikkat ile susup dinliyor. Edep, yani yukarıda saydığımız edeplerden bir edep de burada çıktı. Efendim sonra ve min husnil mimaşati, beraber ahbaplık etmek, muamele etmek, efendim yol yürümek, yoldaşlık etmenin güzelliğindendir. En yakıfel ehu, kişinin durması, li ehihi, kardeşinin hatırı için, izen kata aşşes anne alihi, çarığının, pabucunun bağcığı koptuğu zaman onu ıslah edip, onarıp şey yapıp bağlayacağım diye uğraşırken onun yanında durması, o da mürüvvettendir. O da güzel arkadaşlık emaresindendir. Minel mimaşat ediyor. Yani birçok adabı vardır da onlardan birisi de budur demek. Demek ki İslam'ı bakın, Efendimiz bizi nasıl terbiye ettiğini görün. Yani yolda iki arkadaş gidiyor. İyi arkadaşlık nasıl olur? İyi yoldaşlık nasıl olur? Şöyle olur. O arkadaşının pabucuna bir hal gelse, dur onu düzelteyim derken o yürüyüp gidip de o sonra arkadan ona koşup yetişecek ya arkasından. Onu bile İslam iyi görmüyor da. Yani iyi arkadaşlığın alameti o pabucunu düzeltinceye kadar sen de onun yanı başında durmandır diyor. Onu dahi, o edebi dahi öğretiyor. Bu inceliklerden öte tarafını kıyas edin. Yani bir Müslümanın düşünün ki bir arkadaşıyla yola giderken neleri dahi düşünüyor. İslam bu kadar inceyken, bu kadar zarifken, bu kadar duygulu iken, yani Müslümanlar bu kadar böyle duygulu, arif, zarif, kamil, hassas kimseler olması gerekirken, bu bizim arkadaşlıklarımız nasıl arkadaş? Bu 20. yüzyılın arkadaşları nasıl arkadaş? Hani modern çağdaydık, hani 20. yüzyıl ileri bir çağdı? 20. yüzyılın ilerliği teknolojide, 20. yüzyılın ilerliği makine sanayi, maddede. Evet, tep var, radyo var, otomobil var, uçak var vesaire var. İnsanlık öldü. İnsanlık yok. Zarafet yok. Ariflik yok. Kibarlık yok. Kardeşini bu kadar hassas planda hatırına riayet etmek yok İslam'da. Müslümanlar Müslümanların ancak kardeşidir. Hani nerede? Yok. Müslümanların bir de çok yüksek bir zümresi var. İhtisas yapmış Müslümanlıkta. Mütesavvıflar zümresi. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Sizlere ömür. Allah bizleri edip, arif, zarif, kamil kullar eylesin.
1: Amin.
0: Bu kaba sabalıkla hiçbir yere varılmaz. Ne Rabbinin rızası bulunur, ne Resulünün efendim şefaatine erilir. Böyle kaba saba Müslümanlık olmaz. İslam, arkadaşının pabucu bozulduğu zaman bağcığı onu şey yaparken bile yanında dur da arkandan koşmak zorunda kalmasın. Onu dahi şey yapıyor, nazar dikkate alıyor. Camiye girmenin adabı vardır, çıkmanın adabı vardır, konuşmanın adabı vardır, kapı çalmanın adabı vardır, arkadaşının yüzüne bakmanın, bakmamanın usulü adabı vardır. Efendim, her şeyin adabı var. Her şey edeptir. Oturmanın, kalkmanın, meclise girince selam vermenin, ayrılmanın, her şeyi inceden inceye adabına riayet ederek yaparlardı onlar. Onun için onlara şey diyorum, yani Müslümanların içinde ihtisas sahibi, edepte çok yükselmiş bunlar. Öyle olması gerekiyor, öyle olması gerekiyor. Olacak inşallah. Kardeşlerimiz yeni yeni anlıyorlar. Böyle bir alem varmış. Allah Allah. Kapısı açılmış. Bir bahçe görülüyor ki içi güller dolu, sümbüller dolu. Şahane bir bahçe. Yeni yeni giriyorlar. Daha o bahçenin içine yeni girdiler. O bahçenin içinde şey yapmadılar da. Yetişecekler inşallah. Min ehabbil a'mali ilallahi teala idhalu sururi alel müslimi ve en tüferrici anhu gammen ev takdiye anhu deynen ev tut'imehu min cu'in. Efendimiz buyurmuş ki sallallahu aleyhi ve sellem, Allahu Teala hazretlerine sevimli gelen amellerin önde gelenlerinden, yani Allah'ın en sevdiği amellerdendir ne? İdhalu sururi alel müslimi. Müslümanın içine sevinç, neşe efendim sokmak. Sevindirmek onu. Gönlünü hoş etmek. Allah'ın en sevdiği amellerden birisidir. Bir yetimi sevindirdin mi? Bir dulu sevindirdin mi? Bir fakirin gönlünü hoş ettin mi? Bir kimseye herhangi bir şekilde bir gönül hoşluğu verebildin mi? İçini ferahlandırdın mı? Sevindirdin mi? Gözünü şenlendirebildin mi? İşte en sevdiği amellerden birisidir Allah. Sonra el tüferrice anhu gammen. Ya sevindirmektir ya da onun bir üzüntüsünü almaktır, üzerinden atmaktır. Ya tasalanma, tamam, onun çaresini buluruz. Gel, ben senin yardımcı olurum bilmem ne filan, hay Allah razı olsun ya, beni rahatlattın filan diyor. Yani bir gamını, üzüntüsünü almak. Veyahut taktiye anhu deynen. Onun bir borcu var, ödeyemiyor, sen onun borcunu ödeyiveriyorsun. Tabi borç, ödeyeyim diye uğraşıyor, parası yok, fukaracık. Aldığı maaş şu kadar, ödemesi mümkün değil, sen ödeyiveriyorsun. Allah razı olsun diyor. Ev tuttu mehu min cu'in. Yahut acıkmış, sen onu yediriyorsun. Oh, bismillahirrahmanirrahim diyor. Elhamdülillah diye

0: Ya Allah senden razı olsun ya, bir güzel tatlı tatlı yedirdin, doyurdun karnımızı, Allah razı olsun diyor. İşte Allah'ın en çok sevdiği amellerdendir bunlar. Çok vardır da en sevdiklerinden bazısı bunlardır. Min el-fa'ziye, yani onların cümlesinden olmak üzere şunlar vardır. O halde bu noktaya dikkat edeceğiz. Yani namaz kılmaya dikkat ettiğimiz gibi, hacca gitmeye dikkat ettiğimiz gibi, zekat vermeye dikkat ettiğimiz gibi bu manevi adaba da dikkat edeceğiz. Kardeşimizi sevindirmek, gönlünü hoş etmek, borcunu ödeyivermek, efendim bilmem teselli edivermek, açsa doyuruvermek. Yani bir başka insana bir iyilik yapmak. Buna fazlaca dikkat edeceğiz. Çünkü Allah bunu en çok seviyor. En çok sevdiği amellerdendir. Diğer hadis-i şerifte min eşratı sa'a helakül arabi. Kıyametin alametlerinden birisi de, yine min burada bazıya. Kıyametin alametlerinden birisi de Arap'ın helak olmasıdır. Arap'ın helak olmasıdır. Yani Arap helak oldu mu tamam. Kıyametin alametlerinden birisi daha tahakkuk etti demek. Alametleri çoktur da, kıyametin alametleri. Eşrat şart demek. Eşratü sa'a kıyametin şartları. Yani bu olacak da ondan sonra kıyamet kopacak. Alamet diyoruz onun için tercümede. Tirmizi'de, Taberani'de geçen bir hadis-i şerif bu. Arap nasıl helak olur? Arap İslam ülkelerinin orta yerindedir tam. Yani Arap da helak olursa Kenan'da bir şey kalmadı ki. Bitti demek. Sonra Arap İslam'ın doğduğu ülkenin ahalisidir. İslam'ın doğduğu Mekke-i Mükerreme'nin, Medine-i Münevvere'nin olduğu belde helak olursa demek ki Müslümanlar ölmüş de orayı düşmana bırakmış. Bir şey kalmamış ortada. Kıyamet kopmasının şeyi. Şu da olabilir ki insanın helaki ölümü değildir. Mesela İslam yolunda, Allah yolunda harp etmiş bir kimse ölüyor. Ne oluyor? Şehit oluyor. O helak değil. Güzel bir şey o. Asıl helak maneviyatın ölmesi. Maneviyatı ölmüş. İslam'dan haberi yok. İmandan nasibi yok. İnsanlıktan hissesi yok. Hayvandan beter olmuş. Ölü. Asıl helak olmak odur. Bu manaya da olabilir. Yani İslam unutulmuş. İslam unutulmuş. Artık onlarda bile unutulmuş da hiç İslam kalmamış. O zaman bekle kıyameti. Ha koptu ha kopacak demektir yani. Şimdi acaba bu zaman uzak mı yakın mı? Arap'ın helaki. Allah Erhamür Rahim'indir efendim. Masum bebeklere, efendim aksakallı ihtiyarlara, boynu bükük fukaraya, yoksula acısın. Zalimleri de ıslah etsin. Şaşıranları doğru yola hidayetiyle sevk eylesin. Maalesef İslam ülkelerinin çoğu kafirlerin avucunun içindedir. Maalesef. Yani kendi idarelerine sahip değillerdir. Onların avucunun içinde oyuncaktır. Akıl alır işler değildir. Yani insan biraz aklı çalışmaya başladı mı, gerçekleri sağdan soldan görmeye başladı mı, şurasında bir yara açılır, akar durur. Kanı hiç dinmez yani. Şu içi yüreğinde bir yara açılır. Allah Allah. Bu ne biçim acayip iştir ki, varlık içinde darlık, efendim zenginlik içinde yoksulluk, fakirlik. Acayip bir şey. Allah Müslümanlara bir ceza gelmiş, bir zillet gelmiş ki sorma gitsin. Cihanın efendisiyken Müslümanlar, hala da her türlü maddi imkan kendilerinde olduğu halde, memleketleri dünyanın en güzel yerleri olduğu halde, dünyanın en kıymetli mıntıkalarında olduğu halde hala akılları başlarına gelemiyor. Hala düşükleri yerden Bismillahirrahmanirrahim bir kalkamadılar yani. Bir Afganistan'dan geldi buraya da adamcağız bizim sofralarımızda oturup yemek yiyememiş. Gözleri dolu dolu olmuş. Dolu dolu olmuş. Gözleri dolu dolu vermiş. Oradaki kardeşlerinin sefaleti hatırlayıveriyor. Ben burada renk renk, çeşit çeşit efendim sofrada yemekleri nasıl yerim diye boğazına düğümleniyor. Araplar size yardım ediyor mu? Acı acı gülmüş. Türkler yardım ediyor mu? İşte biraz eski hırka, pabuç, bilmem şunu bunu yiyecek biraz gönderdiler. Öyle mi olur? Biz de burada yaz geldi mi hiç kaçırmayız plaj kenarlarını, efendim deniz kenarlarını. İstanbul'dan Tekirdağ'ı geçti şimdi, Çanakkale'ye doğru gidiyor sahillerin böyle 4 katlı, 5 katlı en lüks apartmanlar. Senede bir iki ay kullanılacak diye oralara apartman yapıyor. Tekirdağ'ı geçti, Çanakkale'ye doğru gidiyor şimdi apartmanlar. O tarafa doğru yapılmaya başlandı. Yani para mı yok bizde? Biz kendimiz fabrika kuramaz mıyız? Vallahi billahi muhtaç değiliz. Muhtaç, ihtiyacımız yok. Memleketimizde yediğimiz madde çıkar. Giyeceğimiz madde çıkar. Fabrikalarımız var. Hiçbir şeylerine ihtiyacımız yok. Eksik olsun yüzleri. Hiçbir şeylerine ihtiyacımız yok ama haysiyetimizden bir şeyler kaybettik. İmanımızdan, şevkimizden, heyecanımızdan şeyler kaybettik. Oradaki Arap, dünkü iki kabile, efendim 3 tane kabile bize isyan etmiş, efendim oraları ayırmış, efendim güya müstakil devlet kurmuş, parası çok, bize vermiyor. Müslümanların parası, bize vermesin, bizim ihtiyacımız yok. Afganlıya ver, ona da vermiyor. Bir hayırlı bir şey yap, onu da yapmıyor. Dağın orta yerinden kesmiş, koca dağ, Çamlıca Tepesi gibi, devirmiş dağ bu tarafa, üstüne saray yapmış. Kaç paraya yapılır? Çok zor yapılması. Bir büyük hata, bu kötü görünüş var ki, hep Hepsi de Müslüman güya bunlar. Yani Müslüman da, ahali Müslüman da, durum böyle. Yani helak olmuş. Hangi Arap kavmi var ki helak olmamış şu sırada? Efendim işte evleri var, köşkleri var. Daha büyük helak ya. Daha büyük helak değil mi? Yani ehli dünya olmuşlar, çıkmışlar. Ehli ahiret iken ehli dünya olmuşlar. Zevkin sefanın, efendim lükse harcanan paranın haddi hesabı yok. 100 numaranın kapısının tokmağının altın yapılmasının bir gereği var mı? Yani helak olmuş da diyebileceğiz gibi geliyor bana bu hadisi şerife göre. Sanki helak da olmuş, demek ki o kıyametin o şartı da bitmiş gibi geliyor insana. Allah'ın lütfu çoktur. Allah bizi sevdiği kullardan eylesin. Dünya ahirette kötü günler göstermesin. İyilikler nasip eylesin.
1: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
2: ...1447 Kurban Bayramı tavsiyelerim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın Kurban Bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık Hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, İşrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.
3: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennet.

Allah Teala Hazretleri, sevgili Akra dinleyicileri, hepinizden razı olsun. Hepinizin bayramını kutlarım. Hepinizi tebrik ederim. Allah nice bayramlara erdirsin. Dünyada mutlu yaşasın. Ahirette mutlu ve bahtiyar eylesin. Ahirette de bayramların en büyüğü olan Allah'ın rızasına erip cennetini, cemalini görmeyi cümlemize nasip eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili Akra dinleyicileri.

İşte bayram içindeyiz. Kardeşçe yaşayalım. Barışalım, birleşelim. Biz safız, temiziz, dostuz, fedakarız, kibarız, zarifiz, müeddibiz, münevveriz. Haydi hep birlikte bayram edelim. Tanışalım, sevelim, sevilelim. Kalp kazanalım, sevap kazanalım. İki cihanda aziz ve bahtiyar olalım.

0: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت.
1: Allah'ım, bütün övgü, teşekkür ve takdirler ancak sanadır. Çünkü sen göklerin ve yerin nurusun. Her türlü övgü, teşekkür ve takdir ancak sanadır. Çünkü sen gökleri ve yeri idare edensin. Her türlü övgü, teşekkür ve takdir ancak sanadır. Çünkü sen göklerin, yerin ve içindekilerin gerçek sahibi, koruyup kollayıcısısın. Mutlak gerçek sensin. Dünya ve ahirete dair vaat edip söylediğin her şey doğru ve gerçektir. Ahirette hesap vermek için huzuruna çıkmak doğru ve gerçektir. Sonrasında cennet ve cehennem doğru ve gerçektir. Kıyametin kopması doğru ve gerçektir. Allah'ım, sana boyun eğdim, sana inandım ve sana güvenip dayandım. Tövbe edip senin razı olacağın işlere yöneldim. Sana güvenerek senin için mücadele ettim ve senin hükmüne uygun davrandım. Yaptıklarımı ve yapamadıklarımı, gizli açık işlediklerimi bağışla. Sen benim ilahımsın, senden başka ilah yoktur.
0: Elhamdülillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan aleyhi kema yuhibbu rabbuna ve yerda.
1: Rabbimizin hoşlanıp razı olacağı ve büyüklüğüne yaraşır, gösterişten uzak, kabul görecek şekilde çokça yapılmış her türlü övgü, teşekkür ve takdir ancak Allah'adır.
0: Allahümme enfa'ni bima allamtani ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilma. Elhamdülillahi ala kulli hal ve a'udhu billahi min hali ehlin nar.
1: Allah'ım, bana öğrettiklerini benim için faydalı kıl. Benim için faydalı olan şeyleri bana öğret ve bilgimi artır. Her durumda övgü, teşekkür ve takdir ancak Allah'adır. Cehennemliklerin düştükleri duruma düşmekten Allah'a sığınırım.
0: Ya Rabbi lekel hamd, kemâ yenbeği li celâli vecihike ve li azîmi sultânik.
1: Ey Rabbim, senin büyüklüğüne ve saltanatının azametine, yüceliğine yaraşır şekilde yapılmış her türlü övgü, teşekkür ve takdir ancak sanadır.
0: Allahümme ec'alni minellezîne izâ ahsenu istebşerû ve izâ esâ'u istagferû.
1: Allah'ım, beni iyilik yaptığında ümitlenen, kötülük yaptığındaysa bağışlanma dileyen kimselerden yap.
0: Bismillahi tevekkeltu alallah. Allahümme inna na'udhu bike min en nezille au nadil.

0: أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا.
1: Allah'ın adıyla, Allah'a güvenip dayandım. Allah'ım, hataya düşmekten veya hedefi şaşırıp sapmaktan, haksızlık etmekten veya haksızlığa uğramaktan, cahilce davranmaktan veya cahilce davranışla karşı karşıya kalmaktan sana sığınırız.
0: Allah, Allahu Rabbi, la uşriku bihi şey'a.
1: Beni koruyup kollayan, besleyip büyüten tek sığınağım Allah'tır Allah. Hiçbir şeyi ona ortak koşmam.
0: Allahumma salli ala Muhammedin ve azvajihi ve zürriyetih. كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın eşlerinin ve neslinin de şanını, şerefini yücelt. Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'ya, eşlerine ve nesline de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve âli Muhammed kemâ sallayte ala âli İbrahim ve bârik ala Muhammedin ve ala âli Muhammed كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın ve ailesinin de şanını, şerefini yücelt. Yarattığın varlıklar içerisinde Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme ceal salateke ve rahmeteke ve berekatike ala seyyidil mursalin ve imamil muttakin ve khatemin nebiyyin Muhammedin abdike ve rasulik imamil hayr ve kaidil hayr ve rasulil rahmeh. اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: اللهم övgünü, rahmetini, bereketini, peygamberlerin efendisi, Allah'tan korkup sakınanların önderi, nebilerin sonuncusu, kulun ve resulün, iyilik önderi ve rehberi, rahmet peygamberi Efendimiz Muhammed Mustafa'nın üzerine ihsan eyle. Allah'ım, onu öncekilerin ve sonrakilerin imreneceği, övgü ve takdire değer bir makama yükselt. Allah'ım, Hazreti İbrahim'e ve ailesine rahmet ettiğin gibi Efendimiz Muhammed Mustafa'ya ve ailesine de rahmet eyle. Şüphesiz sen övgüye en layık ve şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim'e ve ailesine bereket lütfettiğin gibi Efendimiz Muhammed Mustafa'ya ve ailesine de bereket lütfeyle. Şüphesiz sen övgüye en layık ve şerefi en yüce olansın.
0: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضاء بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين.
1: Allah'ım, her şeyi bilen o ilminle, her şeye yeten o gücünle, yaşamak benim için hayırlı olduğu sürece beni yaşat. Ölmek benim için hayırlı olduğunda da canımı al. Allah'ım, senden görünür görünmez her durumda hakkıyla korkup sakınan biri olmayı isterim. Senden sakinken de, öfkeliyken de doğruyu ve gerçeği söyleyen biri olmayı isterim. Senden hem fakirlikte hem zenginlikte orta yolu benimseyen biri olmayı isterim. Senden tükenmeyecek olan nimetleri isterim. Senden sonu gelmeyecek bir sevinç ve mutluluk isterim. Senden benim için takdir edilene razı olmayı isterim. Senden öldükten sonra ahirette sıkıntısız bir hayat sürdürmeyi isterim. Senin yüzüne bakmanın lezzetini, sana kavuşmanın neşesini isterim. Beni dinimden edecek veya saptıracak hiçbir sıkıntıya maruz bırakma. Allah'ım, bizi imanla güzelleştir, doğru yolda yürüyen ve doğru yolu gösteren rehberler eyle.
2: Hadislerle Cuma günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.
3: Bir rüyayla başladı her şey. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban ettiğini gördüğü rüya. İsmail aleyhisselam o sıralarda 7 yaşında. Babası ona rüyayı bildirdi. Hazreti İbrahim, "Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet," diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o İsmail beraberinde işe koşma çağına erişince babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın," dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu şaka üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir." Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Kurban fedakarlık, kurban teslimiyet, kurban Allah'a yaklaşmak, kurban maddeden manaya geçiş. İbrahimce, İsmailce. Hac suresi 37. ayette şöyle buyurulmaktadır. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

1447 Kurban Bayramı tavsiyelerim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın kurban bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, işrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

Sırça Köşk. Hayat yolculuğunda biraz soluklanmaya, derin bir nefes almaya, daha huzurlu, ümitli, tazeleneceğimiz ufak bir molaya ne dersiniz? Akra'da Sırça Köşk zamanı.

Akra'dan Sırça Köşk programından sesimizin ulaştığı herkese bu kutlu bayram gününden merhabalar efendim. Siz değerli dinleyicilerimize en içten sevgi ve saygılarımızı sunarak bir Sırça Köşk bayramı özel programımızı daha başlatıyoruz. Bayram günleri maddi ve manevi dayanışmanın, sevgi, saygı, hoşgörü ve barışın da doruğa ulaştığı günler olsun. Bayramınız bir kez daha kutlu, mübarek olsun kıymetli dostlar. Milli ve manevi değerlerin coşkuyla yaşandığı, toplumsal bağların güçlendiği, huzur, barış, sevgi ve kardeşlik atmosferinin pekiştiği müstesna günlerden olan Kurban Bayramı'nı kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramın dili yok, en azından ağzıyla, sesiyle dili yok. Aslında var, konuşuyor. Ama dili olsaydı insanoğluna barışın, affedin ve sevin derdi herhalde. İşte bizler bu sessiz çağrıya kulak vermeye gayret ediyoruz. Mevla cümlemize kurbanlarımızla, ibadetlerimizle, tövbelerimizle, güzel ahlak sahibi olma gayretimiz, ümmet olma bilincimizle bayramın kadrini, kıymetini bilmeyi, layıkıyla yaşayabilmeyi nasip etsin. Efendim, bugünkü Sırça Köşk programında yine Kurban Bayramı'na mahsus paylaşımlarla, bayramın manevi yönünü bir kez daha bizlere hatırlatan bilgilerle, elbette ilgiyle takip ettiğiniz kıssadan hisselerle, bayram gelenekleriyle, şöyle bayrama yaraşır bir şekilde, keyifle, huzurla dinleyeceğinize inandığımız dopdolu bir bayram programıyla huzurlarınızdayız. Biliyoruz ki sizler de dünyanın neresinde olursanız olun, Kurban Bayramı'nın manevi huzurunu paylaşmak için hiç değişmeyen frekansınız. Akra'da bizimle birliktesiniz. Yüreklerinizin güzelliğince ne hoş geldiniz, safalar getirdiniz.

her işinde ancak Rabbine yönel ve ondan iste. Sırça Köşk.

Değerli dinleyiciler, kurban Türkçemizde teslimiyeti, içtenliği, fedakarlığı, sevgi ve hayranlığı ifade eden en güzel kelimelerden biridir. Mesela bir fikir ve dava uğruna kendini feda eden kimseye kurban oldu denilir. Bir kaza ya da felakette ölenlere de felaketin kurbanları denir. Kurban olmak, kurban gitmek, kurban vermek, kurban etmek deyimleri büyük bir sevgiyi, bağlılığı ve fedakarlığı ifade etmektedir. Dini anlamda ise hak yolunda, Allah'ın emirleri gereğince Allah'a şükrümüzün ve teslimiyetimizin bir nişanesi olarak ona yakınlaşmaya vesile olmak için kesilen hayvanlara kurban denilmektedir. Denince aklımıza ilk gelen hiç şüphesiz Hazreti İbrahim ve İsmail'in hayat hikayesidir. İbrahim'i İbrahim yapan önce candan geçmesi, ateşe atılırken hiç tereddüt etmeyip tam bir teslimiyetle Allah bana yeter, o ne güzel vekildir diyebilmesi, sonra da ciğerparesi oğlu İsmail'den geçebilmesiydi. Hazreti İbrahim aleyhisselam birçok mücadeleden, imtihandan başarıyla çıkmış, Allah yolunda babasından ayrılmayı, kavmiyle ters düşmeyi, canını kurban etmeyi göze almış örnek peygamber. Hazreti İsmail aleyhisselam ise İbrahim'in yıllar sonra doğmuş, kendisiyle aynı dini paylaşan itaatkar oğlu. Yani her ana babanın gözümün nuru, sana kurban olurum diyeceği bir evlattı. O biliyordu ki kurban olacaksa sadece Allah'a olmalıydı. Evlada, eşe, ana babaya, paraya, makama, kısacası dünyaya kurban olmak ateş demekti. Onun için emreden Allah'sa, babacığım emrolunduğun şeyi yap demeyi vazife bilen bir evlattı. Hazreti İbrahim'in şahsında şekillenen ve Muhammed ümmetine görev ve hatırlatma olan bu hadise hepimizin hayatında her an yenilenmektedir. Kurban oluyorsak ne için oluyoruz? Kurban ediyorsak neyi kurban ediyoruz? Bizim İsmail'imiz ne? Allah'a teslimiyet ve yakınlaşma imtihanını verebiliyor muyuz? İşte ilahi uyarı sevgili dinleyiciler. Onlara de ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, kadınlarınız, akrabalarınız, kabileniz, elde ettiğiniz mallar, kesada uğramasından korktuğunuz ticaret, hoşlandığınız evler ve meskenler, size Allah ve Resulünden ve Allah yolunda cihattan daha sevimli ise, artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Allah böyle fasıklar topluluğuna hidayet nasip etmez. Aman ya Rabbi. Kurbanlarımız, aşkımız, sevgimiz, bağlılığımız ve teslimiyetimizin simgesidir. Böylece sevgiliye yaklaşır, aradaki bağları kuvvetlendirebiliriz. Seven sevilene kurban olurmuş. Kurban olmak da aşkın ilk adımı sayılır. Aşık, işin başında kendini feda etmeli, nefsini kurban edebilmeli ve kendinden vazgeçebilmeli ki aşıklık iddiasında bulunsun, aşk yolunda ilerleyebilsin. Şair Fuzuli, canımı canan eğer isterse minnet canıma, can nedir kim, anı kurban etmeyem cananıma diyerek canın sevgili yoluna kurban edilmesini gerekli görür. Hatta Fuzuli bunu yılda bir kez değil, her an zaruri görür. Şöyle der, yılda bir kurban keserler halka alem ıyd için, dem be dem, saat be saat, ben senin kurbanınam. Yani halk bayram için senede bir kurban keser, ben her an, her saat senin kurbanınım. Teşekkür borcundan kurtulmaya belki bir kurban gerekir ama sevgiliye yaklaşmak devamlılık gerektirir. Yani nefes başına bin defa kurban olurcasına yakınlaşmak. Nefes başına. Hayatı hak yolunda kurban olan Esat Efendi hocamız kaddesallahu sırrehu benzer terennümde bulunur.
Ey derde derman isteyen, yetmez mi dert derman sana? Ey rahatı can isteyen, kurban olan candır sana. Canı verenin uğruna kurban etmeden ilahi aşk iddiasında bulunmak boşunadır. İstiklal şiirimizin şairi Mehmet Akif Ersoy, Leyla adlı şiirinde vatan ve millet aşkı ile ilahi aşk ve heyecanı inananların kalbine koymuş olan Allah'a sesini duyurmak ister. Vatan ve millet uğrunda şehit olanların gerçekte Allah'a kurban oluşlarını şöyle anlatır. Gel ey Leyla, gel ey candan yakın canan, uzaklaşma. Senin derdinle canlardan geçen Mecnun'la uğraşma. Düşün, biçarenin en kahraman, en gürbüz evladı kimin uğrunda kurbandır ki doğrandıkça doğrandı. Yine asırlar öncesinde Yunus, kurbanda koş kesiminin bir temsil olduğunu, gerçek kurbanın canı Allah yolunda feda etmek gerektiğini söyler. İsmail'em hak yolunda canımı kurban eylerim. Çünkü bu can kurban sana, ben koç kurbanı neylerim? Nefsi kurban etmeden, candan, maldan, evlattan geçmeden vuslat yolları temizlenmiyor. Her yıl kurbanımızla nefsimizi temizleriz. Kurbanın akan kanları sahibini öfke, kin, nefret, riya, cimrilik ve benzeri manevi kirlerden, hastalıklardan temizlemelidir. İşte bu temizleyiş onu arındırır, canlandırır. Adeta her kurbanda yeniden diriliriz. Sözün ustası Üstad Necip Fazıl Kısakürek şu dörtlüğü ile canı feda etme yollarından birini ne kadar güzel ifade eder. Her şey, her şey şu tek müjdede, yoktur ölüm Allah diyene. Canım kurban, başı secdede, iki büklüm Allah diyene. Yine sevgili dinleyiciler, bir başka alim ve şairimiz Hasan Basri Çantay, nasıl ve kime kurban olunabileceğini ne yanık ne güzel ifadelerde terennüm ediyor. Evladu iyalden geçerek ben Ravzan'a geldim.

ahlakını met etmede Kur'an diye sevdim. Kurbanın olan Şah-ı Resul kovma kapından, didarına müştak olan Yezdan diye sevdim. Evet, hatırladınız elbette. Hepimizin çok iyi bildiği o harikulade ilahinin sözleri. Hak yoluna canı kurban edebilenler bugün bizim gönüllerimizde yaşıyorlar. Onlardan biri olan Yunus Emre de kime kurban olacağımızı şu dizelerle bizlere öğretiyor. Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Gel şefaat eyle kemter kuluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Biz teslimiyet içine girip Hazreti Hüdayi'nin diliyle Yaradan'a niyazdan başka çıkar yolumuz olmadığını, acziyet içinde ona el açmanın kurtuluş olduğunu fark etmeliyiz. Kanı Eyyub gibi bir sabra takat. Ya İsmail veş kurbana cüret. Meğer kim edesin fazlınla rahmet. Senindir kul, senindir hüküm efendi. Yani ya Rabbi, bizde Eyüp gibi sabra takat, İsmail gibi kurbana cüret ne gezer? Ya Rabbi, hüküm de senindir, bu kul da senindir. Eğer ki sen fazlınla bize rahmet edersen, ne mutlu bize. Son sözlerimiz yine Hüdayi Sultanımızın olsun kıymetli dinleyiciler. Her kim dilerse bula yar, varlığını eyler nisar. Canın verir İsmail var, kurbana ermek isteyen. Yani diyor ki, kim ki yâre ulaşmak isterse, bütün varlığını onun yoluna saçsın, harcasın. Harcasın ki, ona yaklaşmayı arzulayan, kurbana ermek isteyen İsmail, bu yolda canını veriyor.

Kıymetli dinleyiciler, sözlükte yaklaşmak anlamına gelen kurban, Allah'a yaklaşmayı, Allah yolunda malı feda etmeyi, Allah'a teslimiyeti ve şükrü ifade ediyor. Biz ona, insana, şah damarından daha yakınız. Kullarım beni sana soracak olursa, muhakkak ki ben onlara pek yakınım. Ayet-i kerimelerde böyle buyuruluyor. Kurban, işte bu derece bize yakın olan Allah'a, acaba biz ona ne kadar yakınız sorusu için bir cevap arayışıdır. Allah adına her türlü feragat ve fedakarlık için bir kararlılık göstergesidir. Bir boyun eğiş olan kurban, bununla beraber rahmet eşiğine baş koymaktır. Boynum kıldan ince dercesine. Kurban, bireysel ve toplumsal arınmanın bir aracı veya sembolü olarak kabul edilmiştir. Allah için her şeyden vazgeçebileceğinin bir ifadesidir kurban. İslam'ın şiarı olan kurban, aynı zamanda bir fedakarlık nişanesidir. Kurban, adayış ruhunun bedene galebe çalmasıdır. Çünkü kurban kesmenin ötesinde bir de kurban kesilmek vardır. Kurbanda ölen bir canlı olmakla beraber bunun üzerinden gerçekleşen insanın özgürlük hamlesidir. Tutkulardan, tutsaklıktan, tamahlardan soyutlanma eylemidir. Kurbanın temel mantığı kulun kendini temsilen temiz bir canlıyı takdim etmesidir. Kişinin günaha ve hayatına karşı fidye ödemesidir. Kurban, Allah ile barışık olmaktır ve Allah'a bağımlı kalmaktır. Allah evreni insanın emrine vermiştir. Kesilen kurbanlık hayvanlar da buna dahildir. Ta ki bu sayede insan Allah'ın emrine amade olsun diye. Altı çizilen gerçek şudur kıymetli dostlar. Kainat sana teslim. Sen ise kainatın sahibine, tıpkı bir kurban gibi.

Kurban, İsmailce bir teslimiyetin tekrarıdır. Kulluk bağlamında kurban, İbrahim'i bir tutumdur. Halil olmanın, veli olmanın yolu bıçaklara yatmaktan geçiyor. Kendinden vazgeçerek kulluk vazifesini sürdürmek gerekiyor. Kurban bir gelenek değil, bir gösteri de değil, bir et şöleni hiçbir zaman değil. Kurbanı kanla özdeşleştirenler de yanılıyorlar. Kurbanı kurban kılan akıtılan kan değildir ki. Çünkü her kulun kurbanı kabul değil. Gözlerini kan bürüyen Kabil'in kurbanı kabul görmedi. Kurban Habil'in kurbanıydı. Ayet-i Kerime'de şöyle buyrulur. Elbette onların, kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat ona sadece sizin takvanız ulaşır. İşte efendim, kasap olmakla kurban sahibi olmak arasındaki fark burada kendini gösteriyor. Kurbanla verilen mesaj şudur. Ey kan dökücü ve bozguncu insan, haksız yere kan dökme. Dökülecek bir kan varsa o da Rabbin için kurban kesmendir. Ne kendi adına ne de sahte ilahlar adına kan dökme. Rabbin için kurban kes. Kurban keserken sadist duygularını sök at. Bıçağı öfkene, hevana, şehvetine, ihtiraslarına çalıver. Dünya bir kurban arenasıdır. Bu arenada kim kime kurban? Bir ömür kime heba? Bir gençlik kime feda? Belki de en önemli sorumluluk Allah için kurbanlaşmaktır. Aklımızda kurban bilinci, alnımızda secde izi, kalbimizde adayış ruhuyla Rabbimize yürümektir. Kurban olma ufkuna ulaşamayanlar kölece bir yaşamın kıskacından kurtulamadılar. Kurban ulvi bir iklimde zirveye tırmanıştır. Kur'an bize hem kurban olmayı hem de kurban kesmeyi öğretiyor. Bu öğreti ile yola çıkanlar hep şunu söylediler. Fedake ya Resulallah. Canım sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. O da ümmetinin kendisine olan bu düşkünlüğünü karşılıksız bırakmadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kurban keserken şöyle niyet ediyordu. Bismillahi vallahu ekber. Bu koç benim ve ümmetimden kurban kesemeyenler içindir. İşte bu ümmet bu yüzden kurbansız kalamazdı. Yoksa kulluk kusurlu olurdu.

ayakkabıcı bayram için yeni getirdiği malları vitrine yerleştirirken sokaktaki bir çocuk onu izlemekteydi. Okullar kapanmak üzere olduğundan spor ayakkabılara rağbet fazlaydı. Gerçi mallar lüks sayılmazdı ama küçük bir dükkan için yeterliydi. Onların en güzelini ön tarafa koyunca çocuk vitrine doğru biraz daha yaklaştı. Fakat bir koltuk değneği kullanmaktaydı. Hem de güçlükle. Adam ona bir kez daha göz attı. Üstündeki pantolonun sol kısmı dizinin alt kısmından sonra boştu. Bu yüzden de sağa sola uçuşuyordu. Çocuğun baktığı ayakkabılar sanki onu kendinden geçirmişti. Bir müddet öyle durdu. Daldığı hülyadan çıkıp yola koyulduğunda adam dükkandan dışarı fırlayıp "Küçük!" diye seslendi. "Ayakkabı almayı düşündün mü? Bu seneki modeller bir harika." Çocuk ona dönerek "Gerçekten çok güzeller." diye tebessüm etti. "Ama benim bir bacağım doğuştan eksik." "Bence önemli değil." diye atıldı adam. "Bu dünyada her şeyle tam insan yok ki. Kiminin eli eksik, kiminin de bacağı, kiminin de aklı ya da vicdanı." Küçük çocuk bir şey söylemiyordu. Adamsa konuşmayı sürdürdü. "Keşke vicdanımız eksik olacağına, ayaklarımız eksik olsaydı." Çocuğun kafası iyice karışmıştı. Bu sefer adama doğru yaklaşıp, "Anlayamadım," dedi. "Neden öyle olsun ki?" "Çok basit," dedi adam. "Eğer vicdanımız yoksa cennete giremeyiz. Ama ayaklar yoksa problem değil. Zaten orada tüm eksikler tamamlanacak. Hatta sakat insanlar sağlamları oranla daha fazla mükafat görecekler." Küçük çocuk duydukları karşısında bir kez daha tebessüm etti. O güne kadar çektiği acılar sanki hafiflemiş gibiydi. Adam vitrine işaret ederek, "Baktığın şu ayakkabı var ya, sana çok yakışır. Denemek ister misin?" dedi. Çocuk başını iki yana doğru sallayıp, "Ama üzerinde 30 lira yazıyor. Almam mümkün değil ki," diye cevap verdi. "İndirim sezonunu senin için biraz öne alırım," dedi adam. "Bu durumda 20 liraya düşer. E zaten sen bir tekini alacaksın, o da 10 lira eder." Çocuk biraz düşünüp, "Ayakkabının diğer teki işe yaramaz. Onu kim alacak ki?" dedi. "Amma yaptın ha," diye güldü adam. "Onu da sağ ayağı eksik olan bir çocuğa satarım." Küçük çocuğun aklı bu sözlere yatmıştı. Adam devam ederek, "Üstelik de sen öğrencisin değil mi?" diye sordu. "İkiye gidiyorum," diye atıldı çocuk. "Üçe geçtim sayılır." "Tamam işte," dedi adam. "5 lirada öğrenci indirimi yapsak geri kalır 5 lira. O da zaten pazarlık payı olur. Bu durumda ayakkabı senindir. Sattım gitti." Ayakkabıcı çocuğun şaşkın bakışları arasında dükkana girdi. İçerideki raflar onun beğendiği modelin aynısıyla doluydu ama adam vitrinde olanı çıkarttı. Bir tabure alıp döndükten sonra çocuğu oturtup yeni ayakkabısını giydirdi. Ve çıkarttığı eski ayakkabıları göstererek, "Benim satış işlemim bitti. Sen de bana bunu satsan memnun olurum," dedi. "Şaka mı yapıyorsunuz?" diye kekeledi çocuk. Onun tabanı delinmek üzere, "Eski bir ayakkabı para eder mi ki?" "Sen çok cahil kalmışsın be arkadaş," dedi adam. "Antika eşyalardan haberin yok herhalde. Bir antika ne kadar eskiyse o kadar para tutar. Bu yüzden ayakkabın bence en az 30-40 lira eder." Küçük çocuk ard arda yaşadığı şokları üzerinden atabilmiş değildi. Mutlaka bir rüyada olmalıydı. Hem de hayatındaki en güzel rüyada. Adamın heyecandan terleyen avuçlarına sıkıştırdığı kağıt paralara göz gezdirdikten sonra 10 lirayı geri vererek, "Bana göre 20 lira yeterli," dedi. "İndirim mevsimini başlattınız ya." Adam çocuğu kıramayıp parayı aldı. Bu arada da yanağına
sıcacık bir öpücük kondurdum. Her nedense içi içine sığmıyordu. Eğer bütün bayramlık ayakkabıları bir günde satsa böyle bir mutluluğu bulamazdı. Çocuk yavaşça yerinden doğruldu. Sanki koltuk değneğine ihtiyaç duymuyor gibiydi. Sımsıcak bir tebessümle, minnet dolu bakışlarla teşekkür edip şöyle dedi. Babam haklıymış, gerçekten babam haklıymış. Sakat olduğum için üzülmeme hiç gerek yok. Her rüzgar savuracak bir toz bulur. Her hayat yaşanacak bir can bulur. Her umut gerçekleşecek bir düş bulur. Bulunmayacak tek şey senin, benim, bizim benzerimizdir. Sevgili dostlar, ne durumda olursak olalım, bize ne kadar eşsiz, tek ve değerli olduğumuzu hissettirecek, ihtiyacı olanlara da bu denli naif bir şekilde yardım edebilecek insan yürekli kişilerin sayıları artsın. İnşallah bizler de onlardan olmaya gayret edelim.

Bayramın Anadolu coğrafyası ve nihayet Türkiye Cumhuriyeti içindeki yansımaları nasıl? Geleneklerimiz neler? Hazırsanız başlayalım sevgili dinleyiciler. Kurban kesilmesi eyleminin bir gelenek ve adama olarak dini tarihteki yeri çok eskilere, Hazreti Muhammed'den de önceye dayanıyor. Kur'an-ı Kerim'de yer verildiği şekliyle Hazreti İbrahim'in Allah'a olan sevgi ve bağlılığını göstermek için oğlunu kendisine kurban etmeye karar vermesi sonrasında gökten inen kurbanlık hayvanı kesmesiyle kurban geleneğinin başladığı kabul edilir. Kur'an-ı Kerim'de söz konusu olay Saffat suresinde şu ayetlerle indirilmiştir. Rabbim, bana iyilerden olacak bir evlat ver. Bunun üzerine kendisine akıllı ve edepli bir erkek çocuğu olacağını müjdeledik. Çocuk babasıyla beraber iş güç tutacak yaşa gelince babası ona "Yavrucuğum," dedi. "Rüyamda seni kurban ettiğimi gördüm. Düşün bakalım sen bu işe ne diyeceksin?" Dedi ki "Babacığım, sana buyurulanı yap. İnşallah beni sabredenlerden biri olarak bulacaksın." Her ikisi de ilahi buyruğa teslim olunca ve babası onu yüzüstü yatırınca "Ey İbrahim," diye ona seslendik. "Tamam, rüyanı gerçekleştirmiş oldun. İşte iyileri biz böyle ödüllendiririz. Bu kesinlikle apaçık bir imtihandı. Biz oğlunun canına bedel olarak ona değerli bir kurbanlık verdik. Onun hakkında İbrahim'e selam olsun ifadesini sonradan gelen nesiller arasında devam ettirdik. Evet, iyileri işte böyle ödüllendiririz. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı." Kesin olan bir bilgi olmasa da kronolojik ve arkeolojik araştırmalardan ortaya çıkan sonuçların yorumlanmasıyla Hazreti İbrahim'in milattan önce 2000-3000 dönemlerinde yaşadığı anlaşılmaktadır. Bu da kurban geleneğinin kökenlerinden bugüne 4000 yılı aşkın bir kültür olduğunu göstermektedir. Kutsal kitaplarda Hazreti İbrahim'e atıf sürekli yapılır ve bu nedenle ilahi dinler olarak kabul edilen 4 din İbrahimi dinler olarak da adlandırılır. Peygamberimizin yaşadığı dönemde bu geleneğin bir devamı olarak yine İslami kaynaklara göre ilk kurban duasını 624 yılında yapmıştır. Hazreti İbrahim'den bu yana hac ziyaretinde yapılan kurban kesmenin İslam dininde vacip olması bu şekilde olmuş. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem cemaate bayram namazı kıldırdıktan sonra iki kurban keserek birini Allah'a, birini de Allah rızası için Muhammed'in hanesine ve hane halkına diyerek dua etmiştir. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem sözleri ve uygulamalarının yanı sıra Hac suresinde inen ayetlerle birlikte o tarihten bu yana Müslümanların iki bayramından biri ola gelmiştir. Hac suresinin 37. ayetinde şöyle buyurulmaktadır. Bu hayvanların ne etleri ve ne de kanları Allah'a ulaşacaktır.

Allah'a ulaşacak olan ancak sizin onun için yaptığınız gösterişten uzak amel ve ibadettir. Size doğru yolu gösterdiğinden Allah'ı yüceltmeniz için onları böylece sizin buyruğunuza vermiştir. Ey Muhammed, iyilik yapanlara müjde et. Kıymetli dinleyiciler, Osmanlı ve Türkiye'de bayram geleneklerine şöyle bir göz atacak olursak, Türklerin Müslümanlığa geçişinin ardından Alparslan ve ordusunun 1071 yılında Malazgirt Savaşı ile birlikte Anadolu'ya girişi, bugünkü Türkiye'nin de Müslümanlığının ilk adımı olmuştur. O dönem Orta Doğu kökenli başka Müslüman halklarında bulunmasıyla birlikte önce Selçuklu, sonra da Osmanlı İmparatorlukları dönemiyle Anadolu çok yüksek oranda Müslümanlaşmıştır. İşte tüm bu süreçte Türklerin kendi yaşam ve beşeri kültürüyle İslam'ın kuralları birleşerek ortaya yüzyıllara dayanan tarihi olan gelenekler çıkmıştır. Bu gelenekler arasında en çok öne çıkanlarsa hiç kuşkusuz bayram gelenekleridir. Şimdi bu bayram geleneklerinden Kurban Bayramı'na bir bakalım. Selçukluların bu konuda belirleyici olduğunu söyleyebiliriz. Türklerin Anadolu öncesi döneminde Müslüman olmaları ile ortaya çıkan bilgi ve alışkanlıkları Anadolu'ya taşıyan Selçuklu dönemine ait her ne kadar fazla miktarda kaynak yer almasa da Osmanlı döneminin öncüsü olarak söz edebiliriz. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dönemindeki kutlama geleneğiyle hurma yeme alışkanlığının devamı olarak kabul edilebilecek tatlı ikramıyla bayram hazırlığı adetleri Selçuklu döneminde Anadolu'ya yerleşmiştir. Bayramlar her inanış ve kültürde olduğu gibi bir araya gelme, barışma, sohbet etme ve kutlama anlamına gelmektedir. Selçuklu döneminde de sarayların, meydanların süslenmesi, hane halkının ve devlet erkanının kutlamaya hazırlanması, bayram kutlamaları için şenlikler düzenlenmesi tarihsel kaynaklarda aktarılmaktadır. Kurban kesilmesi de camilerde cemaat ile birlikte kılınan bayram namazının devamında yapılmakta ve duaları okunurken Selçuklu Sultanı'nın ziyaretlere gittiği ve kestirdiği kurbanın etini de halka dağıttığı yine aktarılan bilgiler arasında. Kurban Bayramı geleneklerinin en çok yerleştiği ve günümüze kadar uzandığı haliyle olgunlaştığı dönemse elbette Osmanlı zamanıdır. İslami gelenekleri dünya çapında bir estetikle sunarak üretimler gerçekleştiren Osmanlı'da bayram zamanında saraydan halka tembihname ismi verilen bildiriler dağıtılırdı. Bu bildiriler halkın bayram hazırlığında ve bayram gününde dikkat etmesi gerekenleri anlatıyordu. Konaklarda, saraylarda ve evlerde yapılan bayram temizliği, bayram alışverişi gibi gelenekler Osmanlı döneminden gelmektedir kıymetli dinleyiciler. Bayramın gelişi Arefe günü yapılan top atışları ve bekçilerin Arefe gecesi davullarıyla birlikte söyledikleri manilerle müjdelenirdi. Kurban bayramlarında öncelik yine bayram namazı olurken padişah ile devlet erkanı son dönemde bayram namazını Ayasofya veya Sultanahmet'te kılardı. Namaz kesimi, kurban kesimi olduğu ilk gün et ile ilgili işler ve dağıtımı yapıldığı için ziyaretler diğer üç gün yapılırdı. Nerede o eski bayramlar sözü adeta bir klişe olarak hemen her bayram tekrarlanır. İşte bu eski bayramlar olarak sözü edilen bayramlar kökünü Osmanlı döneminden alır ve Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren de bu gelenekler bozulmadan ve sahip çıkılarak uzun yıllar devam eder. Akrabaların bir araya geldiği, kurban etinin gelen misafirlere, yine peygamberimizin dönemindeki hurmadan gelen tatlılarla birlikte ikram edildiği, özellikle çocukların olabildiğince sevindirildiği eski bayramlar. Bugünkü eğlence bolluğu, alışveriş tercihleri ve iş hayatının yoğunluğunun o günlerde olmaması hayatı yavaşlatan bir etmen olduğundan bayram günlerinde şehirlerde kurulan bayram yerlerinin de bir karşılığı vardı. Bir eğlence panayırı olan bayram yerleri hem çocukların hem de gençlerin ilgi gösterdiği yerlerdi. Her ne kadar efendim

Bugün bayramlar yüksek oranda tatil anlamında değerlendirilerek hızlı modern hayatın içinde biçim değişikliği gösterse de hala şükürler olsun ki hem bayram tebrikleri, küslerin barışması, sevenlerin bir araya gelmesi, çocukları sevindirmek, bayrama verilen önem devam ediyor. Ve inşallah bizler de kendi gelecek kuşaklarımıza bu gelenek ve göreneklerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Bayram günleri maddi ve manevi dayanışmanın, sevgi, saygı, hoşgörü ve barışın da doruğa ulaştığı, bizlerin de en azından bunlar için çabaladığı günler olsun. Bayramınız bir kez daha mübarek olsun efendim.

Efendim, paylaştıkça çoğaldığımıza inandığımız bir Sırça Köşk Bayram özel programının sonuna geldik. Bize ayrılan süre bugünlük bitti. Akra'da saatler Sırça Köşk programı için bir veda zamanını daha gösteriyor. Yüreğimizi katarak siz kıymetli dinleyicilerimiz için özenle hazırladığımız paylaşımlar, birbirinden güzel eserler inşallah bugün de o güzel yüreklerinize ulaşmıştır. Sırça Köşk programına ulaşabileceğiniz, aramızdaki gönül köprüsünü oluşturan kıymetli mesajlarınız için Akra WhatsApp hattımız 0501 630 30 30. Saatler Akra'da yeni bir Sırça Köşk programını gösterinceye kadar her şeyin gönlünüzce, dualarınızca en hayırlı şekilde gerçekleşmesini diliyoruz.

kardeşliğimizi daha da güçlendiren bu güzel bayram coşkusunun ülkemize, milletimize, İslam alemine, tüm insanlığa barış, huzur, mutluluk ve hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu, layıkıyla yaşayabileceğimiz, kutsiyetini, nimetlerini idrak edeceğimiz bir bayram olsun inşallah. Dualarınızda bizleri de unutmayın, kalbinizin sahibine emanet olun.

0: Sırça Köşk. Keyifli, huzurlu ve ümit dolu ufak molamız Sırça Köşk bugünlük sona erdi. Bir sonraki molada görüşmek üzere.
1: ...1447 Kurban Bayramı tavsiyelerim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın Kurban Bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık Hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, İşrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz her ümmet için kurban kesmeyi meşru kıldık ki kendilerine Allah'ın rızık olarak verdiği dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken üzerine yalnız Allah'ın ismini ansınlar. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. O halde ona teslim olun. Resulüm, itaatkar ve mütevazı olanları müjdele. Onlar ki Allah anıldığı zaman kalpleri titreyen, başlarına gelen sıkıntılara sabreden, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden hayır için harcayanlardır. Kurbanlık deve ve sığırlara gelince, onları da sizin için Allah'ın dininin alametlerinden kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. O halde develer birer ayakları bağlı sıra sıra ayakta durup boğazlanırken üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları üstü düşüp ölünce de onlardan hem siz yiyin hem de kanaat edip istemeyen fakirlere ve isteyen fakirlere yedirin. İşte böylece şükredesiniz diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdik. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

güzel ahlak, takva ehli olmak nereden geçiyor? Sana gitmeyene sen gideceksin. Bu bayramda gideceksin. Kim elini önce uzatırsa sevabı o kazanıyor. Bir Müslümanın bir Müslümana üç günden ziyade dargın kalması helal değil. Helal değil. Ne demek yani? Haram. İçki içer misin? Estağfurullah. Tövbe yarabbim. Ne demek? Yani hiç hocam sorulur mu? Bu da haram. Dargın kalmak da haram. Olsun. Yani o haram ama herkes yapıyor. Sen herkesin yaptığına ne bakıyorsun? Sen yapmayacaksın. Senin ana prensibin haramlardan uzak durmak. Helalleri işlemek, sevaplı işleri işlemek.

İnsan, yaratılmışların en şereflisidir. Ona sunulan bütün nimetler de şüphesiz Rabbindendir. Mal, mülk, servet, zenginlik, sağlık, canın, hepsi ondandır. Öyleyse ona kulluğunun bir göstergesi olarak ihlas ve samimiyetle boyun eğ. Onun emrine onun razı olacağı şekilde tabi ol, kurban kes. Kurban paylaşmaktır. Yetimi ve ihtiyaç sahibini görüp gözetmektir. Uzaktaki kardeşlerini hatırlamaktır. Kurban berekettir. Akan bir damla kanla içinde barındırdığın kin, nefret, haset gibi kötü duygulardan arınmaktır. Takvaya doğru bir adım daha atmaktır. Kurban rahmeti rahmana varıştır. Kurban şükürdür. Kulluğun bir nişanesidir. Kevser suresi 2. ayette buyurulduğu gibi net ve açıktır. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes.

Sevgili dinleyenler, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı siz değerli dinleyicilerimizin ve hepimizin üzerine olsun. Kurban Bayramı'nın 3. gününe geldik bile. Bayramınızı tebrik ediyoruz tekrar ve programımıza başlıyoruz. Efendim, ilk eserimizi Malezyalı Rayhan grubundan Lebbeyk isimli eseri dinledik. Şimdi sırada Ahmet Özhan var. Eserimizin adı Bayram Edelim.

Kurban, bireysel ve toplumsal arınmanın bir aracı veya sembolü olarak kabul edilmiştir. Allah için her şeyden vazgeçilebileceğinin bir ifadesidir kurban. İslam'ın şiarı olan kurban aynı zamanda bir fedakarlık nişanesidir. Kurban, adayış ruhunun bedene galebe çalmasıdır. Çünkü kurban kesmenin ötesinde bir de kurban kesilmek vardır. Kurbanda ölen bir canlı olmakla beraber bunun üzerinden gerçekleşen insanın özgürlük hamlesidir. Tutkulardan, tutsaklıktan, tamahlardan soyutlanma eylemidir adeta. Kurbanın temel mantığı kulun kendini temsilen temiz bir canlıyı takdim etmesidir. Kişinin günaha ve hayatına karşı fidye ödemesidir. Sevgili dinleyenler, sırada Kırgızca bir eser var. Zeynep Bek'ten Peridi Komne Vosne isimli sözleri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi düşünde görmek anlamına gelen bir eser. Birlikte kulak veriyoruz.

0: sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Akra.
2: Hacda iki önemli husus var. Birincisi af olma işlemini tamamlamak, ikincisi ise çok az insana nasip olan Hacc-ı Mebrur yönü. Eğer Hacc-ı Mebrur'a ulaşmış iseniz, hacdan sonraki yaşantınızda beyninizde yeni devreler açılıma girdiğinden yeni idrak alanları oluşmuştur. İdrak yoğunlaşması size kendinizi tanıma özelliği getirecektir. Müzdelife'de yeteri miktarda taş toplayıp Mina'ya hareket ettiğinizde orada Hazreti İbrahim tarafından direğe bağlanan küçük, orta, büyük şeytanları taşlamaya hazırlanın. Aktardığımız bu paragrafın devamını eserden sonra dinleyeceğiz sevgili dinleyenler, sizlere aktaracağız. Şimdi Sedat Anar'a kulak veriyoruz. Ya Resulallah eserini dinleyelim, ardından programımıza devam edeceğiz.

Efendim, hacda şeytan taşlama kısmından bahsediyorduk. Küçük şeytanı taşladığınızda şartlanmalarınızdan sıyrılırsınız. Şartlanma, orijinal olmayan, halkın icat ettiği fikirleri benimsemeniz anlamına gelmektedir. Ortanca şeytanın taşlanması tabiatınızla ilgilidir.

Tabiat dendiğinde bedensel istek ve arzular akla gelmelidir. Taşlama söz konusu menfi arzuların sizden gitmesi anlamındadır. Büyük şeytansa nefs kelimesiyle ifade edilir. Nefs kelimesinin karşılığı basit manada benliktir. Ancak senin kendine has bir benliğin yoktur. Kainatta mutlak var olan mutlak benlik Allah'ın benliğidir ve benlik Allah'a aittir. İşte sen bu noktayı bilmediğin için kendine ait izafi bir benliğin var kabul ediyorsun. O izafi benliğine ait olan istek ve arzuları taşlıyorsun büyük şeytanı taşlamakla. Sırada Ubeydullah Sezikli'den bir kurban ilahisi var değerli akra dinleyicileri. Hemen ardından Balkanlardan Riyad Sulimani'den Lebbeyk isimli eseri dinleyeceğiz.

Allah'a yakınlaşmak için kestiğimiz kurbanla anlam kazanan bu bayramı Allah'ı anma günleri haline getirebilmek için İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam gibi Allah'a gönülden teslim olmalı, hayatımızı ve ölümümüzü Allah'a has kılmalı, en sevgili varlığımız İsmail'imiz ne veya kimse onu Allah'a kurban etmeliyiz. Allah'ı anmaktan ve ona bağlanmaktan bizi alıkoyan, onun emirlerine uymak ve uğrunda gerekli cehdi göstermek konusunda bizi gevşekliğe sevk eden sevgililerimizi feda etmeden Allah'a yakınlaşmamız mümkün müdür? Bunu bir düşünmemiz gerekiyor. Ancak İbrahim gibi davranmak suretiyle Allah'a yakın olabiliriz. Programımızın sonuna yaklaşıyoruz sevgili dinleyiciler. Birazdan kapanış yapacağız ama öncesinde Erkan Mutlu'dan Kabe'nin Yolları isimli bu güzel eseri birlikte dinleyelim. Sonrasında programımızın son bölümüyle huzurlarınızda olacağız.

Kurban, Bismillahi Allahu Ekber derken İbrahim olmak. Onun ve oğlu Hazreti İsmail'in Yüce Allah'ın buyruğuna itaat konusunda verdikleri başarılı imtihanı yad etmek. Sonra da dua etmek. Şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, yaşamım ve ölümüm ancak alemlerin Rabbi olan Allah içindir. En'am suresi 162. ayet. Kurban, İsmail olana sabır ve teslimiyet, İbrahim olana azim ve niyet. Efendim, Kurban Bayramınızı tebrik ediyoruz tekrar. Bizleri de dualarınızda eksik etmemeniz temennisiyle. Son eserimiz, Peygamberimize Medine'ye olan özlemi anlatan hareketli bir eser. Aşık El Rasul'den dinliyoruz Medinetün Nebi eserini. Hepinizi tekrar Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hayırlı bayramlar. Hadi.

1447 Kurban Bayramı tavsiyelerim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın kurban bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerimiz

Kardeşlerime de tavsiyem, işrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

Ve başlamadan onu hatırlatayım size. Başı sıkılan, daralan, her ne gibi haceti olan olursa salavat-ı şerifeye çok devam etsin. Salavat-ı şerifeye çok devam etsin. Her müşkülü hallolur Allah'ın izniyle. Sizden biriniz namazda kaynerse, istifra, ev kalese, ev ra'ak, fel yansarif, fel yetevadda, sümmel yebin alâ me'mada min sıhhati, ma'lem yetekellem. Böyle bir hal bu kurumda, gerek bulup burun kanaması vesaire gibi hallerde namaz bozulmaz. Namazda olduğu halde. Çıkar, abdestini tamamlar, tekrarlar abdestini, konuşmamak şartıyla gelir, mesela iki rekat kıldıysa, iki rekat daha kılarak da namazı sağlam olur. Yalnız konuşmamak şartıyla. Evet. اِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ مَرْحَبًا بِكَ قَالَتُ الْمَلَائِكَةُ مَرْحَبًا بِكَ Müslümanlar, Müslüman kardeş, diğer bir Müslüman kardeşine merhaba dedi. Karşılaştık da, karşılaştığımız zaman da adetimiz vecihde Esselamu Aleyküm deriz yahut merhaba deriz selamdan sonra. Böyle bir insan kardeşine iltifat olması da merhaban bik dese قَالَتُ الْمَلَائِكَةُ مَرْحَبًا بِكْ Buna cevaben melekler de ona derler ki sana da merhaba olsun. فَاِذَا قَالَ لِيَقِيكِ لَا مَرْحَبَا بِكْ Darılmış, sana merhaba demem diyor. Öyleyse melekler de diyorlar ki sana da merhaba ediyoruz. اِنَّ الْعَبْدَ لَيَقْضُ فِي وَجْهِ اَخِيهِ Her bir mümin, hangi mümin olursa olsun Müslüman, kardeşinin yüzüne abus bir vecihle, surat askınlığıyla bakarsa, kardeşinin yüzüne bakarken suratı atık olarak bakarsa, melekler o adama lanet eder. İslamiyet'te kardeşlik bahsi çok geniş ve uzundur. Çok da tatlıdır. Ahiretteki yüksek makamlara nailiyetimiz de bu kardeşlerle olan muhabbetlerden dolayı Cenab-ı Hak dereceler ihsan ediyor. Hem o dereceler ki o dereceler başka ibadetlerle ele geçirilmez. Başka ibadetlerle ele geçirilemeyecek olan dereceleri Cenab-ı Hak Müslüman kardeşlerin birbirine olan iltifatından, sevgisinden, muhabbetinden nasip bunlara ihsan eder. Benim kullarım, Müslüman kullarım birbirleriyle iltifat ediyorlar, ikram ediyorlar, ihsanda bulunuyorlar diyerekten Cenab-ı Hak bunlara böyle ihsan ettiği gibi birbirinin yüzüne de abu usulü verir. Suratı atmış böyle. Memnuniyetsizlik ishar ederekten öyle bakıyor. Buna da fetel anhul melaike meleklerin lanetine müstahak olur diyor böyle olan insan. Yani siz takın böyle kardeşlerinizin yüzüne asık bir suratta bakmayınız. Biz Müslümanın bir Müslümana ne kadar dargın olursa olsun 3 günden fazla dargınlığını devam ettirmesi caiz olmadığı gibi. Eğer dargınlık devam ederse dünya manfaatlarından daha şey. Dargınlık devam ederse bunlara rahmet-i ilahiye de gelmiyor. Birisi barışmak istiyor, diğeri barışmıyor. Barışmak istemeyene rahmet nazil olduğu vakitte ona verilmiyor. Yalnız din cephesinden sevdiğini Allah için seviyor, sevmediğini de yine Allah için sevmiyor. Çünkü Allah yolunda değil, Allah adamı değil, Allah yoluna muhalif bir adam. Binaenaleyh onun yüzünü ona iltifat edip onunla şey yapmaktansa uzak kalmak daha iyidir. Bundan dolayı mesul değildir. Yalnız Müslüman bir kardeşin ki namazındadır, orucundadır, ibadetindedir. Buna dargınlığı sevmiyorlar. اِذَا قَالَ الْعَبْدِ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهُ وَاَتُوبُ اِلَيْهِ فَقَالَا سُمَّ آدَمْ سُمَّ قَالَهَا سُمَّ آدَمْ كَتَبَهُ اللّٰهُ فِي الرَّابِعَةِ مِنَ الْكَذَّابِينَ Bir hata ettik. Hata edince tövbe ettik. Estağfurullah dedik. Yapmayacağım bir daha dedik bu hatayı. Ve şeriyet aldandık bir daha yaptık. Yine tövbe ettik. Sonra bir üçüncüsüne bir daha aldandık. Yine bir kabahat daha yaptık. Aynı şekilde. Yine tövbe ettik. Ayıp ettim diyerek. He? Dördüncü defada tekrarlarsa bu kabahat Allah-u Teala'nın defterine yalancı olarak geçer. Bu yalancı bir adam. Bu tövbe ediyor ama tövbesinde sadakatle gösteremediği için كَتَبَهُ اللّٰهُ الرَّابِعَةِ مِنَ الْكَذَّابِينَ اِذَا قَالَ الْعَبْدُ سُبْحَانَ اللّٰهُ قَالَ اللّٰهُ صَدَقَ عَبْدِ Bu Subhanallah, Allah'ı tesbihdir.
Biz namaza başlarken de Subhanallahü, Subhanallah, Subhaneke ve Bihamdike diye başlarsak Cenab-ı Hakk bir tesbihtir. Tesbihi Cenab-ı Hak bize talim etmiştir. Bu tesbihinin talim ettiği Peygamber Efendimiz'in de şey yaptığı gibi, öğrettiği gibi bu tesbihlere devam ederiz. Bu tesbihlerin sevabının miktarını Allah bilir. Celle ve Ala. Bu kadar çok sevabı vardır tesbihlerin. Bunun için insan tesbihattan da geri kalmamalıdır. Mesela hiç olmazsa günde 100 defa Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber demeli. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim demeli. Bunların 100 defa bir insan günde söylerse bu adamdan daha çok bir sevaplının ahiret gününde bulunmayacağını. Belki bundan daha çok söylemiş olan birisi varsa ancak öylesi olacak. Sevabı çok olduğu için dilimizi alıştırıp Allah-u Teala'nın tesbihleriyle meşgul olmak çok eftal ve âlâdır ki bunlar hani insana feyzin gelmesi, imdad-ı ilahiyenin insana daima erişmesiyle insan yolunda sebat edebilir. Sana su kesilirse, suyun arkası gelmezse nasıl ki kuraklık oluyor? Binaenaleyh vücuda da feyzi ilahiyenin gelmesi için bu nevafir ile meşgul olmak eskali ibadettir. Faraiz borcumuzdur. Farzlar borcumuzdur. Demeyiniz ki biz namaz kılıyoruz, işte kafi değil mi? Bu borcumuzdur. Vazifemizdir. Onu yapmadığımızdan dolayı mesul oluruz. Fakat nevafil olan bu sünnetlerle de Cenab-ı Hakk'a kendimizi sevdirmeye bu ondan gelecek feyzin artmasına vesile olur. Onun için bunu böyle derken siz de tesbihatı çok devam ediniz demek oluyor. Sübhanallah deyince kul kâlellâh sadaka abdi. Kulum doğru söylüyor. Sübhani ve bihamdi la yenbegü tesbih illâ li. Tesbih benden başkasına yapılmaz. Allah'tan başkası için Subhanallah denmez. Tahmid Allah'tan başkasına yapılmaz. Binaenaleyh tesbih ve tahmidler Allah'a layık olduğu için kulların da bundan yaptığından dolayı çok büyük sevaplara, mükafatlara nail olacağını beyan buyurmuş. İzâ kâlel abdül müslim. Müslüman bir kul. La ilahe illallah dediği vakitte. Harakat-ı semâvâd hattâ tekefe beyne yedeyillâh. Bu bize temsil olarak beyan ediyor ki bir kul la ilahe illallah ne değil takdirde ağzından o kelime çıkar çıkmaz o kadar büyük bir suratla gider ki sevavat yaralır onun önünden hatta beyne yediyle Hazreti Allah Celle ve Aleyhi'nin huzurunda durur. Feyekul üskünü fakat o şey halinde cezve halinde cezve halinde olduğu için sükun yok kendisinde. Cenab-ı Hak buyuruyorlar ki sakin ol. Neden öyle hareketli duruyorsun? Keyfe eskini ve lem yufer rikaili. Nasıl sakinleşeyim? Beni deyen daha mağfiret olunmadı ki. O zaman diyor ki feyekû mâ eyreytki alâ lisâni illâ vekat gafartüle. Sen ey kelime-i tabi hangi kulumun ağzından çıkarsan bil ki o kulum mağfiret olunmuştur. Ben onu affetmişimdir. Bu bir kere söyleyene, bu yüzlerce ya binlerce defa ağzında tekrar eden insanın nail olacağı mükafatı siz satayınız. İnsan kendisini ve bütün varlıkları halkadan Hazreti Allahu Celle ve Ala'yı zikretmekle. Çünkü insan kiminle meşgul olursa şeref o kadar şerefe artar. Allah ile meşgul olan insanın şerefinin ölçüsü olur mu acaba? Bunun için insana layık olan boş şeylerle meşgul olmaktansa vakitlerini öldürmektense vakit çünkü nakittir derler. Vakit bir daha ele geçmez. Bir saniyesi bile bir daha ele geçirmemize imkan yok. Binaenaleyh her fırsat buldukça ya Allah'ın zikriyle Celle ve Ala'nın yahut Habibine salavat selamlarla insanın vakti geçirmesi eftel-i amaldır. Bunun için diyor ki yine bakalım. İzâ kâle racül li ahîh ente li alûh. Kızmış sen bana düşmansın de. Düşman gibisin ya. Sen benim düşmanımsın, iyi bir adam değilsin hadi. Fakat bâ'e ahaduhuma bi ismi. Bu bunun günahı ikisinden birisine isabet eder. İmkanı kezalik, eğer karşısındaki hakikaten adubullahsa, bu ona isabet etmiştir. Ve illa eğer adubullah değilse bu adam, Allah'ın düşmanı değilse, iyi bir adamsa, ona bu kötü söz söylediğinden dolayı, raci'at alel evvah. Kim söylediyse bu kötülük ona isabet eder. Babayı ona isabet eder. Onun için insan karşısındakine daima İyi söz söylemesini diline alıştırmalıdır ki dili alıştırmamak kötü sözlere eftel-i amandır.
Alışırsa bir zapt etmesi mümkün değildir. Onun için dil

iyiye hem kötüye gittiğinden daima iyi yerlere alıştırmak lazım ki sıkıştığı vakitte de kötüyü çıkarmasın ağzında. اِذَا قَالَ اَحَبْكُمْ فِي الصَّلَةِ آمِينَ وَقَالَ ذَا الْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ آمِينَ فَوَافَقَتْ اِهْدَاهُمَ الْاُخْرَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. Nasıl amin diyoruz ya, mesela lebbalin dediğimiz arkasından bir amin diyoruz. Dualarımızda da amin, amin diyoruz. İşte bu namazda denilen amin, nin mukabilinde kâlesel melâiketi fissemâ, gökteki melekler de bizim aminimize iştirak ederekten onlar da amindir. Bizim dualarımızda amin, amin ya Rabbi kabul et demek. Bizim kabul et duamızda ya Rabbi kabul et bunların ibadetinde onlar da bizim duamızda iştirak ederler. Eğer bizimkiyle onlar birbirine denk gelirse aynı anda fakat gufir lehu mâ tekattebe min zenbi, geçmiş günahları affolur diyor. Buhari, Müslim, Nesai, an Ebi Hüreyre. Buhari, Müslim, Nesai, an Ebi Hüreyre. Binaenaleyh namazın bak kıymetinin ölçüsü olur mu? Biz bir amin diyoruz. Nedir? Allah-u Teala'nın lütfunun, kereminin hududu varmak. Allah-u Teala'nın isimlerden birisi de Kerim. Kerimdir Cenab-ı Hak. Kerimdir ama lütfu İslam'dır. Kerim, Kerim'in üç manası var demiş. Kerim'de hem böyle bol veriş var. Kerim'de adalet de vardır. Kerim aynı zamanda adildir. İtaatsızlara ceza yapmak yapması da hakkıdır Kerim'in. Bir de Kerim'de hikmet vardır. Kerim'in içinde hikmet manası vardır. Hikmet dünyada anlaşılmaz. Dünya ittila alemidir. Çıkıntı alemidir. Meşakkat alemidir. Hikmet-i ilahi ki bizi yaratmış ve biz buradan öteki aleme intikal edeceğiz. Hikmet o alemde tecelli edecek. Burada ne görüyoruz? İşte yaşıyoruz zahmetlerle, sıkıntılarla, yorgunluklarla, meşakkatlerle çekilip gidiyoruz. Ufak bir ibadet yapabilecek ne hale? Asıl hikmetin tecellisi ölümden sonra zuhur edecek. Ölümden sonra hikmetin tecellisi zuhur edecek, gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, hatır hayali gelmeyen o büyük devletlere kavuşulunca bizim gelişimizin neticesi, akıbeti neymiş diye o zaman anlayacağız onu. Burada anlamak müşkül. Onun için bu evamir-i ilahiyeye imtisalden başka kulların hakkı yok. Allah ne dediyse celle ve ala onu yapmalı. İyi yapmadın dediyse ondan uzak kalmalı. Lokmalar helal olmadıkça, içkiden vazgeçilmedikçe, Allah'ın yoluna dönülmedikçe felaketlerin önüne geçmenin imkanı yok. اِذَا قَالَ الرَّجُلْ لِأَخِيهِ جَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا كَثِيرًا فَقَدْ اَبْلِغَ فِي السَّنَا. Birbirimizden bazı iyilikler görürüz ya, yardımlar, iyilikler görürüz. Bu bize yardım eden mesela elimizden tutmuş da şöyle جَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا كَثِيرًا جَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا كَثِيرًا. Allah seni çok hayırlı mükafatlarla mükafatlandırsın. Ne bir dua diyor. Bu duanın en üstünüdür diyor. En güzeli. Bu duayı yaptırmak da onun hakkını da ödemiş olursun ve ona da en güzel duayı yapmış olursun. Cezakallah hayran kesira. Allah seni hayır kesirle cezalandırsın. Biz de vaktiyle üstadlarımızın eline bazen su dökmek devletini Cenab-ı Hak bize ihsan ederdi. Onlar ellerini yıkarken biz de ibrikten su dökerken onlar da bize böyle dua ederlerdi. Cezakallah hayran kesira. Allah demek bunların dualarını kabul etmiş de bize bugün büyük devletler ihsan etmiş. Çok şükür. اِذَا قَالَ الْعَبْدُ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذ۪ي لَا اِلٰهِ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومِ وَاَتُوبِ اِلَيْهِ غَفَرَ لَهُ وَاِنْ كَانَ مُوَلِّيًا مِنَ الزَّحْ. Bir insan şu dua yapar. اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذ۪ي لَا اِلٰهِ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومِ وَاَتُوبِ اِلَيْهِ. Bu kadar. Bunu dediğinden dolayı غُفَرَ لَهُ. Mağfiret-i ilahiyeye mazhar eder. Gafir'e de okundu, Allah mağfiret eder. Ve inkâne müvelliyen mine zehf. Şimdi eğer bu adam büyük bir günah işlediyse, hatta günahı düşman karşısından, düşmandan kaçmak büyük günah. Bu adam bu büyük günahı irtikab etmiş olsa dahi, ondan sonra tövbe edip bölerse, Allah onun o günahını da affeder. Evet. Büyük günahların diğerleri de buna teşmin olunabilir. Bu en büyüğü yani. Hiç insan vicdanı kabul etmez. Ölürsem ölürüm, zararı yok ama memleket kurtulacak, vatan kurtulacak, dindaşlarım kurtulacak, iffet kurtulacak, namus kurtulacak. Bunun için ben ölürsem ölürüm, zihni yok. Fakat bu kendini kurtarır, memleket ne olursa olsun, millet ne olursa olsun, namus ne olursa olsun dedi. Ben kurtulayım da kaçtı.
bu kaçışından dolayı büyük günah işledi. Pişman oldu. Niçin kaçtım ben diyerekten? Dedi ki estağfurullah. Ellezî la ilahe illa. Dua büyük. Ben öyle bir Allah'tan istiğfar istiyorum ki eşi yok. Bir Allah. Mülkün sahibi. El hayyul kayyum. Hayatında, kayyumlukunda. Bunu demek suretiyle Cenab-ı Hak ve etûb-i ilet ediyor. Rücu ettim sana artık. Sahip oldum, misafir oldum. Ufira lehu. Mağfiret oldum. Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat, sumadaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istihkak kesilen kulların zümresine kabul buyursun. El-Fatiha.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Çevre ve görüntü kirliliği. Kurbanlar, insanların gelip geçtiği, dinlendiği sokak, park, bahçe ve meydanlarda akarsu kenarlarında kesilmemeli, kurban keserken çevreyi rahatsız etmemelidir. Kurbanların kombina, mezbaha ve bu iş için ayrılmış yerlerde veya kurban hizmetleri komisyonlarının önceden belirlediği yerlerde kesilmesi tercih edilmelidir. Kesimde ortaya çıkan kan, dışkı, atık ve artıklar ortalık yerde bırakılmamalı, rastgele etrafa atılmamalı, göl ve akarsulara, kanalizasyonlara karıştırılmamalı, hayvanların yemesine ve çevreye yayılmasına izin verilmemeli, çöp bidonlarına atılmamalı, koku su ve etrafı rahatsız etmemelidir. Derin çukurlar açılarak gömülmelidir. Unutulmamalıdır ki hayvanlardan insanlara geçen ve zoonoz denen birçok hastalık etkeni bu atık ve artık maddelerle insanlara bulaşmaktadır.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.
3: ...1447 Kurban Bayramı tavsiyelerim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın kurban bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, işrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda sadaka vermedikçe asla iyiye, hayra, takvaya, Allah'ın rızasına erişemezsiniz. Her ne sarf ederseniz şüphesiz Allah onu hakkıyla bilen ve onun mükafatını verendir.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şeriflerinde buyurmuş ki bir Müslümanın bir Müslümana 3 günden fazla müddet dargın kalması helal olmaz. 3 günden fazla. Niye 3 güne kadar müsaade ediyor? İşte biraz vaziyeti düşünsün, durumu muhakeme etsin, kim haklı kim haksız tefekkür etsin. Kendisi haklıysa bile işte affedersem sevabım çok olur diye affı düşünsün. Haksızsa suçunu anlayıp özür dilemeye karar versin. 3 günlük böyle bir düşünme taşınma zamanı neyse, ama 3 günden sonra artık bu dargınlığı uzatmak doğru olmuyor. Bayramlar barışma vesilesidir. Barış, dostluk, anlaşma ve birbirlerini tebrik etme vesilesi olduğu için bu bayramda dargınlar lütfen birbirlerini ziyaret etsinler. Küçükler büyükleri ziyaret etsin, eller öpülsün, uzak diyarlarda ise telefon açılsın, tebrik gönderilsin, tatlı sözlerle insanların arasının düzeltilmesine bu bayram bir vesile kılınsın.

Bayram bize hediye. Sevinelim. Hem bu dünyada hem ahirette sevinelim. Sevindirelim. Süsleyelim bayramlarımızı tehlil ile, tekbir ile, tahmid ile. Ulaşalım ahiret bayramına. Affolunmuş, lütfedilmiş, ihsan olunmuş, mükafata ermiş kullar ile.

İnsan yaratılmışların en şereflisidir. Ona sunulan bütün nimetler de şüphesiz Rabbindendir. Mal, mülk, servet, zenginlik, sağlık, canın hepsi ondandır.

Kurban rahmeti rahmana varıştır. Kurban şükürdür. Kulluğun bir nişanesidir. Kevser suresi 2. ayette buyurulduğu gibi net ve açıktır. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı, lütfu üzerinize olsun aziz ve sevgili Akra dinleyicileri. Hepinizin bayramlarını tebrik ederiz. Allah hem dünyada hem ahirette aziz ve mutlu eylesin, lütfuna erdirsin. Kahrından, gazabından bizi üzecek şeylerden korusun. Allah-u Teala Hazretleri önümüzdeki yıllarda ömrünüz boyu nice nice mutlu bayramlara ermenizi sıhhat afiyetle, saadetle, devletle, dostlarınızla, evlatlarınızla, çoluk çocuğunuzla nice bayramlar görmenizi nasip eylesin. Hepinize en güzel dileklerle, dualarla, dünya ve ahiretin hayırlarını Cenab-ı Mevla'dan dilerim, temenni ederim. Efendim bir insan öteki insanla dargınken dargınlıktan vazgeçmeye karar verdi. Öteki adamın yanına gitti, elini uzattı. Öteki işte itti elini, yüzünü döndü, ağır sözler söyledi, kabul etmedi barışmayı. Ne olur? Barışma teşebbüsünü yapan bütün sevapları kazanır, reddeden bütün günahları vebali yüklenir. Haramı işlemiş oluyor. Çünkü dargın kalmak haram, haramda ısrarı efendim yapan cezasını çeker, belasını bulur. Demek ki biz teşebbüsü yapalım, isterse karşı taraf reddet. Yani o bizi reddeder, barışmaz, affetmez. Olsun, sen bir teşebbüsünü yap, yumuşak hediye götür, yumuşak konuş, yaparsa yapar, yapmazsa sen vebalden kurtulmuş olursun. Tabii

dostları ziyaret edeceğiz. Hediyeler vereceğiz. Dargın isek dargın olduğumuz kimselerle barışacağız. Dargınlar varsa bildiğimiz aralarını düzeltmeye aracı olacağız. Başka büyüklerimizin kabirlerini ziyaret edeceğiz. Geçmişlerimizin kabirlerini ziyaret edeceğiz. Yasin suresi okuyacağız. Diğer El-Hakim-i Tekasür'ü, 11 Gülhüvallahu Ahad'ı vesaireyi, Ebareke suresini okuyacağız. Onların da ruhlarını şahit etmeye çalışacağız. Ve aziz ve muhterem kardeşlerim, Müslümanların hepsinin iyiliğini isteyeceğiz. Yani Müslümanların dertleriyle, işleriyle, sıkıntılarıyla, sorunlarıyla ilgilenmeyen bizden değildir diye Peygamber Efendimiz defterden siliyor, reddediyor. Müslümanların dertleriyle dertleneceğiz ki Müslümanlar, yani sizler, vaazımı dinleyen siz kıymetli akla dinleyicileri, şöyle bir soru soracaksınız kendinize: ben elimde bulunan imkanlarla, zenginliklerle, müktesebatla, şimdiye kadar öğrendiklerimle, sahip olduğum mevki ve makam ile, bilgi ve görgü ile acaba yurt içindeki ve yurt dışındaki Müslüman kardeşlerime neler yapabilirim? Ben burada bayram yapıyorum, mutluyum, saadet içindeyim. Elhamdülillah Allah bana huzur içinde bayramı yapmayı nasip etmiş ama acaba aç, susuz, mazlum, mağdur, esir ne kadar Müslüman var dünyanın neresinde? Onların halleri nedir, ne olacak diye lütfen öteki Müslümanları da düşünün. Öteki Müslümanların hallerini anlamaya çalışın. Onlara da yardım elini uzatmaya gayret edin. Gönlünüz onlarla olsun, aklınız onlarla olsun. Lütfen yurt içinden yurt dışına doğru genişleyelim. Lütfen ilgimizi yayalım. Çünkü İslam cihan şumul bir dindir. Tüm cihandaki bütün Müslümanlar kardeşimizdir. Dar bir kafese sıkıştırılmış bir aslan gibi olmamalıyız. Bütün Müslümanlarla ilgilenmeliyiz. Ziyaret yapmalıyız, ticaret yapmalıyız, ilişkiler kurmalıyız, dostluk dernekleri kurmalıyız. Bu İslam kardeşliğini, Müslümanların birbirleriyle kardeş olduğunu lafta bırakmamalıyız. Fiiliyatta yardım olmalı. Hayırları yapmak Müslümana yakışır. Yani bütün dünyaya hayırı, güzelliği, yardımı, mutluluğu yerleştirmeye çalışmak Müslümanın görevi olmalı. Ve böyle yaptığımız zaman da görgümüz, bilgimiz artacak. Şimdi ben bütün dünyayı dolaşarak böyle çok değişik şeyler, izlenimler aldım. Yani Türkiye'de yaşadığımız zamandan çok daha güzel duygulara insan bürünüyor dünyayı tanıdıkça. Hem de dünyayı gezdikçe büyük imkanlar önüne açılıyor insanın. Yani biz Türkiye'de başımızı böyle kuma sokan deve kuşları gibi yaşıyoruz. Halbuki dünyanın nerelerinde nice imkanlar var, nice kazançlar var, nice yapacağımız çalışmalar var, nice hizmetler var, nice elde edeceğimiz menfaatler ve karlar var. Milli menfaat, dini menfaat, şahsi menfaat, her bakımdan, bilgi görgü bakımından çok istifade edeceğiz. Onun için bu bayramda hepinizin tüm dünya Müslümanlarıyla ilgilenmenizi, ilginizi genişletmenizi, himmetinizi yüksek tutmanızı, gayretinizi çoğaltmanızı, İslam için daha çok çalışmanızı, Müslümanların aziz olması için, mağduriyetten, mazlumiyetten, esaretten kurtulması için, insanca yaşama hallerine, şartlarına sahip olması için efendim elinizden geleni yapmanızı rica edeceğim. Çünkü çepeçevre her yanımızdaki Müslümanlar çeşit çeşit sıkıntılar içinde hepsi. Biz de elhamdülillah mutlu bir ülkeyiz. Efendim milli gelirimiz yüksek. İnsanımız daha görgülü. İnsanımız çok çok canlı bir milletiz. Genç insan sayısı fazla. Başka milletlerin yaş ortalaması çok yüksek olduğu halde biz genç nesiller çok olduğu dipdiri bir milletiz. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha güzel hizmetler yapacağız. Daha ön plana çıkacağız. Dünya üzerinde hayırların yapılması, şerlerin engellenmesi için daha güzel hizmetler yapma imkanımız olacak ama bunun için kendimizi yetiştirmemiz lazım, hazırlamamız lazım. Çoluk çocuğumuzu buna göre yetiştirmemiz lazım. Bir dileğim de lütfen çocuklarınızın istikbaliyle ilgilenin. Onların uluslararası birer kıymetli insan olması, uluslararası hizmetler yapabilecek vasıflara sahip yüksek insan olması için onları yabancı dil bilen, Arapça bilen, yabancı dil bilen, bilgisayar kullanmasını bilen, görgülü, ileri, çağdaş, çağa hükmeden, çağı sürükleyen insanlara

0: önderlik yapabilecek vasıfta yetişmesine gayret edin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesi bu. Çocuklarımız bizim çağımızın insanı değildir. Kendi çağlarının, yani önümüzdeki çağın insanıdır. Kendi çağımıza, kendi görgümüze değil, ilerideki ihtiyaçlara göre onları yetiştirmeye gayret edelim. Hepinize tekrar tebriklerimi sunuyorum. Çocuklarınız çok iyi yetişsin. Allah onların güzel günlerini görmeyi, o yönden de mutlu olmanızı, bayram etmenizi, çocuklarımıza nice bayramlar hazırlamamızı nasip eylesin. Hepinize en iyi dileklerimi sunarım. Dualarınızı beklerim. Bayramlarınız mübarek olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Allah dualarınızı kabul etsin. Dünya ve ahirette bahtiyar eylesin. Cenneti diyor, cemaliyle cümlenizi müşerref edesin. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat.
1: Günün Sohbeti. Değerli akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İbrahim, doğrusu ben Rabbimin emrettiği yere gideceğim. O bana yol gösterir dedi. Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o, İsmail, beraberinde işe koşma çağına erişince babası, ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin dedi. Oğlu, ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu şaka üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir. Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık, koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık ki sonrakilerce İbrahim'e selam olsun denilmektir. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Ona iyilerden bir peygamber olarak İshak'ı müjdeledik. Hem kendisine hem de İshak'a bereketler verdik. Her iki oğlunun neslinden iyi hareket edenler de vardır, kendilerine açıkça zulmedenler de. Yüce Allah doğru söyledi.

0: 1447 Kurban Bayramı tavsiye ederim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhile yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın Kurban Bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık Hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, İşrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.
1: Bayram Söyleşileri. Merhabalar efendim, hayırlı bayramlar, hayırlı demler cümlenize. Şehri İstanbul'dan güzel günlere eriştik, buluştuk. Güzel simalarla değerli hocamız Profesör Doktor Saadettin Ökten, yine Türk müziğimizin değerli yorumcusu, değerli sesi ve dostumuz Sayın Veysel Dalsal'dı. Buradayız efendim, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Hayırlı bayramlar. Hocam bugün bayram muhabbet olacak. Biz Kurban Bayramı'nda hacca gidemedik, o kutsal yolculuğa katılamadık ama gönülleri tavaf edeceğiz diye murad ediyoruz. Muhabbetten, ziyaretten nasıl tensip buyurursanız hocam, eski İstanbul ziyaretlerinden, edebinden, adabından bugün bir bayram muhabbeti olsun arzusundayız. Uygun görürseniz inşallah. Sizin hoş görmediğiniz bir noktayı da hatırlatmak istiyorum. Geçen bayram sohbetinde, geçmiş bayramlar, ah neydi o günler, şöyle böyle. Eskiye özlemden ziyade bugünü güzel yaşamalı ve geleceğe de bir şeyler bırakalım buyurmuştunuz. O bayramdan bu bayrama hala o hatırlatmalar, öğütler aklımda hocam. Sözü size bırakıyoruz hocam.
3: Efendim, ebu'l-vakt olmak lazım demiş eskiler. Yani o vakte ait en mükemmel, en münasip olabildiğince güzel işi yapmak lazım. O vakte ait. O vaktin önünde veya ardında değil, o vaktin içerisinde. Biliyorsunuz bizim klasik anlayışımızda dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem buyuruluyor. Cenab-ı Mevlana buyuruyorlar ki mazi geçmiştir. Halin değerini bilmek lazım. İstikbalin ne olacağı belli değildir. Ola ki istikbale erişemezsiniz. İstikbal bir hayaldir. Mazi bir geçmiştir. Tabii şüphesiz maziye ait değerlendirmelerimiz olacaktır. İstikbale ait tasavvurlarımız olacaktır. Tuğlu emelden yalnız Allah'a sığınıyoruz ama hali değerlendirmek lazım. İşte ebu'l-vakt olmak o meseledir. Biz de şimdi isterseniz bu ebu'l-vakt olmak noktasından yola çıkalım ve bu bayramda neler yaptık, neler yapıyoruz, neler yapmak zorundayız, neler de zorunda olmadan yapıyoruz noktasında biraz efendim zaman zaman belki hafif edep sınırlarını zorlayan ama artık o noktaya doğru da belki biraz gitmek gerekiyor. Bir şeyler söylemeye çalışalım. Efendim şimdi tüketim kültürü ve meta estetiği bütün ağırlığıyla üzerimizde. Bu arada bunu yaşayan bir Müslüman, tekrar bir Müslüman derdi. Bakalım ne yapabilir yani, buna bakalım şimdi. Bir defa hemen şunu kabul etmek lazım. Ne kadar iddialı olursak olalım, çevre şartlarından tümüyle variste, bigane, bağımsız olamayız. Bunu bir defa kabul edeceğiz. Önemli olan hadise şudur, bu çevre şartlarını kendi zihin dünyamızda ve vicdanımızda makul, müsbet, olabilir, olması gerekir mi kabul ediyoruz? Yoksa olmaması gerekir, akıl dışıdır, müsbet değildir, menfidir ama biz bunu istemeyerek zoraki mecburiyetten yapıyoruz. Bu noktada bir kesin karar vermemiz lazım. Birinci nokta benim arz edeceğim budur. Bu çevre şartları itibariyle mesela yaşadığımız binadan başlayalım. Çoğumuz apartmanlarda yaşıyoruz. Bu soru belki biraz tuhaf kaçacak ama bir Müslüman olarak Osmanlı ananesini yaşamış bu cemiyetin torunu olarak ben bir apartmanda mı oturmalıyım? Bu apartman benim hem dini akideme hem de o dini akidenin sünnetten ortaya çıkan uygulamalarına ve aşağı doğru gelen bütün tatbikata, o Sünni Osmanlı geleneğine ne kadar muvafıktır, ne kadar mugayyedir, bunu bir tartışalım. Şimdi apartmanda oturmak başka, apartmanda oturmayı canbaşla kabul etmek başka bir hadisedir. Buradan başlıyoruz. Değil mi efendim? Yani böyle başlıyoruz. Bunu burada keselim. Bu yemeklerimize, giysilerimize, evimizin döşemesine kadar bu böyledir yani. Ama bir ipucu verdiğimi zannediyorum ben. İpucu verdikten sonra da artık bizi dinleyen insanlar, efendim zevat-ı kiram, zevil-i ihtiram, bunu kendi hallerine, muaşeretlerine vesaire tatbik ederler. Orası artık dinleyenlerin irfanına terk edilir. Bir ufak parantez açalım. Nasıl evlerimizde ve iş yerlerimizde ve umumi mekanlarda vudu dediğimiz, yani abdest alma için uygun bir biçim üretemediysek, lavabolarda, Hilton tip lavabolarda abdestimizi alıyorsak, çok affedersiniz, Alaturka tipi minik tuvalet taşlarına efendim işimizi görüyorsak, neyin sıçrayıp neyin sıçramadığını bilemiyorsak, bu sohbet çok mu malayhaneye döndü?
1: Yok hocam,
3: ama bu fonksiyonu hala çözememişsek, bu kadar zenginliğimize, bu kadar bilgi sahibi olmamıza, bilimselliğimize rağmen bu irfanı henüz gösterememişsek, kurban da buna benzer bir şey işte. Mesela artık biz bugün minicik fayans Alaturka tuvaletlerde efendim işimizi görmeye, efendim işte bir takım plastik, bunları söylememde büyük fayda var, İbriklerle temizlenmeye ve sonra lavabolarda abdest almaya mahkum. Ve bunu artık normal karşılıyoruz. Ama hiçbirimizin bunun kötü olduğunu, bir defa taharet uymadığını, estetik olmadığını, fonksiyonel olmadığını görecek halim. Bu normal görüldü artık. Çok benim şöyle bir tecrübem de oldu. Bir inşaat kalfası tanıdım. İlk mektep mezunu olabilir veya olmayabilir. O evinde özel bir mahalli abdest almak için bir minik çadırvan gibi düzenlemişti ve fonksiyoneldi. Ama hiçbir zengin evinde, buna benim evimde dahil, ki biz hazır dairelerde oturuyoruz şu anda, yaptırdığımız evlerde de buna benim evimde dahil bir çare bulamadık buna. Maalesef bu böyle devam edip gidiyor. İşte kurban da bunun gibi bir şey. Yani biz yaşadığımız hayatın dini vecibeler açısından gereklerini hayatımıza yansıtmıyoruz, yansıtamıyoruz. Bu kurban bayramı belki benim söyleyebileceğim çok basit ama çok acı, çok real ama çok ilginç, boş kalan hayatımızda bir taraf budur yani. Şimdi benim niye bunu böyle söylüyorum? Çocukluğumuzda büyük validenin Atikali semtindeki bahçeli evine Arife günü giderdik biz sabahtan. Usul öyle. Fatih Camii'nin Arife günü öğleden sonra akşama doğru kurban fiyatları düşer. İşte ekonomik boyutu var. Fatih Camii'ne ikindi namazına gidilir. Bir kurban vaazı dinlenir. Ondan sonra akşam namazı olmadan o arada kurbanlıklar seçilir. Helallik alınır çobandan. O çok mühimdir. Yani pazarlık yapılır ama helallik alınmadan pazarlık yapılmaz. Sonra onların başında kurban tutucular vardır. Onlara bahşişleri verilir ve bir araba kiralanır, at arabası. O gün, o yarın kaç kurban kesilecekse, onlar bir hususi merasimle, yani çocuklardan daha fazla bir ihtimam ile eve getirilir. Alt katta bir uygun bir yer vardı. O ev 3 katlıydı. Bodrum katında hayvanlara büyük valide kendisi de kendi eliyle su ve yem verirdi. Ve inanırdı ki, burası çok mühim, o hayvan yarın bana mahşerde şefaatçi olacak. O gece zaten merasim başlıyor yani işte. Sabah şafaktan önce kalkılır. Efendim abdest alınır. Hep beraber camiye gidilir. Bütün aile. Gidilen cami de benim annemin babasının imamet yaptığı bir cami. 1922'de orada vefat etmiş. Atik Ali Selim'de. Sonra 11 sene de peder merhum. Yani cami de böyle X bir şahsın gittiği bir cami değil. Yani bizim camimiz yani. Bütün semt zaten dayılarımı tanıyor, babamı tanıyor filan. Ondan sonra oradan çıkılır. Kurban merasimine geçilir. Bütün hane halkı. İşte kimi suyunu verir, kimi gözünü bağlar, kimi ip getirir, kimi çengel getirir. Çocuklar için bundan daha zevkli, daha renkli hangi merasim vardır? Hayatın içindesiniz. Ve sonra ilk çıkan ürünleri hemen orada pişirilir ve önce çocuklara yedirilir. Sonra işte kara kazanda efendim şey kaynar. Kavurma kaynar.
2: İşin en güzel tarafı değil mi hocam?
3: Evet, işin en güzel tarafı. Yanına bir de pilav da olur yani.
2: İster.
3: Yani, yani o kadar fazla bir şey olmaz o gün yani. O hanımlar tabii bu işlerde biraz şeydirler yani. Gözleri daha zengin olsun ister. Yazsa zeytinyağlı taze fasulye, zeytinyekli zeytinyağlı olsun filan olur. İşte böyle bir gelenek. Tabii burada hizmet var. Herkes hizmet ediyor. Çocuklarından büyüğüne kadar. Burada bir ibadet var. Yani burada bir sosyal hayat var yani. Filan falan böyle işte. İşte bunları söylemek istiyorum. Bu bir nostalji değil. Ama biz bu biçimleri geçmiş hayatımızda bıraktık. Osmanlı dediğimiz vaka bu evamiri diniyeyi, efendim, bu mükellef olduğumuz ahvali biçimlendirip hayatın içine taşımıştı. Biz taşıyamadık. Bunu çok net ifade ediyorum. Bayram birinci günü işte eğer arabayı park yeri bulabilirsek bir camiye gideceğiz. Bulamazsak uzak bir camiye gideceğiz. Çünkü mahalle mescitleri yok eskisi gibi. Arabasız gidemezsiniz. Belki genç olsanız gidersiniz ama gitmek fevkalade zor. Koyacaksınız ve ondan sonra da işte namazı kılıp eve geleceksiniz. Saat 2'ye kadar devam eder patırtısı, gürültüsü. Ondan sonra da mesela yemek yenir. İşte öğle vakti biraz çaylar, kahveler içilir. İkindiye doğru eli iş yatan erkeklere Osman gel kemik kırılacak. Tabii dayım yapardı bu işte, Osmanlı ismi Allah rahmet eylesin. Kemikler kırılır. Hanımların kıramayacağı kemikler onun tarafından kırılır. Etler parçelenir. Sonra yavaş yavaş dağıtılmaya başlar. Çünkü sabahtan da

0: mekanı olur. Buraya inersiniz. Bu mescit de olabilir, kütüphane de olabilir. Seküler kütüphane olsun. Böyle bir şey dahi yok. Esasında mekanların kabahati yok. Kabahat bizim zihinsel yapılarımızda. Yani biz artık kendimizi o dairenin içine hapsettik. Antisiyle eksiyle kapılarımız herkese kapalı. Gelen misafir veya gelen ziyaretçi bir şeye mebni olarak, genellikle bu böyle yani, bir şey isteyerek geliyor. Eve ilk televizyon alındı. Komşular televizyon seyretmeye geliyorlar. O eve ziyarete gelmiyorlar. Evin büyüklerini görmeye gelmiyorlar. Televizyon. Buradan başladı hayatımız. Esasında fakirleşen biziz. Belki evlerimiz zengin, arabalarımız güzel, mobilyamız fevkalade ama gönül fıkaralığı başlıyor. Mesela diyelim ki apartman geçici bir mecburiyet. Yani ben geçici diyorum mecburiyetin, çünkü hiçbir zaman dünya mecburiyetlerinin sürekli olduğunu kabul etmem benden. O geçicidir yani, şu anda öyledir. Bir yer tahsis edip herkes oraya inip konuşamazlar. Niye? Çünkü ortak noktaları yok. Herkes bireyseldir, egoisttir herkes yani. Ha, bir konuşabilseler, bunu bazı kapalı gruplar yaptı kendi aralarını ve orada kaldı ama. Ama mahalle mescitleri öyle değildi. Mahalle kahveleri hiç öyle değildi. Her renkten, her cinsten adam gelirdi. Ama aralarında birbirlerine saygıları vardı. İşte o saygıyı eski medeniyet sağlamıştı. Tabii o saygının da arkasında ferde karşı duyulan muhabbet var. Şimdi insanlar diyorlar ki insan hakları, sevgi çok mühim. Bunlar laftadır. Sevgiyi, muhabbeti insana manevi bir kaynak verir. Öyle temelsiz ne ahlak olur ne muhabbet olur o manevi kaynak olmadan. Bu laflar söylenir ama bu lafların arkasında menfaat vardır. Onun için bir araya gelemezler. Şimdiki cami cemaatleri de hani sözün meclisten dışarı istisnalar tabii var. Bir miktar öyledir yani birbirlerine. Onun için cemaat değillerdir. Topluluktur onlar. Yine buyurulmuştur ki kırklardan birisinin, değil mi, bir tarafı kanarsa bütün kırkların kanıyor yani. Kırklar bir ilahi diyelim, bir grup yani, bir erenler grubu. Biz de onun iz düşümüyüz.
1: Hükümet-i Rabbani.
0: Evet yani işte üçler, yediler, kırklar aşağı yukarı doğru gidiyor. Biz de onların şeyiz yani, işte ne bileyim, tebasıyız yani. Hayır. Yüreğimiz cız etmiyor. Bütün sıkıntı oradan kaynaklanıyor. Tabii hayat böyle bir şey değil. Yani hayatta böyle rasyoneliteyle, akılla bilmem neydi hayatı yaşayan. Çok zindan olur hayat size yani.
1: Kaldı ki kurban.
0: Hepsini sen al yani, ne olacak? Bana bir but veriver yani. Ne var yani?
1: Değil mi? Bir eksik bir fazla. Kaldı ki kurban ibadetinin kendisi çok da rasyonel bir ibadet değil yani.
0: Tabii ne alakası? Hiçbir ibadet rasyonel değil yani.
1: Rasyonellikle kurban...
0: Şimdi zekat rasyonel mi? Akli mi zekat? Gözünü seveyim yani.
1: Hiçbir akıl...
0: Ben yani niye parayı... Ben şimdi bakın, ben parayı kazandım. Para benim. Tabii böyle diyorsun yani. Ben sana niye vereyim? Tabii ben parayı kazandım dediğin anda zaten kaybettin sen.
1: Evet.
0: O para benim rızkımdı. Cenab-ı Allah tarafından bana lütfedildi dediğin anda sen zaten yoksun ortaya. Ben neyim diyorsun. O zaman 40'ta birinden başlamazsın. Belki hepsini de verirsin yani icabında. Ama ben kazandım dediğin anda. İlmi ben kazandım. Bu mevkiyi ben kazandım. Beni getirdiler çünkü ben yaptım bu işi. Bu harbi ben kazandım. Hepsi bunların birbirine ardına gelir. Dediğin anda o ben yok mu, o ben? Bizim helakimizin sebebidir. Bizim medeniyetimiz beni kabul etmez. Sanatkar, bu nayı ben üfledim, bu hattı ben yazdım dediği anda iş bitti. Ne olacak? Bana üfletiyorlar. Bana yazdırıyor. Bana lütfu kerem etti. Bana sağlığı, sıhhati verdi. Bir minicik pıhtı değil mi efendim yani? Beyinde bir damarlık tıkıyor. İhtiyarın yarısı elden gidiyor. Sarsak bir adam oluyorsunuz yani. Bir minicik pıhtı. O pıhtı yaratan kim? Niye o damarı onu oraya sokuyor? Onu sokunca bir kılcal damar niye tıkanıyor o damar? Tıkanınca niye senin sağın solun feleğin şaşıyor? Bunları düşünmeden ben yaptım diyorsunuz. Bir şey vardır. Çok enteresan bir hikaye. Bir diyetisyen uzman, fevkalade sağlıklı. Çok dikkat ediyor kendisine. Ben diyor 100 yaşına kadar yaşayacağım. Gene insaflıymış. Sonra 40 yaşında bir akşam yatağında ölü buluyorlar yani. Tabi Allah bize gösteriyor, biz görmüyoruz. Gösteriyor da biz görmüyoruz yani. Rahatsız oluyoruz. Ziya Paşa diyor ya, rencide olur diye deyif ufaç ziyadan diyor. Yarasaların gözleri malum gece ziya olmaz.

0: yapmadan çalışır. Gündüz onlar şöyle, Allah bizi gözümüze tutuyor da biz rencide oluyoruz gözümüz, böyle bir şey yani. İnşallah bu bayram, bu vesileler, bu muhabbetler bizim gözlerimizi açsın efendim, gönüllerimizi fethedi, gönlümüzü ışıtsın derdi, gönlümüzü ne kadar hoş bir
1: ışıtsın,
0: gönlümüzü ışıtsın derdi, yani gönlüm ışıdı derdi, seni gördüm bir dostuna, gönlüm ışıdı iltifat ediyor, ne kadar hoş bir söz değil mi efendim, bu vesile oluyor bu bayramlar.
1: Eyvallah hocam,
0: bir yenilenme oluyor
1: muhterem hocam. Burada bayramlık gönül ışıtıcı ve ısıtıcı bir eser dinleyelim mi?
0: Hay hay.
1: Ne buyurursunuz?
0: Nasıl tesis edersiniz efendim?
1: İnşallah. Aziz dinleyenler, Akrefem'de Şehir İstanbul merkez stüdyolarımızdan seslerimizi almaktasınız. Stüdyolarımızda muhterem hocamız Saadettin Ökten ve değerli dostumuz Veysel Dalsal'dı. Hep beraberiz. Bir bayram muhabbeti devam ediyor. Hem zevki tahattür ediyoruz, hem an içre gönlümüzü ışıtıyoruz. Bir güzel eser aramız var. Daha sonra muhabbete kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz.

0: Değerli dinleyenler, Akra FM'de bayram muhabbeti devam ediyor. Muhterem hocamız Saadettin Ökten ve değerli dostumuz Veysel Dalsallı Bey ile birlikte. Veysel abi de eski bir Fatihli muhterem hocam, değil mi? Değil mi efendim?
1: Yok değil, eski meyve Fatihliyim ben.
0: Eski, siz danayı nasıl keserdiniz? Daha vallahi doğrusu ben, dana kesmek mi, davar kesmek mi?
1: Hiçbiri değil. Ben İstanbul'da çocukluğumda, şimdi ben de un kapanında 3 katlı bir ahşap evde doğdum. Babam da orada doğdu, ben de orada doğdum. Orada büyüdük. Ben bizim mahallede sizin söylediğiniz cinsten hiç ben kurban görmedim.
0: Yani hangi cinsten?
1: O büyüklerden yani.
0: Dana cinsinden.
1: Evet.
2: Büyüklerden.
1: Onlardan görmedim. Hep şeydir yani, koyun. Yani koç.
0: Evet. Koç.
1: Koç. Koyun. Kuzudan yani koyundan kaçarlar. Onu bilmez içini dışını. Koç.
0: İçini dışını derken yavrulu mu yavrusuz,
1: evet,
0: mu?
1: Evet. Yavrulu yavrusuz olur. Evet. Kandırır, şöyle der böyle der diye. Koç. Yani İstanbul'a koyun pazarı olur yani. Koyun gelir.
2: Koyun büyük gelirdi.
1: Evet, gelirdi. Şimdi büyükbaş çoğaldı. Koyun koç azaldı yani. Onu az bul getiriyorlar. Bizim oturduğumuz evin bahçesine en az bir hafta 10 gün 15 gün önce 8-10 tane bütün ailemiz yani baba sülalem orada oturuyorduk. Oraya gelirdi. Kurbana abdest aldırılmasına, her birine ayrı ayrı çukur kazılmasına, biri tığlanırken öbürü ötekilerin hepsi saklanmasına, görmemeleri için saklanmasına, babaannemin arefe gününden oruç tutup konağın en üst katından haber gelirdi hocam. Tamam artık kesebilirsiniz diye.
2: Namazı kıldığı için.
1: Namazı kıldığı.
2: Namazı kıldı, evet.
1: İlk tığlanan kurbandan içinden kolay pişecek yerinden babaannem oruç açmak için hemen babaanneme çıkardı. O kavrulup babaannem oruç açardı. Buralarına varana kadar bir her seremonisini ben tattım.
0: Kurban bayramı. Sizin derdiniz yok yani, dana olsa antrikot mu, but mu, kaburga mı vesaire mi? Siz davar kesiyorsunuz, oluyor.
1: O benim yani, bak azizim.
0: Yumuşak yeri mi, sert yeri mi?
1: Azizim, o benim derdim değil.
0: Evet.
1: Allah kulun kulları için kolayı murad eder. Eğer büyükbaş kesilmesini isteseydi gökten bir tane senin söylediğinden indirirdi. O Allah bize koç indirmiş yukarıdan.
2: Evet.
1: Biz işimizi zorlaştırıyoruz. Koca koca o şeyleri taşıması bir dert, parçalaması bir dert.
2: Kesmesi ayrı bir
1: dert. Kesmesi bir dert.
2: Televizyonlara çıkarsınız değil mi eminim?
1: O ya vay kaçtı, vay
2: kaçtı, ne oldu? Ne yaptı filan. Ama şimdi bu kırmızı ette koyun eti dokunuyor filan diyorlar ya. Halbuki biliyorsunuz hormonsuz oluyor koyunlarda. Koyunda hormon olmuyor. Benim bir hekim tanıdığım var. Bu işlere çok dikkatli. O kuzu eti yiyor. Niye dedim öyle yiyorsun? Sen diyorsun ki bizlere işte kolesterol ıvır zıvır. Kuzu dedi ki hormonsuz olur dedi. Az diye sen de kuzu yedin.
0: Allah Allah.
2: Evet.
0: Demek ki beslenmesi hep yayılıyor.
2: Valla öyle dedi kesinlikle. Yani. Şimdi bu tıp ilmi farklı bir ilim. Biz hani laf lafı açıyor. Evvelden Trabzon tereyağı yerdik veya Urfa dedi. Sonra bir akım çıktı. Margarin yiyin. Niye? Bunlar kalbe dokunuyor. Sonra bir akım çıktı. Oo, bunlar işte erimeyen yağlar, kandaşı bu. Onu yemeyin. Ne sıvı yağ yiyin. Şimdi var %30 da tereyağı yiyin filan filan maddeler var. Sizi besler böyle dolaşıyor. Yani dairevi bir yağ akımı dolaşıyor Türkiye'de. Tabii yağ yemeyin, margarin yiyin, bilmem ne yiyin filan yiyin. Böyle dolaşıyor yani. Şimdi tabii bütün bunların arkasında şu var. Modern insan tıbbı nebeviyi terk etti. Teknolojiye bakıyor işte. Başka şeylere bakıyor. Böylece şeyi kaybetti yani, rotayı kaybetti esas. Ve bu rotanın kaybı bize kadar geldi. Sıkıntı buradan. Şimdi beyefendi bahsettiler. Yani işte kurban dediğimizden biz koç anlıyorduk. Kıvırcık olur veya burma dağılıç olur. Kıvırcık biraz pahalıdır. Trakya kıvırcığı azıcık pahalı oldu. Burma dağılıç hem eti çoktur. Burma olduğu için de lezzetlidir. Bunlara dikkat edilirdi yani. Karaman İstanbul'da pek makbul tutulmazdı. Eti kokar filan gibi. Tabii artık bunları, bu bir kültürdü, bir koyun kültürüydü. Ve bu koyun kültürünün bizim anlayışımızda, medeniyetimizde çok büyük yeri var. Şimdi mesela Batılılarda koyun biraz yani nasıl söyleyeyim, küçümsenen bir hayvandır. Düşünmez. Yumuşaktır. Hatta bu söylenir yani. Bizde ise farklıdır. Bu düşünmeme bize bir zaaf değildir. Yumuşak başlı olma yine bir zaaf değildir. Bu teslimiyetin ifadesidir. Onun için diyor ki işte dervişlik bir manada kurban olmak demektir. Yani ele, sövene dilsiz gerek, dövene elsiz gerek, derviş gönülsüz gerek, sen derviş olamazsın diyor. Sen hakkı bulamazsın çünkü mukabele ediyorsun. İşte koyun dediğiniz zaman kurbanı ilahi olup İsmail'e geldik diyor ya Galip. İşte bu böyle bir remiz var bunun içerisinde. Bir başka mevsimde inşallah bunu biraz daha açmamız gerekiyor. Yani iki farklı bakıştır bu. Ha, koyun kesmek belki ekonomik de değildir. Onu da söyleyeyim size. Mesela ben Amerika'ya gittiğim zaman orada büyük sığırları kesiyorlardı. Çünkü ekonomik olsun diye pişmez, eti yenmez, tadı yok ama yok başka bir şey. Yani Amerikalı garip onu yiyor. Belki koyun kesmek de ekonomik olmayabilir ama onun bir başka manası var. Hayat sırf ekonomiden ibaret değil. Evet, demek ki biz bakın aramızda aşağı yukarı bir 20-25 yaş farkı olduğu halde bir manada aynı geleneği yaşamışız Veysel Bey'le ve o gelenek artık bitti tarihi yarımadada. Bizim bahsettiğim ev 1970'te apartmana kayboldu. Herhalde sizinki de.
1: Bizim o babaannemin evi de hocam.
3: Otopark mı oldu abi?
1: Yoksa? Yok, orası yandı.
2: Yandı.
1: Sonra babamlar orayı yaptırmak istemediler. Sonra bir müteahhit işkencesi yaşadılar.
2: Böyle bir şey oldu,
1: gitti.
2: Oldu gitti. Evet, yani gitti. Böyle gitti.
1: Hala fakat rüyalarımda
2: gördüğüm bir ev. Tabii. Çünkü siz o mekanı görmüyorsunuz. Oradaki muhabbeti siz arıyorsunuz. Evet. Yani. Ve bazı mekanlarda o muhabbeti yaşamak çok zor ya veya mümkün değil. Yani mümkün değil diyeceğim, ayıp olacak. Yani böyle çok net kestirip atıyor. Ama çok zor. Çünkü mekandır işi rahatlatan. Nasıl biraz evvel vudu meselesini gündeme getirdim. Benim ayağım zor kalkıyor şimdi lavaboya. Nereye ne sıçrıyor ne bitiyor bilemiyorum yani. Ama öyle bir düzen kurulmalıydı ki kurulabilirdi ki bu madem apartmanda yaşıyoruz. Ama bu mesela 5 metrekareye mal olur. Hiçbir müteahhit o 5 metrekareye bu işe vermez. Niye? Çünkü talep öyle gelmiyor. Yani hacı baba ev alacağı zaman hani bunun abdest mahalli oğlum dese en köyün en içecek caddesindeki müteahhiti oraya bir abdest mahalli yapar. Ama talep öyle gelmiyor ki. Salon kaç metrekare diye geliyor talep. Bayram sohbetinin galiba dışına çıktık.
3: Yok, bakışlarınızdan. Hayat hocam bayram. Evlerde de şu anda eminim. Dinleyenlerimiz ziyaretlerde hep bunları evin de büyükmüş maşallah
2: tabii
3: diye soruyor. Aslında bir abdest alma yerin var mı diye sormak
2: sormazlar, lazım. Tabii,
3: zorlamak tabii, lazım. Tabii,
2: sormazlar yani.
1: Evet.
2: Sormaz. Neyse işte böyle bir şeyler. Tabii bu fukaralık yavaş yavaş ruhumuzu kaplamıyor.
3: Bu fukaralık değil
2: bu
3: mi?
2: Bu tabii fukaralık bu. Hiç şüphe etmeyiniz, bu fukaralık. Yavaş yavaş ruhumuzu kaplamaya başladı. Biz zaman fukarası olduk. Mekan fukarası olduk. En sonunda da muhabbet fukarası olduk. Zaman yetmiyor hiçbirimize. Biz artık insana zaman ayıramıyoruz. Evet, böyle mekanı egoistçe kullanıyoruz. Mesela şimdi bakın eski evlerimizde herkesin bir işi vardı. Ve herkes o işini yapmaktan dolayı fevkalade mutluydu. Eski evin illa sakini değil orada oturanlardan bir misafir de işe girer girmez eve koyulurdu. Şimdi artık misafirim, ben misafirim diyor. Dolayısıyla hizmeti sizden bekliyor. Yaşı başını almış adamlar bizler gibi tabii hizmet ediyoruz, etmemiz lazım. Ama bir noktadan sonra o bir külfete dönüyor. Bunu da açık konuşmak gerekiyor. Sonra çocuklar geliyorlar, başımızın tacı ama usul erken adap bilmiyorlar. Çünkü öyle yetişmemişler. Çocuk hakları ve hürriyeti. Bilmiyorlar ki hiçbir şeyin sınırsızı yok. Bunun bir adabı, usulü var. Bendeniz ve bizim nesil büyüklerimizden çocuk yaşta çok şeyler öğrendik. Bunlar bilgi değildi, görgüydü.
3: Görgü yani baskı falan.
2: Hiç alakası yok.
3: Çok gördüğünüz.
2: Çok sevilerek biz büyüdük. Yani ben size şunu söyleyeyim. Bizim gördüğümüz sevgiyi, muhabbeti, hoşgörüyü bu yaştaki çocuk, bu çağın çocukları görmüyorlar. Ama hiçbir zaman ben bizim neslim, bizim büyüklerimizden ismimizin dışında küçük birkaç iltifat sözcüğünün dışında böyle samimi olmayan, mesela şu anda çok kullanılıyor aşkım. Çocuğa aşkım denmez. Aşkın sözü eşler arasında mahrem maşaka sırasında söylenir. O da söylenirse. Her şey iptizale uğradı. Zarafet kalmadı ortaya. Çocuk biliyor ki aşkım diyen adam veya hanım onu sevdiği mevdi yok. Başından defetmek istiyor. Çizgi filmi açıyor. Hadi bakalım otur seyret diyor. Bir de yanına bir tabak cips koyuyor. Bu işte bu kadar basit hadi. Niye? Çünkü onun çocukla geçirecek vakti yok. Ne yapıyor? Dalga geçiyor hayatta. Çocuk kadar güzel, muazzez bir varlıkla vakit geçirmesi kimle vakit geçirirler affedersiniz. Çünkü onun büyükle de vakit geçirecek vakti yok. Televizyon seyrediyor, dizi seyrediyor.
1: Evet, evet.
2: Biz vaktimizi büyüklerle geçirirdik. Onlar da çocuklarla geçirirlerdi vakitlerini. Bize anlatırlardı. Beraber gezmeye götürürlerdi. Yavaş yaşadık ama sindire sindire yaşadık. İşte bu bayram benim acizane yani tavsiyem mi diyeyim yoksa önerim mi diyeyim ne diyeyim bilemiyorum. Biraz hayatı yavaşlatalım. Ve insanlarla zaman geçirmeye bakalım. Yani hayat yavaşlasın. Kaçan bir şey yok zaten onu size söyleyeyim. Tabii şuna inanırsanız çok çalışırsam çok kazanırım derseniz bu yanlıştır. Çok kazanırsam çok çalışırsam zamanı boşa geçirmiş olurum. Efendim daha bunun ağrı var ama yani onu söylemeyeyim şimdi radyoda o müsait değil. Başkasının rızkını da ben kazanmış olurum. Ben onun hammalı olurum diye inanırsanız. Çünkü rızık bellidir ve o size tahsis edilmiştir. Onun için tabii gayret göstereceksiniz. Ama kendinizi ve insanları ihmal etmeden. Bayram ziyaretlerine gelince şu anki İstanbul'da bayram ziyareti yapmak çok zor. Çok zor. Pratik olarak zor. Peki ne yapacağız? Yapabildiğimizi yapacağız. Yapabildiğimiz kadarıyla. 10 yere gidip misal veya 5-10 yer çok oldu. 5 yere gidip yarımşar saat oturmaktansa bendeniz bir yere gideyim, iki yere gideyim, üçer saat oturayım. Ama oturduğum yeri ev sahibine dar eylemeyeyim. Bizim yine büyükannemizin annesinden bir rivayet söz. İstendiğin yerde ağır eyleme, istenmediğin yerde bağır eyleme. İstemiyorsan eğer hiç utanma orada otur, yemeğe kal, sofrayı kur, sofrayı kaldır, bulaşığı yıka. Efendim, icabında çamaşırı yıka, çarşaflarını yıka. Ama istenmediğin yerde de yük olma kimseye. 3 dakika, 5 dakika otur kalk. Böyle bir şey yapmaya çalışalım bakalım. Nasıl olacak yani? Nasıl gelişecek hadisat? Önemli olan yani karşıdaki insanın mutlu olması, huzur içinde olması. Onu siz sağlayacaksınız ziyaretinizle. Efendim işte içiniz ısınacak, işiniz, gönlünüz ışıyacak yani. Bunu anlarsınız ama ikide bir saatinize bakarsanız bir de ya arabayı aşağı koydum cık cık öttü birisi mi vurdu? Ev sahibi zaten tedirgin oluyor. Yani ben mesela öyle oluyorum. Adam geliyor araba ötmeye başlıyor. Pencereden kendini adam dışarı atacak yani. Vurduysa vurdu yani ne yapayım yani ben sana. O zaman diyorsunuz ki yahut da mesela yahut diyor hocam diyor arabaya girişe koydum bir şey derler mi? Tabii derler çünkü adam çıkacak yani. Oradan başlıyor iş zaten yani. O belki rahat. Ben rahat değilim en azından yani. Şu arabanızı marabanızı iyi cebinize koyun yani. İyi bir yere koyun yani.
1: Onun öylesini icat etmiyorlar. Böyle toplam.
2: Evet, evet, evet. Yani o tabii şey ona göre bir çözüm bulun yani. Ama yani bu endişeler çok böyle mesela işte adam bilmem saat 3'te size gelir 4'te birisinin randevu vermiştir. Evi telefon eder. Çocuklar adam geldi mi gelmedi mi o zaman yani o tadı kaçıyor işin.
1: Hocam buyurun. Fakir Ramazan sohbetinde de hatırlıyorum. Zannediyorum bu bayram sohbetinde de aynı bakış açısını müşahede ettim. Bir insan tahayyül ettiniz. Bize tasvir ettiniz. Bu insan sabahın köründe kalkıp işe gitmek zorunda olan, sabah trafiğini çeken, akşam trafiğini çeken. Evet. Yani bu şehrin esasen medeni olması gereken bir şehrin bütün olumsuzluklarını hınca hınç yaşayan ve fakat bütün bunların içerisinde de mükellefiyetlerini yani dini, manevi, milli mükellefiyetlerini de yerine getirmek zorunda olan bir insan tasvir ettiniz. Bu bayram sohbetinde de ben bu tasviri gördüm. Bütün bu olabilecekleri ve olamayacakları büyük şehrin bize sunduğu imkansızlıklarla mı karşılayabileceğiz ya da karşılayamayacağız? Hoş görürken böyle mi hoş göreceğiz? Vallahi, ya da hoş görmeyeceğimiz zaman kendimiz için bunu bu şekilde mi hoş görmeyeceğiz? Ben mesela bu Ramazan ve Kurban Bayramları tasvirlerinden bunu çıkartabilir miyim?
2: Böyle Müslümanlık zor bir şey. Onu size söyleyeyim, öyle kolay değil. Mesela şimdi biz buyurduğunuz, ben sözlerinin kayda geçtiğini unutmuşum. Bir tenakuz olursa onu da lütfen yani gafletime verin. Bakın sözler kayda geçiyormuş yani. Efendim şimdi şöyle hadiseye bakmak lazım. Büyük şehirde yaşamak bir zarurettir diyelim. Kaçamıyorsunuz, buradasınız. Bunun tabii bir sürü pozitif tarafı da var. Ama bu arada siz bir Müslüman olarak ne yapabilirsiniz? Büyük şehirde yaşamak bir külfet. Bunu hiç inkar mümkün değil. Acaba bu külfet, mesela diyelim ki Orta Çağ'da, İslam'ın ilk zuhur ettiği zamanlarda, Mecusi diyarında yaşayan bir Müslümanın külfetiyle bunu mukayese edelim. Misal. Veya Roma'da yaşayan bir Müslümanın. Hatta isterseniz biraz daha bunu genişletelim. Cenab-ı İsa'nın talim buyurduğu dinin hakiki saliki olan bir insanın Roma devletinin idaresi altındaki Anadolu'da yaşadığı zorlukları bir kıyaslayalım. Veya Cenab-ı Musa'nın efendim talim buyurduğu dinin hakiki bir salikinin Firavun idaresi altındaki Mısır'daki durumunu bir düşünelim. Bir de kendimizi düşünelim. Bütün bu olumsuzluklara rağmen ben kendimi çok şanslı hissediyorum yani. En azından değil mi? Boşluklar, bir sürü boşluk var. Ama bizim sıkıntımız şurada, bakın size söyleyeyim. Orada, o devirlerde gerek yani Müslümanlığın ilk çağlarında, gerek İsevi'nin, gerek Musevi'nin o devirlerinde artı ya da eksi çok vazı şekilde görülüyordu. Yani hayır beşer insanların zihninde çok netti. Ama bizim zihnimizde hayırlı şer o kadar net değil. Ne iyi ne kötü o kadar net değil. Bu modernitenin hastalığı, modern çağın hastalığı. Çünkü modern, mesela bakınız, niye bunu böyle söylüyorum? O devirde yaşayan bir müşrikle bir müminin hayat standartları aynı. Yani el lokması giyiyorlar. Evet. Efendim bir ipekli giyiyor ama bir müşrik fakirse o da çul giyiyor. Ayağına nalin giyiyor. Öteki de nalin giyiyor. Silahlar ikisinde kılıç. Ama şimdi öyle değil. Eğer şimdi siz fakirseniz, çok zor şartlarda yaşamak mecburiyetindesiniz. Mesela şu anda diyelim ki Somali'deki Müslümanlar çok zor şartlarda yaşıyorlar. Amerikalı Müslümansa çok iyi şartlarda yaşıyor. 40 bin dolar ortalama geliri olan bir memlekette yaşayan bir Müslümanı düşünün. Kırpıntılarla geçinse o 40 bin doların kırpıntılarıdır. Somali'yi bilmiyorum, herhalde 300-500 dolar ortalama, tam bilemeyeceğim. O Aliü'l-Ala yaşasa 300-500 doların Aliü'l-Alasıdır o. İşte bu hadise bizim zihnimizi bulandırıyor. Ve modernitenin bize sunduğu bir takım imkanların arkasındaki tehlikeyi görmeden veya arkasındaki temel motivasyonu görmeden biz zihnimizde bir karmaşa yaşıyoruz. Onun için de bu imkanları elde etmek için bir manada zamanımızı yetmiyor, mekanımızı yetmiyor, sağlığımızı, bunlar bedensel, bilgimizi ve yavaş yavaş da değer hükümlerimizi vermeye başlıyoruz. Dolayısıyla yani benim diyeceğim o, şu çağda yaşayan Müslümanın problemi doğruyla evinin karışmasından kaynaklanıyor. Gördüğüm hadise budur. Yoksa üzerinde ne Firavun'un baskısı vardır, ne şunun ne bunun, o birkaç iş yolları bulur kendisine. Ama doğruyla eğri zihnindedir problem Müslümanın.

0: hikaye var ya, Eyvallah Şehri veya Fatiha Şehri, onun ilk farklı. Ben demiş şimdi yatıyorum, sen demiş o geldi, evde yok de.
1: Evet.
0: Ne diyor? Sen söyle aşağısını. Kadın ne diyor?
1: Ben başını kapatıyor. Artık sen, ben sana haram oldum. Ben babamın evine gidiyorum.
0: Evet.
1: Sen bana yalan söyletemezsin diyor.
0: Fatiha memleketi. Hikaye uzun da bu işte söz veriyor. Diyor ki burada bir, unuttum ben şimdi. Yalan bir defa.
1: Evet hocam, bir yalan var ve zina. Yani el bel ve dil.
0: Evet, üç umde
1: el,
0: var.
1: El bel ve dil.
0: Eline tutamadığın şeyi alma. Efendim kendine hakim ol. Buna tabi yani fiili şey değil, yani her türlü nazar, atfı nazar, eski tabirli iade ve idameyi nazar yasaktır efendim yani. Tabi şimdi bu iadeler, idameler evvelallah müdavim olarak devam ediyor, onlar ayrı da sonuçta yalan, diline hakim olacaksın. Adam evinde yorgun yatıyor. İki imtihanı kalmış. Üçüncüyü de kalırsa atacaklar Fatiha şehrinden. Misafir geliyor. Bey diyor, sana geldiler. De ki diyor, evde yok, gitti. Kadın hemen başını öttüğü gibi, ben babamın evine gidiyorum diyor. Yani bana haramsın, ben sana haramım, yalan söyledin sen diyor. Ha, şimdi buradan başlıyor iş. Zaman veremiyoruz. Niye veremiyoruz? Çünkü zihnimizde aslan bir algıdan bir zaman alanı yok. O zamanı ne yapıyoruz biz? Koşturmakla geçiriyoruz. Yani bu bir çok zor bir hadise ama en azından bir yerinden sökmeye başlayalım. Yani Veysel Bey'e bir zaman ayıralım yahu, yani filan gün filan saatte. Efendim Veysel Bey yarım saat geç geldi. O gelebilir ya, miyim diyor. Yani bir işi çıkmıştır. Uyuyakalmıştır yani. Hem meşhur mazereti aramıyorum. Şimdi çok herkes yalan söylüyor. Hem trafiğe takıldım diyor. Bunun birçoğu da ben biliyorum yani, kıtır. Açık konuşalım. Ama olsun yani, bir saat geç gelsin. O insan hali değil bu. Mühim olan ben Veysel Bey'le ne yapacağım? Muhabbet edeceğim. Gönül eğlendireceğim yani. Onu yapabiliyor muyum? Ya bitti. Yani üst tarafı ne olacak yani? Zamanın bereketini de Allah veriyor çünkü. Paranın bereketini verdiği gibi. Bir adamla 10 gün geçirirseniz hiçbir şey öğrenmezsiniz. Hadi öyle diyelim. Bir adamla bir gün geçiremezsin. Ağırlık basar üstüne. Bir adamla bir saat geçir, gönlün açılır. Hani nerede kaldı zamanın bereketi? Peki bu zaman sana ne kadar verilmiş? Ne bileyim ben ne kadar verilmiş? Yani yeni doğan bir çocuğun kaç yaşında öleceğini kim biliyor? Ama öleceğini biliyoruz. Yani bütün bunlar rasyoneliteyle açıklanamayan ama bayramın sırrıyla açıklanabilen esprilerdir. İnşallah bu bayramda dostlarımız, bizler başta olmak üzere, insanlara zaman ayıralım. İnsanlara gönlümüzü ayıralım. Aklımızı değil, gönlümüzü ayıralım. Kesemizi ayıralım olabildiğince. İnsanlarla muhabbet edelim. İnsanlara hoş şeyler söyleyelim. Hoş davranışlarda bulunalım. Emin olun Cenab-ı Allah yaptığınız bütün hayırların öyle mislini değil, birkaç mislini. Onun hazinesi büyük çünkü yani. Lütfi kerem etsin ve edecektir de yani.
2: İnşallah. Muhterem hocam, bayram muhabbeti Akrefem'de devam edecek. Apartman hayatı, şehir hayatı. Tabii biz Anadolu'nun güzel bir şehrinin, güzel bir kasabasında bağ bahçesi olan, avlusu olan, yüksek yüksek hasen evleri olan, tokanaları olan, çağları olan, abdest alma yerleri olan, dede, haminle, büyük küçük hala teyze, aile bir muhabbet ahvalinden çıktık, geldik. Fakat bu yakın zamanlarda gidişlerde, gelişlerde köylerin de hiç tadı kalmadı. Adam üç katlı güzel bir ev yaptırmış, bahçesi var, çoluğu ile çocuğu ile her şeyi yaptıracak. İşte yakında akrabayı taallukattan birçok kimse var ama ziyaret yok. İşte evdeyiz, hep kendimizdeyiz. Televizyonlar dizi üstüne dizi, program üstüne program, artık zaplayacak sayısız kanal var. Evet. Oydu antenleri falan. Böyle bir esir olmuş, teslim olmuş durumdayız. Önce kendimizi kurtaracağız. Hem kesenin ağzını açmak, hem muhabbet etmek. Veysel Bey güldü. Çünkü kaygısız. Erkilet'te bağ yok, tilkiyle davası yok. Evinde televizyon yok muhterem
1: tabii
2: hocam.
1: Tabii, çünkü hangisini zaplasan biri öbüründen daha zap yani.
3: Evet. Denizler çıkıyor.
1: Her biri öbüründen zap yani. Ne, komple zaplayacaksın onu, olacak bir çek bu.
2: Evet, Veysel Bey komple zapladığı için televizyona kaygı yok. Ve tebrik ediyoruz. Bizim

0: ufaklık dahi soruyor. Veysel amcanın evinde televizyon yok, ne yapıyor çocukları diye soruyor. Hakikaten ne yapıyor çocuklar ve Veysel Bey?
1: İyiler, ellerinden öperler. Şunu yapıyoruz. Bir kere biz çocuklarla her gün çocuklarla oynuyoruz.
0: Ne oyuna bitmiyor
1: hakikaten. Oyun bitmiyor, onların enerjisi de bitmiyor. Ama ben çok net görüyorum. Allah'ın bana emanet verdiği çocuklarım da bizim o dört duvarın içinde olan insanların birbirlerine karşı ciddi bir şekilde muhabbetlerini olduğunu görüyorum yani. Bu çok net görünüyor. Bundan başka onlar daha henüz zihinlerini başkalarının, tırnak içinde söylüyorum, ben başkalarının, benim çocuklarımın zihinlerine ve gönüllerine leke sürmelerine müsaade etmem. Televizyon programcıları, televizyon sahipleri, televizyon yapımcıları şey etmem yani.
0: Allah razı olsun. Güzel bir örnek her yerde. Diyoruz ki Veysel Bey böyle güzel çocuklar için. Biz zaman zaman nostalji yapıyor aileler. Haydi televizyonu kapatalım. Bir hikaye okuyalım. Karşılıklı. Baba rol yapıyor. Bu gece uyurken çocuğa masal anlatacağım. Kaç yıl olmuş anlatamamış. Muhterem hocam, sualim size. Fatih'te güzel bir evde, 3 katlı yanılmıyorsam, dayılar, büyükler, babaanneler, acaba işte evladım onu yapma, oğlum onu yapma, yaramazlık yapma, dala çıkma, dama çıkma.
2: Tabii yapmalar var ama böyle bahsettiğiniz gibi değil.
0: Değil.
2: Tabii, çünkü o yapmalar ta yani çocuğun doğumundan başlıyor. Ama o yapmalar öyle bir tarzda söyleniyor ki, yani terbiye o demek zaten. Siz zaten artık onu söylemeden yapmıyorsunuz. Ha, çocuk olduğunuz için hali beşeriyet ve hali sabavet yaparsınız. O da hafif böyle, o kızmayı da anlarsınız mesela. O kızılmıştır ama kızılmamıştır yani. Yapmalar her zaman var. Ama bu yapmalar hiçbir zaman için sizin çocukluk hürriyetinizi engellemez. Sonsuz hürriyet zaten bahis mevzu değil. Sizi bir hiyerarşik yapıya sokar. Şimdi bizim yanlışımız orada. Bizim yanlışımız, diyor, demokrasi var. Demokrasi sorumsuzluk, düzensizlik, hiyerarşi eksikliği demek değildir. Bunun bir tarifi var. Şimdi tabii bizim nesillerimiz bunu çok iyi gördüler. Yani biz her şeyi çok zamanında yaptık. Hele gençlik yıllarımızda bize verilen hürriyet ve imkan. Bakın, hürriyet verilir, imkanı yoktur. Bizim ailem bize hem imkan verdi hem hürriyet verdi. Ama da mesuliyetimiz de vardı. Bu çocuklukta başlıyor. Mesela anne gibi, kapı çalındığı zaman siz kapıyı açacaksınız. Evin çocuğu kapıyı açar. Kim geldiğini öğrenir ve içeridekine haber verir. Bayram günü mesela, diyelim ki. Şimdi çocuklar kapıyı açmıyorlar. Böyle bir şey hissediyor. Çünkü çocuklar şimdi evde figüran bile değil. Fetha bin tabirle velet şahi aileler var şimdi. Çocukların...
0: Velet şahi.
2: Evet. Fetha bin Allah'ın tabiridir bu, Allah rahmet eylesin. Üç türlü derdi. Peder şahi, mader şahi, velet şahi. Biz derdi şimdi velet şahi aileyiz tabii. Latife ediyor yani. Çok iyi bir peder şahi aileydi ama... Öyle söylerdi yani, bize oradan biz yeni evliyiz, gönderme yapıyor. Bizim evde de peder şahi aile vardır ama çok tatlı bir şey. Mesela benimki de öyle, ben anlıyorum. Çok tatlı olur o yani. Hiyerarşi vardır hayatta. Hiyerarşisiz hayat olmaz. Ama hiçbir yasak da, biz bilirdik ki o yasak da büyüklerimizin nefsani indiği yasakları değildir. Öyle olması için o öyledir. Ve size zaten şeyi bırakırlardı. Mesela biz bayram harçlığını alıp bayram yerine giderdik. Bayram yeri vardı yani, oraya giderdik. Orada serbestsin. Ama belli saatte eve geleceksiniz. Kaybolmak yok. Birbirinizi kollayacaksınız. Bir sürü kuzen gidiyorsunuz mesela. Bayızadeler işte falan. Halazadeler, şunlar bunlar. Toplu gelir, toplu gelinir. Ne, kendi aramızda bir ayrı jargon oluşur bizim. Onlar, büyükler karışmazlar ona. Kusurlarımızı birbirimizin kusuruna örteriz. Olur ya, mesela kusur yaparsınız. Birbirimizin kusuruna örteriz. Bir çocuk kolonisi var. Ama o büyüklere karşı değil. Büyüklerin hemen himayesi altında. Çok farklı bir atmosfer yani. Kendi aralarında çok iyi anlaşan, hediyeleşen, oynayan, hiç dışarı sesi çıkmayan bir çocuk kolonisi var. Bir bakarlar şöyle, zaten onun anında

0: da anlarlar. Mesela karnınız acıkır saat 3'e 5'e doğru ikindi kahvaltısı, bir rendelim ekmek üzerine tereyağı sürülmüş veya reçel dökülmüş, o size dağıtılır, onu yersiniz. Bir üzerine mesela mevsimine göre şerbet veya su filan. Sonunda elhamdülillah da birisi der, siz de dersiniz. Böyle tekrar oyuna devam olmaz. Böyle bir atmosfer vardı yani. Yasaklar vardı ama sıkıcı, eğitici mahiyette yasaklardı onlar. Ve güzel söylerlerdi bize. Mesela bizim ailede hiçbir fiske vurulmamıştır, çocuklara vurulmaz diye. Ama güzel söylerlerdi. Böyle.
1: Eyvallah. Bayramdır ama hakikaten güzel örnekleri siz diyorsunuz ki büyüklerimizden yaşayarak
0: tabii
1: uygulamasını gördük. Bu şekilde Veysel Bey bizzat televizyonu da atmış, gece gündüz uğraşıyor, öğretiyor. Hatta Bedi Besmele Amin alayını dahi yaptığını işitmiştik çocuğuna. Kıptay'da birçoğuna da mesela ne yapıyorsun diyorum. İşte ya çocuk 4 yıl 40 gün. 4 yıl,
0: 4,
1: 4
0: gün,
1: ay,
0: 4 gün,
1: 40 gün,
0: 4 gün.
1: Sonra 4 gün oldu işte bir şeyler yapacağım falan diye böyle sizden duymuş, işitmiş, güzel bir şey. İnşallah bu bayram günü yorduk hocam sizlere.
0: Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun.
1: Ayaklarınıza sağlık. Ellerinizden öperiz.
0: Estağfurullah.
1: Bayramlarınızı tebrik ederiz. Böyle mi denilirdi eskiden bilmiyorum hocam. Eskiden nasıl
0: tabii,
1: bayramlaşılırdı?
0: Bir yani, de onu. Şöyle mesela efendim bayramımız mübarek olsun. Bir de evet, kutlama tabirini kullanmazdık biz. Daha eskiler efendim ıydınız sayır ömrünüz mezid olsun. Ödünüz sayıd, ömrünüz mezid olsun. Idi şerefiniz sayıd olsun. Idi şerefiniz mübarek olsun gibi. Bu daha Osmanlıca, benim yetiştiğim yani. Ben bunları kitaptan okumadım, bunları ben duydum. Ama bayramınız mübarek olsun. Biz mesela böyle söyleriz, büyükler de muammer ol, berhudar ol derler. El öperiz. Kurban bayramında pek harçlık verilmez, adet değildir. O daha çok bizim gene yerli tabirle şeker bayramında, İstanbul tabiri bu şeker bayramında verilir. Mendil verilir. Kurban bayramında umumiyetle ailelere et gider, et verilir. Ama kurban bayramında çok renkli bir bayram, çok hareketli bir bayram yani, müthiş bir bayram. Böyle.
1: Eyvallah. Demek ki burada eskilerin bayramlaşmasını gördük. Bugün de
0: bugün
1: nasıl
0: de,
1: yapacağım?
0: Bugün aynen devam edeceğiz ve zaman ayıracağız. Hiç mühim değil yani. Siz mesela bayramda fakire geleceksiniz. Biz bir gün oturacağız yani. Muhabbet edeceğiz.
1: İnşallah.
0: Evde bir şey varsa yiyeceğiz. Yoksa gidip alacağız. Orada bizim Erenköy'de var bir sürü yer. Hep beraber gideceğiz. Oturacağız. Güleceğiz. Söyleyeceğiz. Sonra
1: ayrılacağız.
0: Böyle bayram. Böyle ne olacak başka yani? Bakın lafı açıyor, zaman belki yok ama söyleyeyim.
1: Hayır hocam.
0: Bizde bir laf vardır, deliye her gün bayram. Şimdi biz bu deli lafını aşağılayıcı manada alırız. Halbuki buradaki deli lafı abdal manasındadır. Yani aklı terk eden. Aklı terk ettiğiniz zaman aklın kuralları sizin için geçerli değil. Ama siz aklın üstündesiniz, onu bir ihtiyar terk ettiniz. İşte o zaman o her gün bayram değil mi size yani? Her anınız Kadir, her gördüğünü Hızır bil demişler yani. Her günümüz de bayram olsun inşallah. Aklı azıcık terk edelim. Aslan Bey gözünü seveyim. Lazım ama her şeyde de onunla olmuyor birader yani. Azıcık muhabbetle nasipler olalım. Azıcık deli olalım.
1: Eyvallah.
0: O zaman her gün bayram olur.
1: Eyvallah.
0: Sakın her gün bize gelmeyin yani. Onu da söyleyeyim.
1: Eyvallah. O zaman dualarınızı bekliyoruz hocam.
0: Evet, dualar müşterek, bazen karşılıksız, bazen karşılıklı. Efendim bütün bizi dinleyenlerin, dinlemeyenlerin, efendim Muhammed ümmetinin hepsinin kurban bayramlarını tebrik ediyorum bu bayramın. Bütün alem-i İslam için müteyemmeni mübarek olmasın Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bütün insanlık alemine hayırlar getirmesini ve bütün insanların tek tek gerçek hakikatle müşerref olmalarını yine barigah-ı izzete acizane arz ediyorum.
1: Efendim bu muazzam ve muhabbetli duaların ardından hiçbir şey söylenmez. Bayramlarınız mübarek olsun. Dualarınızı bekliyoruz sizlerin de. Nice bayramlara Cenab-ı Hak eriştirsin. Hoşça bakınız zatınıza.
2: Bayram Söyleşileri.

0: 1447 Kurban Bayramı tavsiye ederim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın Kurban Bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık Hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, İşrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nurettin Coşan.
1: Bayram tadında. Büyükten küçüğe, yaşlıdan gence, evdekine, iştekine, bahçedekine, tarladakine. Ağzımızın tadı, ruhumuzun huzuru, gönlümüzün şenliği bayram geldi. Bayramın en güzel anılarının, bayrama dair haberlerin ve hayatın içinden notların yer aldığı bayram tadında başlıyor.
2: Merhabalar değerli dinleyenlerimiz, Akra'da yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Hayırlı günler ve hayırlı bayramlar diliyoruz. Kurban Bayramı'nın 3. günündeyiz, karşınızdayız. Tüm dinleyenlerimizin bayramını tebrik ediyoruz. Yine özel bir programla sizlerle birlikte olacağız. Bayrama dair ve diğer başkaca birçok haberler derledik sizler için. Bu haberleri paylaşmak istiyoruz programımızın içerisinde. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından bize kulak veren dinleyenlerimize selamlarımızı, hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi iletiyoruz. Bayramlarınızı tebrik ediyoruz efendim. Bayramlara, bayram ziyaretlerine ilişkin haberlerimiz var, beslenmeye ilişkin haberlerimiz var, hayatın içinden farklı konu başlıklarına dair haberlerimiz var, güzel haberler var. Başlarken güzel bir eser dinleyelim, sonrasında tekrar burada olacağız.

0: Değerli dinleyicilerimiz, Akra'da Bayram programı ile birlikteyiz. Bayram boyunca birbirinden farklı programlar sizlerle birlikte oluyor. Biz de bu dakikalarla karşınızdayız. Bir kez daha selam ve hürmetlerimizi ileterek programımıza başlamış olduk. Tabii bayram günleri hızla ilerledikçe bayramlaşmaların sayısı da bir hayli artmıştır muhakkak. Gerçi her ne kadar ilk gün kurban telaşıyla geçiyor olsa da ikinci gün itibariyle ziyaretler, bayramlaşmalar yerine getirilmeye çalışılıyor. Üçüncü gündeyiz. Bugün de diğer ziyaretlerle sürecek ve son günde belki varsa kalan ziyaretler ya da başkaca gidip görülmesi istenen, merak edilen yerler gezip dolaşılacak belki ve sonrasında kimileri için artık dönüş telaşı başlamış oluyor. Bayramlar hakikaten bizi biz yapan güzel değerler arasında, bizi bir araya getiren güzel değerler arasında, elbette öncelikle Rabbimizin bize ikramı, ihsanı ve hediyesi olan kutlu, güzel ve mübarek günler, sevinç ve neşe günleri, bir araya gelme günleri, hasret giderme, muhabbet etme, selamlaşma günleri, hal hatır sorma günleri, yanımızda olmayanlar için ya da kaybettiklerimiz içinse belki buruk bir şekilde onları almak ve bu bayram ziyaretlerine tabii onları da eklemek. Bunlar da bayramların önemli yanlarından biri. Paylaşılan birçok hatıralarda karşımıza çıkan notlardan birisi genellikle şehirlerde bayram yerlerinin oluşu. Daha ziyade köylerde diyelim aslında, kasabalarda, şehirlerde pek yok da bu bayram yerleri denilen yerde insanlar bir araya gelir, bayramlaşırmış. Tabii evlerde yapılan ziyaretler, akraba ziyaretleri de var ama bunun dışında bir de bayram yerleri icra edilirmiş. İşte burada çocuklar için de onların güzel vakit geçirebilecekleri yerler olurmuş. Belki panayırlar şeklinde bazı beldelerde halen sürdürülüyor da olabilir. Günümüz şartları içerisinde yer ne kadar mümkün ise. Bunun dışında bazı köy meydanlarında da camiden çıkınca bayramlaşma da hakikaten güzel fotoğraflardan biri. Tabii üçüncü günündeyiz artık, bu fotoğraflar yerine getirildi. Bayramın en güzel geçtiği yerler şüphesiz kutsal topraklar. Hacı olarak bayrama girebilmiş olmak, yani bayramı hacı olarak tamamlamış olmak. İnşallah mebru ve makbul olması duasıyla diyelim. Henüz sıra bekleyenlere, gidemeyenlere inşallah nasip olsun, gitmek, kavuşmak nasip olsun diyelim efendim. Bir de bu dünyada olmayanlar için, kaybettiklerimiz için bayramlarda uğradığımız yerlerden biri şüphesiz kabirler, şehitlikler, efendim bunun dışında Allah dostlarının belki kabirleri yine ziyaret edilen, dua edilen yerlerin başında geliyor. Hatta birçok yerde bayramın ilk günü itibariyle, bazı yerlerde ise Arefe gününde toplanılıyor ve ahali mutlaka beldesinde bulunan kabristana gidiyor. Bazı yerlerde Arefe günü bu program tertip ediliyor. Bazı yerlerde bayram namazının hemen çıkışında hemen kabristana gidilerek burada yasinler, dualar okunuyor ve sonrasında diğer bayramlaşmalara geçiliyor. Bunlar da hakikaten kültürümüzün, geleneğimizin unutulmayan, unutulmayacak yanlarından biri. Biz de geçmişlerimize duada bulunalım, rahmet dileyelim. Onlar için de hayır duada bulunalım inşallah. Bayramın üçüncü gününde bayramlaşmalar devam ederken biz de programımızın içerisinde sizler için derlediğimiz haberleri paylaşacağız. Birazdan buradayız efendim.
1: Bayram tadında. Ağzımızın tadı, ruhumuzun huzuru, gönlümüzün şenliği bayram tadında.

0: Değerli dinleyicilerimiz, Akra'da Bayram Özel programımız sürüyor. Bayram ziyaretlerinde yapılan ikramların başında şüphesiz tatlılar, çikolatalar, şekerlemeler geliyor. Bunların fazlaca kaçırılması elbette bazı sıkıntılara, sağlık problemlerine yol açabiliyor. Özellikle de çocuklar için. Tabii adı ile itibariyle böyle güzel çağrışımlar yapan, çocukların sevindirilmesinde tercih edilen şekerler fazlaca tüketilirse onlar için büyük bir zarar teşkil ediyor. Bunu da unutmamak lazım. Her bayram yapılan haberlerden biri bayram şeker ve çikolatasında alırken, tüketirken, hediye ederken dikkat edilmesi gerekenler noktasında. Bayram şekerleri ağzınızın tadını kaçırmasın şeklinde böyle bir başlıkta tercih edilir genellikle. Mümkün mertebe bilinen yerlerden, markalardan tercih edilerek çok da ucuza kaçmadan, tabiri caizse merdiven altı ürünlerden uzak durmak gerek. Dikkat edilecekler de şöyle aktarılmış. Mesela akide şekerleri pek tercih edilir mi hala bilemiyoruz ama alanlar varsa parlak görünmeli. Yapıldığı veya çeşni olarak kullanılan meyve veya maddenin rengi belirgin olmalı. Şekerin kıvamı sert olmalı. Yüzeyde ıslanma oluşmamalı. Tadı ve kokusu çeşni veya meyvesiyle uyumlu olmalı. Çikolata üzerinde kokolin veya kakao kaplı çikolata yazan ürünler gerçek çikolata değil. Gerçek çikolatanın tadı homojen. Kendine özgü aroması, ağza uyum içinde dağılması, hızlı erimesi ve yumuşak olması gerekiyor. Lokumun da görünüşü tipine özgü ve verildiği şekli korunmuş olmalı. Üzerinde veya içinde gözle görünür yabancı madde bulunmamalı. Baklavada ise üretiminde kullanılan özellikle ceviz fıstık gibi maddeler hileye çok açık. Merdiven altı ürünler satılan yerlerden ya da çok ucuz olan ürünlerden kaçınmak gerekiyor. Tabii bunlar çok genel geçer ifadeler, hatırlatmalar. Bugün maalesef bu tip ürünlerin çoğunda tüketicinin çok da anlayamayacağı şekilde hilelere başvurulabiliyor. İçerisine katılan maddelerle, verilen aromatik tatlarla o yüzden doğruunu, hakikatini ya da sahtesini ayırt etmek tüketici anlamında çok kolay bir süreç değil. Burada tabii yapılabilecek tek şey belirli bir yere güvenerek belki buralardan alışveriş yapmak şeklinde olabilir. Hatta tabii bu tip ürünleri çokça tüketmemek lazım gelir. Çikolatalar için biraz daha detaylı bilgiler paylaşılmış. Raf ömrü olan ve depolama sırasında farklı sıcaklıklarda bekletilen çikolatalar parlaklığını yitirir. Bunlardan uzak durulmalı. Bayatsa sabunsu bir tat bırakır. Donmuş yağ tadı da gelebilir. Ambalaj üzerindeki raf ömrüne bakılmalı. Etiketin görünür ve okunabilir olması gerek. Çikolatada bulunması gereken kakaoya özellikle vücut ısısında eriyor. Bu nedenle çikolata ağızda erimeli. Ürün ambalajı kontrol edilmeli. Açıkta satılan ürünler tercih edilmemeli. Ambalajlı dahi olsa sıcakta güneş altında tutulan, satılan ürünler çok da sağlıklı olmayacaktır gibi bazı önemli hatırlatmalar yapılmış. Ama tabii en çok burada bayramlarda yapılan, verilen ikramlar şüphesiz ev tatları oluyor. Özellikle hasreten Kurban Bayramı'nda daha ziyade et ve ev tatlısı ürünleri oluyor. Daha doğal ve güzel olanlar onlar. Ama bunların da tabii her gidilen kapıda ikram olması hasebiyle çok daha aşırıya kaçmadan mideleri yormayacak bir vaziyette tüketmek lazım geliyor. Söylemesi, anlatılması kolay şeyler bunlar ama pratikte uygulamada artık herkes kendini bilerek hareket etmeli. Başka da denecek bir şey kalmıyor geriye tabii. Efendim herkese lezzetli, afiyetli, mutlu, huzurlu bir bayram diliyoruz. Programımız devam ediyor.
1: Bayram tadında. Ağzımızın tadı, ruhumuzun huzuru, gönlümüzün şenliği bayram tadında.

0: devam ediyor.
1: Bu bayram vesilesiyle birçok mesaj geldi. Ülkemizin, dünyanın dört bir yanından dinleyicilerimizden bayram tebriği mesajları geldi. Gelmeye devam ediyor. Mesajlarını bizlere ulaştıran dinleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Bizler de sizlerin bayramını tebrik ediyoruz efendim. Hayatın her yerine şüphesiz bayram geliyor. Ailelerinden uzakta olanlar için de öyle. Zorlu meslek şartlarını sürdürmeye çalışanlar için de öyle. Sınırlarda, hudutlarda görev yapanlar için de öyle. Güvenliği sağlamak için mesaide olanlar için. Yerin metrelerce altında madenlerde, yerin metrelerce yüksekliğinde inşaatlarda. Şehirde, kırsalda, köyde, mezrada, bağda, bahçede. Şifa bekleyenler için hastanelerde. Sair dört bir yanda hem mesleğini sürdürmeye çalışan, hem hayatını idame ettirmeye çalışan hem de bize kulak veren dinleyicilerimize biz de selamlarımızı, hürmetlerimizi iletelim ve bir kez daha bayramınızı tebrik edelim efendim. Programımız devam ediyor. Müzik.

güzel ahlak, takva ehli olmak nereden geçiyor? Sana gitmeyene sen gideceksin. Bu bayramda gideceksin. Kim elini önce uzatırsa sevabı o kazanıyor. Bir Müslümanın bir Müslümana üç günden ziyade dargın kalması helal değil. Helal değil. Ne demek yani? Haram. İçki içer misin? Estağfurullah, tövbe yarabbim. Ne demek yani? Hiç hocam sorulur mu? Bu da haram. Dargın kalmak da haram. Olsun. Yani o haram ama herkes yapıyor. Sen herkesin yaptığına ne bakıyorsun? Sen yapmayacaksın. Senin ana prensibin haramlardan uzak durmak. Helalleri işlemek, sevaplı işleri işlemek.

0: Değerli dinleyicilerimiz, Akra'da Bayram Özel programındayız. Bayrama dair haberler de paylaştık. Biraz da hayatın içinden seçtiğimiz bazı özel haberleri sizlere aktaralım. İlginç bir haber var. Çürümekte olan 110 yıllık ağaç mini bir kütüphaneye dönüştürülmüş. Amerika'da bir sanatçı Charles Howard 110 yıllık kavak ağacını mini bir ağaç kütüphanesine çevirdiğini paylaşmış. Bu kütüphane, kütüphaneci, sanatçı ve eski kitapçı kimliğiyle tanınan 4 çocuk annesi bir kişi tarafından oluşturulmuş. Yıllardır çürümeye yüz tutmuş ve kesilmesi gerektiği düşünülen ağacın dalları özellikle rüzgarlı havalarda kaldırımlara ve sokağa düşüyordu. Sokaktan geçenleri incitmesinden endişeleniyorduk. Bir gün oğlumun arabası düşen dallardan zarar gördü ve sonunda kesilmesine karar verdik. Ancak ağacın kesilmesine de kıyamadık. Ağacın kütüphaneye dönüştürülmesi için çalışmalara başladık. Bunun için boyu kısaltılmış, iç kısmı oyulmuş ve üzeri sevimli bir çatıyla örtülmüş kütüphane oluşturmaya çalıştık. Aydınlatmalar ve güzel bir dizaynla da işte karşımızda böyle bir kütüphane var. Kabak ağacının ortalama ömrü 40-50 yılken bu ağaç iki katı fazla yaşam sürmüştü. Bu ağaç bir kütüphaneye hayat vererek yaşamını sürdürmeye devam ediyor demiş söz konusu sanatçı. Tabii ülkemizde de bunun bir örneği var. Şimdi bunun haberini paylaşalım. Türkiye'nin ilk orman kütüphanesi olarak Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Ormanya'da böyle bir kütüphane oluşturulmuş. 200 kişi kapasiteli kütüphanede 21 farklı kategoride 2000'e aşkın kitap bulunuyor. Hatta böyle bazı ağaçların içi oyularak kitaplar yerleştirilmiş. Meşe, gürgen ve kayın adı verilen 3 okuma salonu ve bir ana meydandan oluşuyor. Orman kütüphanesinde 10 oyma ağaç kitaplık ve 11 de butik kitaplık bulunuyor. Türkiye'nin ilk orman kütüphanesi başlığıyla. Ağaç ve doğa sevgisi çocukken kazandırılması gereken bir husus. İşte bununla alakalı da bazı öneriler paylaşılmış. Doğayla uyumlu bir yaşam sürmenin şüphesiz sağlığımız ve nesillerin devamı için ne kadar değerli olduğu herkesin malumu. Dört bir yanı betonla çevrili ve özellikle teknolojinin içine doğmuş olan çocuklarımıza doğayla iç içe olması için neler yapabiliriz? Nasıl bir yönlendirme yapabiliriz? Onları ekranlardan uzak tutmaya çalışmak için ne gibi bir yol çizebiliriz? İşte bunun önerileri. Elbette birincisi örnek olmak. Çocuklarımız bizi izleyerek onlara söylediklerimizden çok daha fazlasını öğreniyorlar. Evimize aldığımız gıdadan deterjana, koltuktan giyime, tabaktan parkeye kadar her ürünün doğal olanını seçebilir. Alışkanlıklarımız bu yönde değilse alışkanlıklarımızı değiştirebiliriz. Çiçek ve sebze yetiştirme. Küçük, kolay yetiştirilen, çok su istemeyen bitkiler seçip onları evimizdeki saksılarda yetiştirebiliriz. Bitkileri önce çocuklarımızla sulayıp daha sonra sulama miktar ve aralıkları konusunda bilgilendirerek sorumluluğu onlara vermek çocuklarımızın sorumluluk duygusunu da geliştirecektir. Çiftlik, köy, hobi ya da botanik bahçelerine gidip çocuklarımızı ekim dikim işleri ve bitki çeşitleri hakkında bilgilendirebiliriz. Çocuklarımız için bitki bakım işlerini bir oyuna dönüştürebilir. Evimizin bahçesinde ya da balkonumuzda kendilerine özel bir alan oluşturup orada sebze ve meyve yetiştirmelerine fırsat verebiliriz. Ağaç dikme etkinliklerine katılmak, toplu fidan dikim etkinliklerine katılabilir ve sonraki yıllarda diktiğimiz fidanları takip edip yerinde ziyaret edebiliriz. Doğa yürüyüşlerine çıkma önerisi var. Kapalı mekanlarda spor yapmak yerine en yakın park, koru ya da ormana giderek orada ailecek yürüyüş yapabiliriz. Dışarıda bolca vakit geçiren çocuklar doğayı daha yakından tanır. Tanıdıkça ve doğa için emek verdikçe daha çok sever. Bu süreçte kirlenmelerine, toprakla oynamalarına izin vermek özgür hissetmelerini sağlayacaktır. Ağaçlara çıkmalarına yaprak, çiçek, taş ve tohum toplamalarına yardım edebilir. Topladıklarıyla evde doğa köşeleri oluşturabiliriz. Gezdiğimiz vakit geçirdiğimiz yerlere isimler vererek anılar oluşturabiliriz. Geri dönüşüm. Çocuklarımızla beraber cam, kağıt, metal gibi geri dönüştürülebilir olan atıkları ayrı kaplarda biriktirip geri dönüşüm kutularına atabiliriz. Böylece hem çöpü azaltır hem de ekonomiye katkıda bulunmuş oluruz. Evimizde kedi ya da bahçemiz varsa keçi, koyun, tavuk gibi evcil hayvanlar beslemek, hayvanların bakımı konusunda çocuklarımıza yaşlarına uygun sorumluluklar vermek onlara yönelik sevgilerini de artıracaktır. Hayvan ve bitkileri tanıtan kitaplar alıp çocuklarımız da inceleyebilir, yaşlarına uygun belgeseller izlemelerine destek olabiliriz. Doğal malzemeleri kullanarak el işleri ve sanat çalışmaları yapabiliriz ve son olarak da kampa gitmek, ailece kampa giderek yamaçlara çıkmak, çadır kurmak, doğal malzemelerle inşa üretmek gibi doğada yaşam becerilerinin geliştirmelerini sağlayabiliriz. Kutup yıldızı, ağaç yosunları, karınca yuvaları, güneşin hareketleri gibi yol bulma ipuçlarını kullanmak keyifli olacaktır. Birlikte yıldızları seyretmek, salıncak ve hamak kurmak, çimlerde çıplak ayakla yürümek, hayvanların ayak izlerini incelemek, kuşların seslerini dinleyip hangi sesin hangi kuşa ait olduğunu çözmeye çalışmak, keşif, merak ve araştırma becerilerini de geliştirir. Ayrıca güvenilir ortamda hazırlanan izcilik kamplarına katılması için de teşvik edebiliriz. Doğayı seven çocuklar yetiştirmeye dair bazı öneriler böyle paylaşılmış. Biz de bu güzel önerileri paylaşmak istedik sizlerle. Güzel bir eser daha dinleyelim, sonrasında buradayız.
1: Bayram tadında. Ağzımızın tadı, ruhumuzun huzuru, gönlümüzün şenliği bayram tadında.

0: Değerli dinleyenlerimiz, sizler için hazırlanan özel içeriklerinin yer aldığı dijital bir medya platformu var. Akra Medya, akra.media olarak yazılıyor. Web sitesinde ve mobil uygulamalarda takip edebilirsiniz. Hem özel içeriklerde hazırlanan haberler, dosyalar, hem de Akra'nın yayın arşivlerine ulaşabileceğiniz bir platform burası. Ana sayfada günün programlarında, gün içerisinde Akra'da yayınlanmış olan programları bugünden geriye dönük olmak üzere birkaç günlük süre boyunca buradan açıp dinleme imkanınız var. Programın adı, kategorisi, yayın tarihi yazıyor. Burada dinle, oku, paylaş gibi bölümler var. Gerek ses kaydını dinleyebilir, gerek varsa metnini okuyabilir ya da sosyal medyadan paylaşabilirsiniz. Bunun dışında görsel ve video galeriler, özel dosyalar, araçlar menüsünde Harem-i Şerif canlı yayını, kıble bulucu namaz vakitleri gibi bölümler de var. Dahası bunun gibi daha birçok özel arşiv akra.media sayfası ve mobil uygulamasında sizleri bekliyor. Değerli dinleyenlerimiz, bugün de bir programımızın daha sonuna geliyoruz. Yarın da nasip olursa yeni bir programla yeniden birlikte olmak istiyoruz ama Akra'da bayram özel programları yayına gelmeye devam ediyor. Bir başka programda tekrar görüşmek temennisiyle selamlarımızı, hürmetlerimizi iletiyoruz. Bayramınızı tebrik ediyoruz. Hoşçakalınız.
1: Bayram tadında. Büyükten küçüğe, yaşlıdan gence, evdekine, iştekine, bahçedekine, tarladakine. Ağzımızın tadı, ruhumuzun huzuru, gönlümüzün şenliği bayram geldi. Bayramın en güzel anlarının, bayrama dair haberlerin ve hayatın içinden notların yer aldığı bayram tadında sona erdi. Ağızda tat, yüzde tebessüm, gönülde huzur dolu bir bayram dileğiyle.

kıyamet gününde gelir efendim, bir kuruniha ve eş'ariha ve azlafiha, boynuzlarıyla, yünleri, derisi, postuyla, kemikleriyle gelir, insanın mizanına kıyamet günü konulur. Ve inne deme leyaka'u minallahi, ve kurbanın kanı Allahu Teala Hazretlerinin efendim huzuruna ulaşır, huzurunda bir makbul mekana ulaşır. Kavle en yaka'a alel ardı, yere daha damlası ulaşmadan o yıldırım gibi, hatta daha hızlı Cenab-ı Hakk'ın huzurunda efendim kabulüne mazhar olur ve makbul bir mekana vasıl olur. Bu kadar kıymetli. Fetayyibu biha nefsen, binaenaleyh bu kurbanı gönül şenliği ile içiniz hoş olarak efendim kılın ve gönüllerinizi bununla şenlendirin, bu ibadeti kaçırmayın diye Efendimiz tavsiye buyurmuş oluyor.

0: Bir rüyayla başladı her şey. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban ettiğini gördüğü rüya. İsmail aleyhisselam o sıralarda 7 yaşında. Babası ona rüyayı bildirdi. Hazreti İbrahim, "Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet," diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o İsmail, beraberinde işe koşma çağına erişince, babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın," dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca, İbrahim onu şakağı üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir." Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Kurban fedakarlık, kurban teslimiyet, kurban Allah'a yaklaşmak, kurban maddeden manaya geçiş. İbrahimce, İsmailce. Hac suresi 37. ayette şöyle buyurulmaktadır. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.
1: Exalted. Peace be upon Eliasa and Dul Kefil. O my Lord, the most exalted. Peace be upon Muhammad. This is no dream. It is not a tale, a story, or a novel. It is not a movie, nor a theatrical play. It is not a philosophy, nor a set of probabilities. It is not a story belonging to someone else that you witness by reading. Instead, this is a message of warning and glad tidings addressing your heart, your mind, and the very purpose of your existence. It is as real as the pain of a thorn that blows your mind when it pierces into your body. So you must feel, know and understand it is you. You must weigh it up and analyze. Do not let the new day gifted to you be lost in chasing your ego, fleeting impulses and vain shadows. Just as death is real, certain and inevitable, you will be held accountable for your decisions. The path you followed and the way you lived your life, you will be judged. You cannot flee and you will not be granted a second chance. Let your hair stand on end. Your heart pound with fear and anxiety. Let your heart leap into your throat and your knees buckle. Let your soul ache. This is you, not the friend, not the partner, nor the companion by your side. So repent, seek a way out. Strive and do not let yourself drown in the mire. Indeed, the word of Allah is true, and just hold firmly to the rope of Allah and know this. The rope itself and the willpower to grasp it is within you, not in someone else. Not in someone else. If you turn to Allah Almighty, plead to Him, and strive with every cell of your being, then know that Allah, the Most Exalted, loves to forgive. He sees the sincerity of His servant. He shows mercy, purifies the soul, and grants guidance. If He loves you, then we'll be saved and you will succeed. Succeed! What you receive in return is not a five-star vacation, unlawful wealth, momentary pleasure, or the flight of fallen and temporal.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım El-Esa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil. Masal, hikaye, roman değil. Film, tiyatro değil. Felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çiz etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip, o ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri. Kazanırsın, sen istersen.

1447 Kurban Bayramı tavsiye ederim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın Kurban Bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık Hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, işrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

0: Kurban Bayramı özel sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın Kurban Bayramı üzerine yaptığı sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Cumanız ve bayramınız mübarek olsun aziz ve sevgili Akra dinleyicileri. Bugün Allah'a hamdü senalar olsun ki hem Cuma günü müminlerin her hafta karşılaştığı, nail olduğu bayram, hem de Kurban Bayramı'ndayız. İki bayram üst üste gelmiş oluyor. Nurun ala nur olmuş oluyor. Biliyorsunuz daha önceki konuşmalarımda da Ramazan bayramı münasebetiyle söylemiştim. Müslümanların biri Ramazan, diğeri kurban olmak üzere senede iki bayramı vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine'nin Minevvere'ye gittiği zaman onların bazı şenlikler yaptıklarını, eğlence ve sevinç ısrar ettiğini görünce onların sebebini sormuştu. İşte biz de bunlara Nevruz deriz, bu eğlenceleri yaparız ya Resulallah deyince Allah bu iki bayram yerine size daha hayırlı iki gün olan Ramazan ve Kurban Bayramı'nı vermiştir buyurmuştu. Enes radıyallahu anh'ten Ebu Davud Sünen'inde zikretmiştir bu hadis-i şerifi. Nese'yi'de vardır, Ahmed İbni Hanbel'de vardır. Demek ki bizim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek fem-i saadetinden sadır olmasıyla tescil edilmiş iki güzel, mükemmel, mübarek bayramımızdan ikincisi Kurban Bayramı'nı idrak etmiş oluyoruz. Allahu Teala Hazretleri alemi İslam'a hayırlı ve mübarek eylesin bu bayramı. Dertli kardeşlerimizi dertlerden kurtarsın. Sıkıntıda, meşakkatte, üzüntüde olan kardeşlerimizi bu sıkıntılardan, üzüntülerden kurtarsın. Her türlü maddi, manevi nimetlere mazhar eylesin. Gönüllerinin muratlarını ihsan eylesin, cennetiyle, cemaliyle ahirette de müşerref eylesin aziz ve sevgili kardeşlerim. Biliyorsunuz bayram kelimesi Arapçada id, ayın ye dal ile yazılıyor. İd, avdet etmek, dönüp dönüp tekrar gelmek kelimesiyle ilgili ade yeud kökünden. Yani her sene dönüp dönüp Müslümanların karşısına çıktığından bu isim verilmiş olabilir. Bir de ihsan sahibi kişilerin bazı kimselere hediyeleri döndürüp vermesi dolayısıyla yapılan hediyelere de aide ve avaid denir. Yani böyle sevinçlerin, neşenin tekrarlanması, dünyevi ve uhrevi, dini ve manevi ilahi ikramların verilmesi dolayısıyla bu isim verilmiştir deniliyor. İştikakı bu. Yani kelimenin çıkış noktası bu. Şimdi bu bayram tabii bizim için önemli olan bazı şeyler var bayramda yapmamız gereken. Bu konuşmamın dinlendiği sırada tabii bunların zamanı geçmiş olacak. Biliyorsunuz Kurban Bayramı'nın namazının kılınması vaciptir. Namazın içinde 6 tane ilave tekbir vardır. Birinci rekatta Sübhaneke'den sonra, ikinci rekatta da Zamm-ı Sure'den sonra rüküye varmadan önce üçer üçer iki tekbir, bunlar da vaciptir. Bir de Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın 4. günü ikindi namazını kıldıktan sonra dahil 23 vakitte Müslümanlar Kurban Bayramı'nda erkekler açık yüksek sesle bir defa tekbir getirirler. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallah, Vallahu Ekber, Allahu Ekber ve Lillahilhamd sözünü söylemeleri de vaciptir. Yani bayramın mendupları da şunlardır. Bayram günü Müslüman erken kalkacak, gusül abdesti alacak, misvak kullanacak, dişlerini, ağzını güzelce misvaklayacak, güzel kokular sürünecek, giyilmesi mübah olan elbiselerinin en güzelini giyecek. Güzel, temiz elbiselerini giyecek. Tabi temiz olmak şartıyla, yıkanmış olmak şartıyla ilk elbise olmayabilir, yepyeni de olabilir. Allah'ın nimetlerini düşünerek sevinçli ve neşeli görünecek. Yüzük takacak. Böyle bayramda yüzük takmak da menduptur. Tatlı bir şey yiyecek. Mümkünse hurma, tek adet olmak üzere. Tabii Kurban Bayramı'nda kurban kesecek olan kimseler kurbandan yemek için bir şey yemeden namazdan sonra kurbanın kesilmesini beklemesi, o da menduptur. sabah namazını camide kılacak. Ondan sonra bayram namazı için mümkünse daha büyük camiye gidecek veya bulunduğu camide kılacak. Acele etmeyip sükunetle yürüyecek. Namaza giderken tekbir getirecek. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve Lillahilhamd diyerek gittiği yoldan başka bir yoldan dönecek dönerken. Müminlerle karşılaştığı zaman güler yüz gösterecek, selam verecek. Elinden geldiğince çok çok sadaka verecek. Bunlar bayram günlerinde Müslümanların yapması gereken şeyler. Ayrıca tabi kabirleri ziyaret etmesi, eski büyüklerini ahirete irtihal etmiş olan büyüklerini, onların kabirlerini ziyaret ederek, ruhlarına fatihalar okuyarak, hayırla anarak ruhlarını şad etmesi de lazım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre bayramlar hakkında buyurmuş ki zeyyinul ideyni bi tehlili ve tekbiri ve tahmidi ve takdis. Bu iki bayramı, bakın burada da iki bayram kabul ettiğini Peygamber Efendimizin anlamış oluyoruz. İki bayramı zinetlendiriniz. Neyle? Bir tehlil. Yani La İlahe illallah, La İlahe illallah diyerek. La İlahe illallah kısasıdır. Uzunu La İlahe illallah vahdehu la şerike lehu lehul mülkü ve lehul hamdü ve hu ala küllü şeyin kadir. Bu tevhid manasını ilave cümlelerle daha da takviye ediyor. La İlahe illallah, Allah'tan başka İlah yok. Sadece ve sadece alemlerin Rabbi Allahu Teala Hazretleri var. Vahdehu o tektir. La şerike lehu şeriki naziri eşi benzeri yoktur. İki değildir, üç değildir, çok değildir. Yani politeizmi, dualizmi hepsini reddediyor. Vahdehu la şerike lehu. Lehül mülkü kainatın yönetiminde güç kuvvet onundedir. Onun elindedir. Mülk onundur, egemenlik onundur. Lehül mülkü ve lehül hamdü, hamdü senalar, şükürler, hepsi Allah'a gider, Allah'ındır. Çünkü her güzel şeyi yaratan Allah'tır. Ve hu ala külli şeyin kadir, o her şeye kadirdir. Bu tabi La İlahe illallah'ın genişçe bir izahlı ifadesi olmuş oluyor. Muhassal şekli olmuş oluyor. Aşikar tevhiddir bu. Yani Allah bir demenin aşikare şeklidir. Bir de gizli tevhid vardır. O da La havle ve la kuvvete illa billah'tır. O ne demek? Allah'tan başka güç kuvvet sahibi yok. Güç kuvvet Allah'ın demek. Yani Allah istemezse kimse bir şey yapamaz. Allah bir şeyi isterse kimse onu engelleyemez. Güç kuvvet Allah'ındır demek. O da tabii bir manevi zevktir. Çok büyük bir tecrübedir. Onu ancak yüksek Müslümanlar anlar. Tevhidin böyle inceliğine, gizlisine, gizli tevhide ancak derin imanı olan insanlar ulaşırlar. Şimdi La İlahe illallah veya böyle mufassal şekilde La İlahe illallah vahdehu la şerike lehu lehül mülkü ve lehül hamdü ve hala küllü şeyin kadir diyecek. La havle ve la kuvveti illa billahi aliyyil azim diyecek. Bu bir. Ve tekbir. Yani bayramlarınızı süsleyip La İlahe illallah'la ve tekbir, tekbir ile. Tekbir ne demek? Allahu Ekber, Allahu Ekber. La İlahe illallah ve Allahu Ekber, Allahu Ekber ve Lillahilhamd. Tekbir Allahu Ekber demek, Allah en büyüktür. Hiçbir şeyle mukayese kabul etmez şekilde, eşsiz, emsalsiz şekilde en büyüktür demek. Yani şundan daha büyük, bundan büyük, daha büyük diye onunla mukayese edilecek bir varlık bile yoktur. Her şeyden daha büyüktür. Allahu Ekberu min külli şey. Her şeyden daha büyüktür. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe illallah, ondan başka ilah yoktur. Vallahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd, hamdü sena da onadır. Yani bizdeki her nimet, bizim varlığımız, sağlığımız, aklımız, ömrümüz, malımız, mülkümüz, çoluğumuz, çocuğumuz, saadetimiz, sevincimiz, bayramımız, her şeyimiz Allah'tandır. Onun için ona hamdü senalar ediyoruz. Bunu da çok söyleyeceğiz demek ki bayramda. Efendim görüyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizleri zikre teşvik ediyor. Yani efendim tasavvufa teşvik ediyor. Yani dervişliğe teşvik ediyor. Ve tekbir ve tahmid. Bayramları süsleyeceğimiz şeylerden birisi de tahmiddir. La ilahe illallah diyeceğiz. Allahu Ekber diyeceğiz. Tahmid de hamdü senalar etmek. Elhamdülillahi Rabbil Alemin demek. Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur demek. Hamd ne demek? Övülmek demek. Yani edilgen mastar oluyor. Hamide Yahmed'i övmek demek. Allahu Teala Hazretlerine hamd olsun demek de övgüler Allah'a olsun demektir. Yani öven kul oluyor, hamd eden kul oluyor, övülen, hamd edilen Allah oluyor. Alemlerin Rabbine hamd olsun demek, yani bütün övgüler O'nundur demek. Çünkü Allah'ın üzerimizde sonsuz nimetleri vardır. Allah-u Teala Hazretlerinin sonsuz Esma-i Hüsna'sı vardır. Her şeyi güzeldir, her şeyi hikmetlidir, ibretlidir. Neye baksanız, neyi övseniz, neyi sevseniz, neyi beğenseniz O'nun yaradanı Allah'a gider. Onun için hamd de çok kıymetli bir cümledir. Bayramda Elhamdülillah'ı da çok söyleyecek Müslüman. Bayramı süsleyecek bu sözlerle. Yani günü kuru geçmeyecek, boş geçmeyecek. Ve takdis, takdis de bir şeyi tertemiz eylemek manasına geliyor. Burada maksat Sübhanallah demek. Yani Allahu Teala Hazretlerini her türlü noksandan, eksiklikten, kusurdan müberra olduğunu, uzak olduğunu bilerek, her türlü kemale sahip olduğunu bilerek, severek, senin her şeyin güzel, her şeyin tam, her türlü noksandan münezzehsin ya Rabbi demek oluyor. Bu da yani her çeşit noksanlıktan, şerikten, nazirden, müşriklerin onun hakkındaki bozuk inançlarından temizsin ya Rabbi sen demiş oluyoruz. Onun için Sübhanallah'a takdis derler. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in ayeti kerimelerinde var. Febbaha lillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Yerdeki, gökteki her şey Allah'a Sübhanallah diyor. Yani sen her türlü noksandan münezzehsin diyor. Dedi veya diyor şeklinde hem geçmiş zaman sigasıyla vukuunun kesinliğinden dolayı hem de etmekte devam ediyor manasında. Yüsebbihu lillahi ma fis semavati ve ma fil ardil melikil kuddusil azizil alim. Devam etmekte, tesbih etmekte, Sübhanallah demekte devam ediyorlar diye de ayet-i kerime bildiriyor. Her şey lisan-ı hal ile ve lisan-ı kal ile bilmediğimiz kendi dilince Allah'ı tesbih ediyor. Zerreler, küreler, kainat, feza, büyük alem, küçük alem, hücreler, atomlar, zerreler. Her şey Allah'a Sübhanallah diyor. Senin şanın ne yüce ya Rabbi. Sen ne kadar her türlü noksandan münezzehsin ve mukaddessin diyorlar. İşte biz bu sözleri bayramda çokça söyleyeceğiz. İmanımızın gereği olan bu güzel cümleleri söyleyerek birçok sevap alacağız ve bayramımız da kuru, boş geçmekten kurtulmuş olacak. Günlerimiz, dakikalarımız, saniyelerimiz, dilimiz şereflenecek. Zamanlarımız, günlerimiz şereflenecek bu güzel sözlerle. Biliyorsunuz bir insan aşk ile bir

kez Allah dese, günahları sabır sabır sonbaharda yaprakların döküldüğü gibi dökülür. İkinci defa dese sevap alır, üçüncü defa dese derecesi daha artar, daha artar, daha artar. Böyle bayramlarda demek ki bizi bu bayrama eriştiren Allah'a müsaalar olsun diyerek La ilahe illallahı, Subhanallahı, Elhamdülillahi, Allahu Ekber'i çokça söyleyeceğiz. Tabi bunların hepsinin bulunduğu bir tesbih de var. Subhanallahi ve elhamdülillahi ve la ilahe illallahü ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bu da benim deminden beri söylediğim ve hadis-i şerifte sıralanan her şeyi ihtiva eden bir tesbihtir. Bunu da hatta her gün 100 defa söylerse insan nice nice sevaplar alır. Görüyorsunuz bir bayram münasebetiyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizleri dili zikirli, kalbi zikirli, nurlu Müslümanlar olmaya, eli dili tesbihli Müslümanlar olmaya teşvik eyledi. Bir iki hadis-i şerif daha okumak istiyorum. Aynı sayfadan önümde Ramuzül Ehadis kitabı var. Gümüşhaneli Ahmet Ziyaddin Hocamız Hazretlerinin tertip etmiş olduğu cennet mekan. Ruhu şad olsun, kabri nur olsun, makamı âlâ olsun, himmeti üzerimize hazır olsun. Efendim, zeyyinû mecaliseküm biz salati aleyye fe inne salatikum aleyye nurul leküm yevmel kıyame buyurmuş. Ebu Ümame radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Ebu Nuaym'de ve Deylemi'de var. Abdullah İbni Ömer'den rivayet edilmiş. Efendimiz buyuruyor ki meclislerinizi bana salatü selam getirmekle ziynetlendirin. Zeyyinu mecaliseküm, toplantılarınızı, topluluklarınızı, meclislerinizi, sohbetlerinizi bana salatü selam getirerek ziynetlendirin. Çünkü sizin bana salatü selam getirmeniz yarın kıyamet gününde sizin için nur olacak. Evet, bir insan Resulullah Efendimiz'e salatü selam getirince çok çok sevaplara, dünyevi ve uhrevi faydalara nail olur. Hem dünyada hem ahirette nice nice lütuflara erer. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme de sevgili kardeşlerim salatü selamı çokça eyleyiniz. Her cuma çokça eyleyiniz. Her gün vazifeniz olsun. 100 defa salavat-ı şerife getirmek vasiyetim olsun. Benden size yadigar ve hediye olsun. Salatü selamı da unutmayın. Tabii cuma gününde mümkünse 1000 defa salatü selam getirin. Çünkü cuma gününde salatü selamı arttırmayı Peygamber Efendimiz tavsiye ediyor. Tabii bayram gününde de salatü selamı çokça eyleyiniz aziz ve sevgili kardeşlerim. Bir başka hadisi şerife geçmek istiyorum. Biliyorsunuz Müslümanlar birbirlerini ziyaret edecek bayramda. Büyüklere hürmet arz olunacak, küçüklere sevgi arz olunacak, hediyeler verilecek, şekerler, tatlılar, ikramlar olacak. Ziyaretlerin acaba mükafatı ne? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, ziyaretül ganiyi kessaimil kaim ve ziyaretül fakiri kel cihadi fi sebilillah ve ta'dilu hutahu fi sebilillahi azze ve celle. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten bu ziyaretin umumi olarak sevabını anlatan bir hadis-i şeriftir. Tabi bayramda ziyaret çok olduğu için ben size bu hadis-i şerifi okuyorum sevgili dinleyiciler ama yani her zaman ziyaret sevap. Önce manasını söyleyeyim sonra bayramdaki ve her zamanki ziyaretlere geçelim. Ziyaretül gani, zengini ziyaret etmek. Yani bir insan zengin bir kimseyi ziyaret etti. Bu nedir? Ziyaret eden kimse ne durumdadır? Kessaimil kaimi. Sanki gündüz oruç tutmuş, gece namaza kalkmış, gece ibadetini yapmış, teheccüd namazları kılmış, böylece çok sevaplar kazanmış insan gibidir. Zengini ziyaret etmişse. Ve ziyaretül fakir, yoksul fakir bir kimseyi ziyaret etmişse, kel cihadi fi sebilillah, Allah yolunda cihat etmiş gibidir fakiri ziyaret etmesi ve ta'dilu hutahu adımları sayılır fi sebilillahi azze ve celle aziz ve celil olan Allah yolunda cihat etmek gibi sayılır diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Demek ki her zaman sadece bayramlara mahsus değil birbirimizi seveceğiz. Birbirimizi ziyaret edeceğiz. Büyüklerimizi ziyaret edeceğiz, küçüklerimizi ziyaret edeceğiz. Zengin tanıdıklarımızı ziyaret edebiliriz. Onun da sevabı var. Fakirleri ziyarete de daha çok rağbet edeceğiz. Çünkü zengine herkes
vazifesini düşünür yapar. Bu zengindir der, buna karşı görevim ne der, efendim bu beni sorar der, sonra sitem eder der, aman der filan. Herkes zengine karşı sevgisinde, saygısında, içtimai vazifelerini yapmakta uyanık bulunur, dikkatli bulunur, efendim gayret eder. Ama fakiri kimse hatırlamaz. Yunus merhum ne diyor? Bir garip öldü diyeler, üç günden sonra duyalar, soğuk su ile yüyalar, şöyle garip bencileyin, böyle beni mahzunlaştırır bu dörtlükleri okuduğum zaman. Bir garip ölmüş derler, vefatını da hemen anlamazlar, üç gün sonra duyarlar, suyunu da ısıtmazlar, soğuk suyla işte yıkayıp gömüverirler. Yani itibarı az oluyor garibanların, yoksulların, kimsesizlerin. Halbuki onların sahibi Allah. İşte onları ziyaret ettiği zaman insan Allah yolunda cihad etmiş gibi oluyor. Attığı adımlar Allah yoluna atılmış adımlar gibi muazzam sevaplarla karşılanıyor. Tabii bu ziyaretlerin bayramda ayrı bir önemi vardır. Büyüklerimizi ziyaret edeceğiz. Dostlarımızı, komşularımızı ziyaret edeceğiz. Dargınlar barışacak. Üç günden fazla dargın durmak haram. Efendim, ayrıca vefat etmiş kimseleri kabirlerinde ziyaret edeceğiz. Babalarımızı, annelerimizi, akrabamızı, dedelerimizi kabirleri ziyaret edip, efendim 11 ihlas okumak en kısa ziyaret adabı veya başucunda Yasin Tebareke okumak usulden. Böyle ziyaretler edeceğiz. Kabir ziyaretinden kabirdeki zat çok memnun olur, çok sevinir, çok istifade eder ve onu ziyaret eden kimsenin yaptığı onun hakkındaki duaları Allah kabul eder, istifade de eder kabirdeki. Onun için kabirde yatan mevtanızı, geçmişlerinizi, ahirete göçmüşleri ziyareti ihmal etmeyeceksiniz. Hatta onlar için hayır hasenat yapıvermek de iyidir. Mesela hacca gelenler için Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, ne olurdu bir kimse babası için, annesi için vefat etmiş, ahirete göçmüş bir yakını için hac yapıverse, hem sevabı o kimin niyetine yapıverdiyse ona gider, hem kendisi de gene bir nafile hac sevabı alır diye teşvik de ediyor bu gibi şeyleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun mevtaya faydası da vardır. Çünkü Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde buyurmuş ki, nice insan vardır ki kabire hatalı, kusurlu, günahlı olarak girer. Ama kabirden kıyamet koptuğunda kalktığı zaman vel ba'su ba'del mevt hakkun, öldükten sonra dirilmek haktır mahşerinde toplanacak insanlar, o zaman günahsız kalkar. Ne oldu? Günahları vardı gömüldüğü zaman, kalktığı zaman hiçbir şey kalmamış. Arkasındakiler dua ede ede günahları gide gide tertemiz olabiliyor demek ki. Onun için kabir ziyaretinde unutmayın bu güzel günlerde. Sadakayı çok vermeniz gerektiğini demin söylemiştim. Yoksulları arayın, bulun, ziyaret edin. Akrabalının yoksulları önce gelir. Onların da gönlünü almaya, böylece onların da duasını almaya çalışın sevgili kardeşlerim. Hayatınız, sağlığınız, afiyetiniz devam ederken, aklınız başındayken, kendi imkanınızla ahirette sizin işinize yarayacak sevaplı işleri çok yapın. Bir hadis-i şerif daha okumak istiyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, bayramla ilgili bir hadis-i şerif daha bu. Men şehide iden min a'yadil müslümine fî sagrin min suguril müslümin kâne lehu minel hasenâti adette zîşi külli tayrin fî harimil İslam. Müslümanların bayramlarından bir bayramı, Müslümanların sınırlarından bir sınırda efendim idrak eden bir kimse. Yani niçin o sınırda duruyor? Nöbetçi olduğu için, düşman gelmesin diye beklediği için, düşmana karşı ahalisini, ülkesini, yurdunu, diyarını korumak istediği için orada bulunuyor. Hudut kalelerinden, girintilerinden, tepelerinden, siperlerinden bir siperde bayram oldu. Aklıma şeyler geliverdi muhterem kardeşlerim. Hani bazen bayram izni alır ama askerler bazıları da alamazlar. Bazen olağanüstü durumlar olur, bazen şartlar müsait olmaz. Bayram izni alamaz. Nöbet tutacak, belki karşısında düşman var, can tehlikesi var. İşte böyle bir insan için bir müjde bu hadis-i şerif. Müslümanların bayramlarından bir bayramı, Müslümanların hudutlarından bir hudutta idrak eden bir kimse. Yani anasının, babasının, eşinin, dostunun yanına gelememiş, siperde. Bayram ama ne yapsın, bu orada nöbet tutuyor.
O zaman kâne lehu minel hasenâti adede rüşkül hayrın fi harimil İslam. İslam diyarının içindeki her kuşun, her tüyü adedince ona hasenat yazılır. Yani bu da çokluğu anlatmak için bir ifadesi olmuş oluyor.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir anlatım şekli oluyor. Şimdi içeride birçok kuş var. Kaç tane? Sayısı sayılamaz. Koca ülke, ülkenin içinde bir sürü kuş var. Bir kuşun üzerine kaç tane tüy var? O da sayılamaz. İçerideki kuşların tüylerinin sayısınca bu nöbet tutan kimseye o kadar sevap verilir. Tabii şimdi aziz ve muhterem kardeşlerim, her zaman yeri geldikçe, fırsat oldukça söylüyoruz. Düşman şimdi huduttan gelmiyor. Yani huduttan da gelebilir tabii, tanklarıyla saldırabilir, uçaklarıyla hücuma geçebilir. Önce bombardıman eder, ondan sonra piyadesini gönderir. İşte bildiğimiz bir bombalı şeyli düşman saldırısı. Onun karşısında da bizimkiler kahramanca savunurlar. Düşmanı sokmazlar, belki mağlup ederler, belki daha ileriye doğru giderler. Şimdi bir böyle tarihi manada herkesin bildiği, hemen herkesin ilk defa hatırına gelen savaş şekli var. Bir de bu devirde durum değişti. O kadar değişti ki yani ahkamı da bu değişen şartlara göre yeniden düşünmek lazım. Şimdi kalkıyoruz, gidiyoruz Almanya'ya, Amerika'ya, İngiltere'ye, gayrimüslimlerin diyarı diyoruz. Orada iş tutuyor kardeşlerimiz. Oturuyorlar, yerleşiyorlar, yaşıyorlar. Her şehirde cami kurmuşlar. Kaç tane cami kurmuşlar? Büyük büyük binaları almışlar. Güzel güzel yerler edinmişler. İslam'ı yaşıyorlar. Yani baskısız, taziksiz, bilmem tarihsiz yaşıyorlar. İslami yaşantılarını çok güzel devam ettiriyorlar. Hatta bazı kereler kendi ülkemizdekinden daha rahat bir şekilde İslami yaşantılarını sürdürüyorlar. Orada Müslümanca yaşayabiliyor. Bizim onların diyarına gidebildiğimiz gibi bu sefer karşı hareket olarak da uluslararası ilişkiler geliştiği için onların da misyonerleri, bir takım kötü niyetli adamları bizim ülkemize geliyor ticaret yapacağım diye. Başka sebeplerle ziyaret diye, seyahat diye geliyorlar. Onlar da kendi amaçlarını tahakkuk ettirmeye çalışıyorlar. Tarihi eserlerimizi çalıp götürüyorlar. Bazen işte Hristiyanlık propagandası yapıyorlar. Yani biz yabancı ülkelere gidebiliyoruz. Onlar da bizim ülkemize gelebiliyorlar. Bazen İslam'ı savunmak, hudutta nöbet tutmakla olmuyor. İnsanları hak yola çağıran veya yanlış yola sapmasını engelleyen veya ülkemizi, kültürümüzü, tarihimizi, imanımızı koruyan, Allah'ın rızasını sağlamaya çalışan en hayırlı müesseseler oluyor. Onlar da çok önemli tabii. Ben şahsen bu radyolarımızdan çok memnunum. Hadis-i şerifleri, ayet-i kerimeleri kardeşlerimize anlatıyoruz. Yüz binlerce kardeşimiz dinliyor, banta alıyorlar, konuşuyorlar. Böylece İslam öğrenilmiş oluyor. Bir camiye sığmayacak, 10 camiye sığmayacak, 100 camiye sığmayacak insan. Belki kadın çoluk çocuğunu bırakıp camiye gelemeyecek ama mutfakta bu konuşmayı dinliyor. Belki şoför kardeşimiz camiye gelip vaazı dinleyemeyecek ama arabasını sürerken, müşteri indirip bindirirken radyodan konuşmaları dinliyor, tenevvür ediyor, aydınlanıyor. Efendim iyi insan oluyor. Onun için hudutlarda bekleyen kardeşlerimiz büyük sevap kazanıyorlar. Allah razı olsun. Ama İslam'ı savunan kardeşlerimiz daha büyük sevap kazanıyorlar. Allah onlardan daha çok razı olsun. Bu gibi çalışmaların önemi kat kat daha fazladır. Böylece cümle cihan fethi olur. Keşke bizim ecdadımız Devlet-i Aliye zamanında, kıtalara hükmettikleri zamanda tahsisatlarının büyük kısmını İslam'ın öğretilmesine, anlatılmasına, tanıtılmasına harcasalardı, Viyana'ya kadar dayanmışken, Yugoslavya, Romanya, Kırım, Beyaz Rusya, bilmem Kazan'a kadar, Moskova'ya kadar diyarlar elimizdeyken bir gayret sarf etselerdi, çok çalışsalardı, İslam'ı anlatsalardı da cümle cihan halkı gerçek dine, imana, Allah'ın razı olduğu İslam'a aşina olsalardı, dünyada zulüm kalmasaydı, herkes iyi insan olsaydı. Allah-u Teala Hazretleri bize din-i mübin İslam için güzel çalışmalar yapmayı nasip eylesin. Her türlü şerlinin şerrinden, her türlü zararlının muzurluğundan bizi korusun. Yolunda daim eylesin, ibadetine müdavim eylesin. Nice nice nice bayramlara sıhhat, afiyetle, huzur ve saadetle erişmemizi nasip eylesin. Dikçe güçlenen, büyüyen milletimizi, devletimizi kıyamete kadar payidar eylesin. cümle cihana ışık tutan, süperlerin süperi, yükseklerin yükseği bir büyük devlet haline gelmemizi nasip eylesin. Allah müminlerin gönüllerini birbirleriyle cem ve telif eylesin. Müslümanların, müminlerin aleyhine kötülükler, fitneler, fesatlar düşünenlerin fitnelerini, fesatlarını, tuzaklarını aleyhlerine çevirsin. Birliklerini parçalasın. Onları münhezim ve perişan eylesin. Ehli imanı payidar ve galip ve mansur ve müeyyed ve muzaffer eylesin. Cümle cihana İslam'ın nuru yayılsın. Cümle cihan huzur ve saadete ersin. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi dünyada ahirette aziz ve bahtiyar eylesin. Hele ahirette huzuruna sevdiği razı olduğu kul olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı cümlemize sevdiklerimizle beraber nasip eylesin. Aziz ve sevgili Akrep dinleyicileri, size kucaklar dolusu, gönüller dolusu sevgiler, saygılar, dualar, tebrikler. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Kurban Bayramı Özel Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın Kurban Bayramı üzerine yaptığı sohbeti istifadenize sunduk. Kurban Bayramınızı tebrik ediyoruz.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Kurban denilince hemen aklımıza et ve büyük ziyafetler de gelmekte ibadet boyutunun ötesinde. Fakat sağlığımız dikkate alındığında beslenme çok önemli bir yer tutmakta. Buna bağlı olarak da acaba kurbanda nelere dikkat etmemiz uygun olur? Bunlarla ilgili kısa bir takım hatırlatmalarda bulunmak istiyorum. Onun dışında yine sağlıklı bir hayat sürmede acaba bizler neler yapabiliriz beslenmenin de ötesinde? Bunlarla ilgili kısaca bilgi vereyim diye düşünüyorum. Birinci olarak elbette et insan hayatında vazgeçilmez bir gıda maddesi. Beslenmemizde muhakkak ona yer vereceğiz. Fakat hepsinde olduğu gibi, her şeyde olduğu gibi ölçüyü hiçbir zaman kaçırmadan, ölçüyü sürekli muhafaza ederek onu da gıdalarımız arasına alacağız. Sofralarımıza, masamıza koyacağız. Bunu bu şekilde ifade ettikten sonra acaba sağlıklı bir hayat sürmede genel olarak etin beslenmemizde yerinden ayrı olarak genel olarak beslenmede nelere dikkat edilmesi gereklidir? Buna biraz bakalım, birlikte bakalım. Bütün dünyada, bilim dünyasında beslenme ilgili yapılan çalışmalarda şu temel faktör ortaya konuldu. Bu da nedir? Beslenmede ölçüyü muhafaza etmek. Pekala ne demektir ölçüyü muhafaza etmek? Büyüklerimizin ifade ettiği şekliyle midemizi tamamen tıka basa doldurmak yerine belli bir seviyede tutmak, muhafaza etmek en başta gelen yapmamız gereken şeydir diye düşünüyorum.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah yolunda mallarınızı harcayın. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz ki Allah iyilik edenleri sever.

0: Akra, sağduyunun sesi.
1: Nola tacım gibi başımda taşısam kademi şerifin, Resulullah'ın mübarek ayak izine duyduğu derin muhabbet, Sultan 1. Ahmet'i o kadar etkilemiştir ki şu satırlar dökülmüştür

acıların şeytan taşlama görevi dolayısıyla Mina'da bulunduğu bu günlerde ahalinin arasında nida ettirirmiş, dolaşır, dolaştırır, seslenirmiş. Bugünlerde oruç tutmayın. Bugünler yeme içme günüdür ve zikrullah günüdür diye buyururmuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Yani Mina efendim zaten haccın bütün efendim fiilleri içinde zikir çok önde, çok büyük bir yer alıyor. Hatta ihramlandığı, ihrama niyet ettiği zamanda getirdiği telbiye, lebbeyk Allahümme lebbeyk cümleleri dahi o da zikir ve çok güzel anlamı olan efendim bir zikir. Arafat'ta Allah'ı zikredin, Arafat'tan Müzdelife'ye geldiğiniz zaman Meş'ar-ı Haram'ın yanında Allah'ı zikredin, işte oradan Mine'ye geldiğiniz zaman madud günlerde eyyamin madudatin Allah'ı zikredin diye ayet-i kerimelerde hep zikri tavsiye ediyor. Yani diyebilirim ki hac ibadeti muhteşem bir zikir ibadetidir, dervişlik ibadetidir, tevazu ibadetidir, tasavvuh ibadetidir, nefsi yenmek ibadetidir, fedakarlık ibadetidir, boyun bükmek, böyle libası tefahurdan, iftihar elbiselerinden, alımlı çalımlı giyinmekten soyunup, beyaz örtülere bürünüp, baş açık yılmayak, tam dervişlik, tam tasavvuh, tam efendim nefsi yenmek, tam Allah'ı zikretmek.

İşte bayram içindeyiz. Kardeşçe yaşayalım. Barışalım, birleşelim. Biz safız, temiziz, dostuz, fedakarız, kibarız, zarifiz, müeddibiz, münevveriz.

Haydi hep birlikte bayram edelim. Tanışalım, sevelim, sevilelim. Kalp kazanalım, sevap kazanalım. İki cihanda aziz ve bahtiyar olalım.

1447 Kurban Bayramı tavsiyelerim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın Kurban Bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık Hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, İşrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

0: edebiyat, sanat ve hayata dair pek çok konuda seçkin misafirlerimizle söz ola diyoruz.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Yeni bir programımıza daha hoş geldiniz. Bugün Doktor Zehra Öztürk ile birlikteyiz. Bayram. Elbette şiirlerimiz ve edebiyatımız, sosyal hayatımız, geleneklerimiz, göreneklerimiz açısından bizim için çok zengin bir kaynak. O kaynağı değerlendirmek lazım. Zira bu zamanda, bu devirde biz çokça maziye özlem taşıyoruz gönlümüzde. Bu özlemi bir nebze olsun giderebilmek ve mazide yaşanmış güzel günleri günümüze taşıyabilmek ve yaşayabilmek, onların anladığı şekilde bayramı anlayabilmek için şiirlerimizde, edebiyatımızda bir dolaşalım, gezinti yapalım. Değerli misafirimiz bize güzel şiirler okusun bugün diye arzu ediyoruz. Öncelikle hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk.
1: İçimizi ısıtacak şiirler inşallah dinleyelim sizden.
2: Evet, bugünkü konumuz bayramlar konusu. Edebiyatımızda bayramlar. Şimdi baktığımızda bir kere kültürümüzde bayramın yeri büyük.
1: Evet.
2: Tabii bayram deyince aklımıza Ramazan bayramı ve Kurban bayramı geliyor. Bununla ilgili bayramlar. Bir kere büyükler ziyaret ediliyor bayramda. Sıla-i Rahim yapılıyor. Büyüklerin elleri öpülüyor. Küsler barışıyor. Ve bayramın sosyal hayatımızdaki yeri büyük. Çocuklar bayramlıklarını giyiyorlar. Yani çocukların hayatında bayram var. El öpüp harçlık almak çocuklar için bir kültürdür. Bunları düşündüğümüz zaman tabii ki bayramın önemini anlıyoruz. Tabii ki Ramazan orucu önemli ve Ramazan'la ilgili sosyal hayat, ondan sonra Ramazan bayramı. Kurban bayramında da kurbanın önemini anlıyoruz. Kurban kesmeyle ilgili hatıraları insanların oluyor. Tabii ki Hazreti İsmail'i, Hazreti İbrahim'i burada hatırlıyoruz. Çünkü kurbanla ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de geçen bu konuyla ilgili kıssalar ve bunların halk edebiyatına yansımış olan örnekleri var. Ve tabii ki bunlar bayramla beraber bunlar da hatırlanıyor. Kurban olmak kavramı var mesela, sevdiğine kendini kurban etmek. Çünkü insanın en kıymetli varlığı canıdır ve canınızı sevdiğiniz için kurban ediyorsunuz. Hani dini bir kavram tasavvufa yöneliyor ve insan hayatına yöneliyor. Yani kurban önemli bir unsur bizim için. Kurban bayramı deyince tabii ki kurbanı hatırlıyoruz. Kurban bayramına hacılar bayramı derler halk, evet, arasında. Çünkü hac yapılıyor o dönemde. Yani haccın önemi ve o Mekke'ye duyulan sevgi, özlem, kutsal topraklara duyulan özlem. Hani onlarla ilgili ilahiler. Yani bunların hepsini düşündüğümüz zaman toplumumuzda ne kadar büyük yer edindiğini görebiliyoruz. Şiirlerimizde aslında bizim insanımız acıklı şiirlere daha çok önem verir. Yani ağlamak ister. Yani bir makam dinleyecek ve ondan sonra gözyaşı dökecek. Bizim insanımızın kültüründe o vardır.
1: Daha çok ağlamayı, hüzünlenmeyi.
2: Evet, hüzünlenmeyi seviyoruz biz. Böyle neşe bildiren şiirlerimiz çok az. Ben şöyle halk şiirinde baktım da hani bayram neşesini tanıtıcı şiirler aradım. Yani çok az, dediğim gibi bayramdan bahsederken bile bir hüzünle bahsediliyor.
1: Bayram gelmiş neyime.
2: Evet mesela, değil mi? Bayram gelmiş neyime, kan damlar yüreğime diye, değil mi? Doğru, bakın. Veyahut da işte gurbetten birisi gelmiştir bayramla. İşte ver elini bayramlaşalım gibilerden. Karlı dağlar aşalım, bayramlaşalım gibi. Yani böyle bir uzaktan gelip bayramlaşacak gibi.
1: Hep gurbet ve hasret getiriyor akla bayram.
2: İşte veya küslerin barışı, işte bugün bayram mı, barışalım diyor, ver elini sarışalım gibi birlerden böyle. Yani küslerin barışması, gurbette olanların memleketine ulaşması, sevdiğine ulaşması. Yani bayram kelimesi halk şiirimizde bunları bize çağrıştırıyor. Yani bunun da ucunda gene biraz hüzün var. Yani öyle dört dörtlük sevinç gösterisi bir bayram göremiyoruz ama yine de kültürümüzde bayram var. Daha doğrusu şöyle, Ramazan'ın orucu ve Ramazan'ın güzelliğinden sonraki bir bayramın güzelliği var. Bir de kurbanın özelliği. Hazreti İsmail'i hatırlıyoruz ve onun kurban edilişini, işte İbrahim Aleyhisselam rüyasında bildiriliyor, en sevdiği oğlunu kurban edecek ve Hazreti İsmail'i hazırlayıp götürüyor. O da teslim oluyor. Yani hiç itiraz etmiyor babasına karşı. Yani o çok büyük bir imtihan onlar için. Yani Kurban Bayramı hep bize o fedakarlığı ve o en kıymetli varlığı olan canını vermeyi hatırlatıyor. Yani kurb zaten yakınlık demek. Yani kurban yakın olmak için, Allah'a yakın olmak için bir vesile. Nedir yakın olmak? Canını vermek. Yani bu açıdan düşündüğümüzde kurban önemli oluyor. Tabi hac yapılıyor bu Kurban Bayramı aynı zamanda. Haccın yapıldığı zaman oluyor. Yani onu da bize hatırlatıyor. Tabii ki herkes eskiden hacca gidemiyordu. Hacca gidip gelmek büyük bir mutluluk. Yani hacdan dönenlerin evi tam bayram oluyor. Yani. O yüzden Kurban Bayramı'nı herhalde onlar haccı bitirip geldikten sonra bir daha yapıyorlardı. Evet. Eskiden öyleymiş zaten. Hacca gidip gelenlerin evin kapısını yeşile boyarlarmış. Evet. Yani bugün bize garip geliyor ama köylerde falan o
1: devam
2: vardı.
1: Eden yerler vardır belki.
2: Var ya, kapısı yeşile boyanıyor. İşte bunların dedesi bir zaman hacca gitmişti. Daha zor o. Şimdi uçağa atlıyorsunuz, hemen Mekke'desiniz. Haccınız yap. Geliyorsunuz, o zaman kervanlarla, ne zorluklarla hacca gidiliyordu. Yani oraya gidip gelmek bir meseleydi aylarca tabii. O yüzden insanlar için çok büyük değişiklik oluyordu. Tabii Kurban Bayramı deyince de hac akla geliyor. Tabii Kabe, Hazreti Halil İbrahim'in makamı var orada. Yani nereye bakarsak bakalım Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'i anmadan edemiyoruz. Kurban Bayramı çünkü onlara dayandırılıyor. Yani böyle bir bizi etkileyen dini unsurlar önemli. Hem kültüre yansımış bu zaman içinde.
1: Manevi bir için evet. Belki çok sevinçle evet. Yansımamış edebiyatımıza, belki halk edebiyatına ya da diğer divan edebiyatına, evet. Şiirlerimize.
2: Şöyle, yani bayramda bir huşu duymak, evet. Söz konusu. Yani böyle bir düğün eğlencesi gibi bayram, evet. Düşünülmemiş yani. Diyelim ki düğünlerimiz bile bizim hüzünlü aslında, yani düğünle bayram diyoruz ama
1: efendi
2: düğünler
1: de. İnsanlarız belki.
2: Evet, yani bizim insanımız hüzünlenmeyi seviyor bayramlarımızda, hı-hı. Bile öyle bir aşırı neşe gösterisi yok. Hı-hı. Yani sevinçlerimiz bile hüzünle karışık. Bayramla ilgili mısralarda da birazcık o burukluğu görüyoruz. Yani gurbete giden yakını kavuşmuşsa sevdiklerine, o bir bayram.
1: Evet.
2: İşte küs insanları barıştırmışlarsa, akraba ziyaret edilmişse, büyüklere saygı gösterilmişse, o bir bayram.

0: bu şekilde geliniyor. Mesela Ramazan ve Kurban Bayramı dışında bayram vesilesi olabilecek olaylar var mıydı diye baktığımız zaman, mesela bir Nevruz kutlamaları olmuş ama hani bu bayram kadar önemli değil. Veyahut da ne bileyim resmi törenler mesela halkı o kadar etkilememiş. Yani Osmanlı tarihine baktığımız zaman, yani Ramazan bayramı ve Kurban bayramı gibi kutlanan başka bir zafer bayramı yok mesela o dönemde. Padişah sefere gidiyor, zaferle dönüyor. Ondan sonra onun bitiyor. Yıl dönümünde onu hatırlamıyorlar bile. Yani bizde batılılaşma döneminden sonra yıl dönümlerinde kutlama, resmi bayram kutlama bize batılılaşmayla beraber gelmiş. Ama bizim geleneksel anlayışımızda böyle bir dini bayramlar dışında resmi bayram kavramı yok. Yani işte filanca yerin fethinin bayramı veya bir yerin kurtuluşu mesela.
1: İstanbul'un böyle fethi de mi dahil? Mi?
0: Evet, İstanbul'un fethi de dahil. Yani Osmanlı döneminde, yani onun yıl dönümü anılıp da bayram yapılmamış. Yani bir ne bileyim bir Mohaç Savaşı'nın, ne bileyim bir Belgrad'ın fethi, yani düşünün ki Viyana'ya kadar gidilmiş Rumeli'de. O fetihlerin hiçbir bayramı yok veya ne bileyim Anadolu'da olsun. Ne bileyim hilafetin İstanbul'a gelişi bile yok. Bir bayram. O
1: tabii,
0: hiç
1: çok önemli
0: bir şey yok
1: hadiseler.
0: Yani.
1: Peki hocam, mesela biz bugün işte Mohaç Savaşı ile ilgili şiirler okuyabiliyoruz ya da İstanbul'un fethi ile ilgili gerçekten güzel şiirler.
0: Bunlar son dönem şiirleri. Yani Osmanlı döneminde bunları metin
1: hiç yok mu?
0: Yok yani. Yahya Kemal'in var işte Mohaç
1: evet.
0: Savaşı.
1: Mehmet Akif'im
0: var. Yani 1900'lü yıllardan sonra bunları hatırlayıp bunlarla ilgili işte şiirler yazılıyor, anmalar tertipleniyor. Yani bunlar tamamen yeni davranışlar.
1: Şu da mı yok? Mesela çok önemli bir olay olduğunda tarih düşürme alışkanlığı.
0: Ha, tarih düşürülmüş. Şiir yazılmış mesela, bir olay için şiir yazılır ve sonunda tarih düşürülür. Yani o mısradaki harflerin sayıları ebced olarak hangi rakama tekabül ediyorsa ona göre onun hicri tarihi belirtilir. Öyle bir tarih düşürme şairler yapabiliyor ama toplu olarak bayram töreni onun için düzenlenmiyor. Evet. Mesela Yavuz Selim Mısır seferinden dönerken sessizce Gebze'den girmiş ve gelip İstanbul'a sarayına oturmuş gece vakti. Yani gündüz gelip bir karşılama töreniyle bilmem kaç pare top atışıyla kendisini karşılatabilirken gayet sessiz bir şekilde kimse görmeden gece karanlığında çok mütevazı bir şekilde Gebze'den Pendik'e geliyor. Oradan da geçip sarayına oturuyor. Yani kimse bilmiyor bile onun geldiğini. O şekil bir anlayış var. Ama bakıyoruz bayram alayları düzenlenmiş. Bayram törenleri var. Yani Fatih döneminden sonra bu Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı resmi bayram töreni olmuş. Yani onunla ilgili protokol ortaya çıkmış. Yani nasıl bayramlaşılır? Padişah nasıl bayram namazına gider? Bayram alayı nasıl düzenlenir? Yani bunların bir düzenlenmesi var. Fakat bunu düzenleyen protokol diyelim gelenek diğer bayram olabilecek unsurlar için düşünülmemiş. İki tane bayram biliriz. Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı. Onun dışında sevinçli olaylar olabilir. O an için onlar için bir güzel şiir yazılmış olabilir. Tarih düşülmüş olabilir. Padişah etrafındakileri ihsan vermiş olabilir. Ondan sonra unutulur gider. Yani bir daha o yerleşmez. O şekilde bir anlayış düşünüldüğü zaman şiirlere baktığımızda dediğim gibi halk şiirinde fazla bayramı anlatan sevinç belirtisi şiirler yok. Ama şu var, diyelim ki Karacaoğlan'da bazı tabiat güzelliklerini anlatan şiirler olabiliyor halk şairlerinde. İşte o dağların güzel yeşillik görüntüsü bayramlık elbisesini giymiş çocuklara evet. benzetiyor. İşte Çukurova bayramlığın giyerken diye mesela orada o bölgeyi ve oradaki dağların güzelliğini anlatılıyor. Yani bayramı bir güzel elbise giyen çocuğun coşkusu gibi düşünebiliyor.
1: Yine bir benzetme. benzetme yapmak için kullanmışlar. Evet, kullanmıyor. Müstakil bayram şiiri yazmaktan çok.
0: Evet.
1: Yine hasreti anlatmak için ya da bir güzelliği tanımlamak için.
0: Güzelle tanıtmak için. Bir kavuşmayı tanıtmak için söylemiyor. Veya sevdiği kişiye canını feda edebilecek, işte onun yoluna kurban olurum kabilinden şiirler olabiliyor. Onun dışında düşündüğümüz zaman halk daha çok bayramın kültürel yönüyle ilgilenmiş. İşte diyelim ki akraba ziyaretleri, büyüklere saygı, işte bayramdaki halk arasında yapılan uygulamalar, bunlarla ilgili davranışlar olabiliyor. Divan şiirinde bayrama baktığımız zaman kasidelerde onu görüyoruz. İdiye deniliyor. Padişaha sunulan kasidelerde bir bayram söz konusu olduğu zaman kasidenin o giriş bölümünde o şiir İdiye diye adlandırılıyor. Yani bayram şiiri olarak adlandırılıyor. Ve bayram şiiri yazan bu şekilde şairlerimiz var. Nedim'i tabii ki bu konuda çok anıyoruz. Onun o Sadabat gezilerinde yazdığı şiirler ve bayram coşkusu, neşe birazcık Nedim'de görünüyor. Çünkü dünyevi eğlenceleri seven bir şair. Yani böyle hüzünlü şiir yazmaktan ziyade neşeli, canlı şiir yazmayı tercih eden.
1: Ama hocam çok ilginç değil mi? Şimdi divan şiiri için hep halktan kopuk bir edebiyat türüymüş gibi bahsedilir. Evet. Halk şiiri de halkın bütün hissiyatını ve özelliklerini yansıtan bir şiir olarak değerlendirilir.
0: Evet.
1: Halk edebiyatı edebiyatında bayram yok. En coşkulu, en sevinçli olduğu zaman halktan uzak olduğu iddia edilen divan edebiyatında İdiye başlığı altında toplanabilecek pek çok bayram şiiri var.
0: Evet. Şöyle, bayram şiirleri bir vesile oluyor. Yani padişahı metedecek veyahut da bir büyük zatı metedecek. Evet. Diyelim ki sadrazamı veya bir paşayı metedecek. Genellikle padişahları övmek için yazılıyor. Bayramda ona bir vesile oluyor kaside. Ama dörtlüklerle yazılmış bayram şiirleri var. Mesela Nedim'in şarkıları var. Şarkı tarzında yazılmış bayram şiirleri var. Gazel tarzında yazılmış. Şeyhülislam Yahya'nın mesela o şekilde. Bunlar hani gazel tarzı olanlar tek tük. Diğer tür şiirlerin konularını düşündüğümüz zaman gene de bayram şiirleri fazla yer tutmuyor. Çünkü bizim insanımız divan şiirindeki havada da biraz mahzunluk vardır. Yani hüzünlenmeyi sever. Diyorum yani şiirlerin büyük bir kısmına baktığımız zaman bir ayrılık acısı, bir hüzün vardır. Yani sevinç bildiren şiirlerimizin sayısı azdır. O yüzden bayramla ilgili şiirlerde de o kadar çok örnekler bulamayabiliyoruz yani.
1: Değerli dinleyenlerimiz, değerli misafirimiz Zehra Öztürk'le beraber edebiyatımızda bayram konusunu ele almaya çalışıyoruz. Birinci bölümde dinleyenlerimiz hatırlayacaklar. Bayram konusuyla ilgili genel bir anlayıştan söz ettik. Nasıl yansımış, hangi yönüyle, hangi duyguyla yansımış bayram edebiyatımıza? Hocamızın söylediği gibi daha çok hüzün yönüyle, ayrılık, belki küslerin barışması konularıyla edebiyatımıza yansıdığını görüyoruz. Bunun da temelini zannediyorum toplum olarak hüzne daha fazla önem vermemizle ya da hüznü daha çok yaşamayı seviyoruz belki. Bundan dolayı şiirlerimiz, edebiyatımıza da bu şekilde yansımış bayram. Şimdi efendimize örnekler, misaller getirecektiniz. Divan edebiyatında bayram hangi açılardan ele alınmış diye. Buyurun lütfen.
0: Şimdi bayram kelimesine baktığımız zaman Türkçe bir kelime bayram mı? Bu Kaşgarlı Mahmut'ta bezram diye geçiyor. Sevinç ve eğlence günü şeklinde söyleniyor. Zamanla bize bayram olarak, kelime olarak gelmiş. Arapçada id deniliyor. İd. Yani adet halini alan sevinç, keder, bir araya toplanma günü, bu şekilde bir anlam ifade ediyor id diye. Ve tabii ki Arapçada ziyaret etmek anlamına gelen hac kelimesi de gene bu bayramla birlikte kullanılabiliyor. Bizde divan şiirlerinde o yüzden bayramla ilgili şiirleri idiye deniliyor. Bayram şiiri anlamında, kaside tarzında yazılmış şiirlerimiz de olabiliyor. Tabii ki divan edebiyatında bayram şiirleri önemli bir yer tutuyor. Genellikle Necati'den Şeyhülislam Yahya'ya, Nedim'e kadar bayramla ilgili şiirler yazan şairlerimiz var. Bunlar şiirlerinde bayramı dile getirmişlerdir. Özellikle Nedim'in şiirlerinde bayram önemli bir yer tutar. Bazı şiirleri Şeyhülislam Yahya'nın tesirinde kalmış gibidir.

0: onların özelliklerini de görebiliyoruz. Son dönem şairlerimizden Yahya Kemal'in Süleymaniye'de Bayram Sabahı bizim için önemli bir şiir. Çünkü bayram namazını orada güzel bir şekilde anlatıyor. Mehmet Akif'in böyle bayramla ilgili güzel bir şiiri var. Çocukluğunu anlatıyor ve çocukluğundaki bayram eğlencelerini anlatıyor. Çocuklar bayramı nasıl karşılıyorlar? Mehmet Akif onu güzel dile getiriyor. Bu şiirlerden birkaç örnek ben burada sunmak isterim. Bir de Yunus Emre'den de baktım ama Yunus Emre'nin özellikle bayramı anlatan şiirinden ziyade bazı mısralarında Hazreti İbrahim'e, Hazreti İsmail'e göndermeler yapmış. O şekilde manevi yönüyle kurban olmak kavramı gene Yunus Emre'nin şiirlerinde geçiyor. Bunları örnek olarak gösterebiliriz. Nedim'in mesela bu şarkısı çok meşhur. Sevdiğim canım yolunda hake yeksan olduğum, iddir çık naz ile seyrana kurban olduğum. Burada gördüğümüz gibi tamamen dünyevi bir sevgi görüyoruz ve sosyal hayatla iç içe olan bir bayram düşüncesi görüyoruz ve sadabat eğlencelerini dile getiren, lale devrini hatırlatan bir yapısı olduğunu görüyoruz. Bu şekilde tabii ki önemli, güzel başka şiirleri de var ve meşhur padişaha övgü için yazdığı ve İdiye olarak meşhur olan başka şiirleri de var. Mesela bu Sultan Ahmet'e övgü için yazdığı bir kasidesi var. Onun nesip bölümünde de çok güzel bayramı anlatıyor ve bayram sabahını güzel ifade ediyor. Ve burada padişahın nasıl bayramı kutladığını bize anlatmış oluyor. Bu İdiye'den ben birkaç mısra size lütfen okumak istiyorum. Sabahı id kim alem olu feyziyle nurani, sadayı kusu şevket eyledi pür çahı gerdanı. Sarayı şehriyarı alem oldu maşrıkı ikbal, gelip hep hak busa devleti ulyanın erkanı. Kuruldu tahtı alibah tarzı dilpesend üzre, döşendi pişgaha ol murasa ferşi hakani. Hezeran zibu zinet sad hezeran ferru şevketle, cülus etti çıkıp dehrin şehenşahı cihanbanı. Burada gördüğümüz gibi sabah bayram, sabahleyin nasıl başlıyor ve bayram törenleri nasıl başlıyor, burada adeta onu anlatır gibidir. Ve orada padişahın huzurunda insanlar nasıl bulunuyorlar, padişah nasıl gelip tahtına oturuyor ve töreni nasıl başlatıyor, bunu hep şiirinde dile getiriyor. Ve bu uzun sadabatla ilgili bu şiirde ve aynı zamanda bayramı övüyor. Mesela şöyle mısraları var. Veli kim bu mübarek id dahi eyleyip teşrif, İstanbul'un ferahla id ber id oldu her yanı. Hususa Hazreti Eyyub ile meydanı tophane, birer takrib ile elbette cezbeyler civananı. Firazı Üsküdar'ın buğdu vardır gerçi kim ama, yine inkar olunmaz hak bu kim anun da seyranı. Bakın burada bayram gezilerini anlatıyor ve İstanbul'un güzel mekanlarını da tek tek ifade ediyor burada. Eyüp Sultan'dan Tophane'ye kadar ve Üsküdar'daki bayram kutlamaları hatırlanmış oluyor. Yani bayram vesilesiyle aynı zamanda İstanbul'u da övmüş oluyor.
1: İstanbul'u yani, en güzel anlatan şair.
0: Şair, evet. Yani o bayram şiirinde bile bize İstanbul'un sosyal hayatını yansıtmış oluyor ve bayram kutlamalarını hatırlatmış oluyor. Tamamen hayatın içinde olan şiirler görüyoruz burada. Bu mısralar tamamen günümüze kadar yansımış. Yani İstanbul'un bayramdaki güzelliklerini bu şekilde ifade etmiş. Tabii ki Nedim bu şiirleri yazarken Şeyhülislam Yahya'yı da hatırlamamak mümkün değil. Hatta Nedim'in bazı şiirleri Şeyhülislam Yahya'nın izinden devam etmiştir denilebilir. Onlarla ilgili ben benzer örnekler göstermek istiyordum sizlere. Şöyle biraz önce bu Nedim'in okuduğum mısralarını

0: Benzerini Şeyhülislam Yahya'da görüyoruz. Şeyhülislam Yahya Nedim'den
1: önce
0: önce yaşamış ve şiirde önemli bir mesafe kat etmiş. Yani son dönemlerde Ziya Paşa'ya kadar bile tesiri devam etmiş bir şair. Şeyhülislam Yahya'nın buna benzer İstanbul'u anlatan mısralarını düşünelim. Bayram günü İstanbul salındı, iyi de erişti yine hubanı Sitambul'un, yine areste olsun karamani Sitambul'un. Safalar kesbedip uşak olunsun merhaba yer yer, vefa meydanına gelsin civananı Sitambul'un. Döner hurşide alem tabına gerdunu gerdanın, binip dolaba her bir mahı tabanı İstanbul'un. Semendi nazla yürük civanlar seyre çıksınlar, pür olsun hublarla at meydanı İstanbul'un. Bu şiirin hak budur Yahya ki gayet bi nazir oldu, pesend eylerse layık ehli irfanı İstanbul'un. Bakın burada da İstanbul'un güzelliklerini anlatıyor. Hem de bayram günü dönme dolap anlatılıyor burada. Bugün de çocukların sevdiği bir
1: Evet.
0: sancaktır. Ne bileyim at meydanını gezmeler, tamamen bayram eğlencelerini burada ifade ediyor. Ve bu mısralar Nedim'i haber veriyor. Biraz önce Nedim'le
1: Okuduğumuz
0: aralarındaki
1: şiirleri,
0: evet
1: evet.
0: görebiliyoruz. Şeyhülislam Yahya'nın da bu şekilde bayramla ilgili gayet güzel mısraları var. Şeyhülislam Yahya'dan bir başka bayram şiiri okumak istiyorum. Münevver Talat-ı Ferhundesi bir hubdur bayram. Güneş yüzlü hilal ebrulu bir mahbubdur bayram. Ana küçük büyük bir cami-i zibayı hazırlar. Acep makbule alemdir, acep mergubdur bayram. Görünür ruze dar-ı hicre ancak yılda bir kere. Çok eğlenmez gider bir dilberi mahcuptur bayram.
1: Güzel.
0: Zamanında değil her kuşe hayu huydan hali, civanı fitencu mahbubu şehraşuptur bayram. Seher yazma için evsafı Sultan Ahmedi Yahya, güneşten zer varak peyda eder zerkûbdur bayram. Yani burada bayramın daha sabah namazından itibaren ortaya çıkması ve güneşle bayram bağlantısını, hani güneş nasıl yavaş yavaş doğup sarı renkle etrafı aydınlatıyorsa, bayram mutluluğu da o şekilde sabah namazıyla beraber geliyor ve büyük küçük herkesi sevindiriyor. Bayramı yılda bir kere gelip mahcubane giden bir güzel kıza benzetiyor. Yani bu da ince bir anlatım olabiliyor. Tabii ki başka şairlerimizde de bayram şiirleri var. Necati Bey, Hayali Bey, Fehimi Kadim, Nef'inin var. Nabi'yi unutmamak lazım. Nabi hacca gitmiş gelmiş. Tuhfetül Haremeyn diye Mekke ve Medine'yi anlatan, hac hatıralarını anlatan güzel kitabı var ve Nabi'de bir hikmet var şiirlerinde, bir ağırbaşlılık. Hikemi şiir diye onun şiiri adlandırılıyor. Fikri düşün, yani bir nevi didaktik şiirleri var. Nabi'de de özellikleri görebiliyoruz. Benim elimde Nevi'den bir İdiye var. İdiye Berai Sultan Mehmet Han diye. Buradan da birkaç mısra okumak istiyorum. Gülşuma çalınsa ol küsü beşaret subhdem, yani iyi de olsa gelip didara nevbet subhdem. Sure-i Feth okunup üstüne üfürse sabah, açılıp dergehi şahitse keramet subhdem. Mihr ile meşale efruz deri divan olup, ayeti nuru duhan itse kıraat subhdem. Bakın yani burada da Fetih suresi, nur ayeti duhan surelerin okunması, bunu ifade etmesi, sabah namazında sabah vakti bayramın başlayışı ve bayram dolayısıyla dini manevi bir havanın ortaya çıkışı şiirde kendini belli ediyor. Tabii ki burada padişahı övüyor aynı zamanda, çünkü kasidelerin amacı padişahı övmek. Hazreti Sultan Mehmet Sai Zat-ı Ehad kursa farkı aleme çetri saadet subuhdem, lütf ile gâhi idüp servi hıramanı kıyam, olsa eyyamı kıyametten alamet subuhdem. Bu şekilde hani padişahın etrafa iltifat etmesini söylüyor ve başka şairleri ve onların şiirlerini nevi anıyor. Şiiri bakiyi salardım cüra gibi ayağa, başıma toğsa benim de mihri devlet subhdem. Şair bakiyi burada hatırlatırıyor. Müddeti ömr ahır olup irmedin şamı ecel, nuru feyzünden bana hidayet subhdem. Şam-ı zahmet ahır oldu, subh-ı rahat vaktidir. Hasteler meşhurdur, bulur ifakat subhdem. Çünkü hastalar sabahleyin birazcık iyileşirler. Bunu hatırlatıyor. Yani hasta olan insanlar gece o hastalıkların acısını daha çok hissederler. Gündüz pek hissetmez de gece boyunca hasta ağrısını, acısını hisseder ve sabah vakti birazcık iyileşmeye başlar, sakinleşir ve uykuya dalar, rahata erişir. Sabah namazı vaktini, bayram sabahı vaktini de bu şekilde şair ifade ediyor. Nev'iya eyle dua, vakti sabah iyiddur. Çün olur derler dua makbule Hazreti Subhdem. Yani sabah namazında dualar makbul oluyor. O yüzden sabahleyin kalkıp dua etmek lazım. Allah-u Teala sabah yapılan duaları kabul eder diye söylerler. Onu düşünerek ey Nev'i diyor, sabahleyin kalk. Bayram sabahı özellikle kalktığı dua ettiği kendine söylüyor. Hak Teala ruze ve idün mübarek eylesin, bu duayı devlete kılsın icabet subuhdem. Tabii ki burada oruç ve bayramı anıyor. Yani çünkü bayramdan önce oruç tutmak, Ramazan bayramında zaten Ramazan orucunu tutup bayram yapıyorsunuz. Bir de Kurban Bayramı'ndan önce de 9 gün bir oruç tutmanın sevabı büyük. Bunları da bize hatırlatabiliyor. Tabii ki şairlerimizin bayramla ilgili şiirleri gerçekten güzel. Mesela şurada Vehbi'den bir örnek, çok çok fazla olmadı inşallah. Hilal-i İd kıldı cepheyi afak-ı nurani, yine yad itti aşıklar hamı ebru-i cananı. Nice yad itmesinler kim nezaketle eder ima, hilalün küşeyi ebrusu zevki vaslı hubanı. Şimdi bayramın başlangıcı hilalle oluyor. Ramazan ayının başlangıcı bitişi, kurbanın da öyle. Yani çünkü hicri aylar hilale göre ayarlandığı için bayram hilalini burada kastediyor. Burada ikisi arasında bir bağlantı görüyoruz. Yani Ramazan bitiyor, Şevval ayı başlıyor. Ufukta hilal göründüğü zaman ne oluyor? Bayram ortaya çıkmış oluyor. Ama ne diyor? Nasıl hatırlamasınlar bu bayram hilalini ki sevgiliye kavuşmayı aynı zamanda belirtiyor diye. Yani hem oradaki astronomik olay hem bayramın bitişi hepsi bir arada anılıyor. Hilal kelimesiyle bu şekilde belli ediliyor.
1: Efendim şimdi yine bir ara rica edeceğim ben sizden. Ondan sonra tekrar devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, edebiyatımızda bayram konulu şiirleri ele alıyoruz bugün. Değerli misafirimiz Zehra Öztürk'ün sayesinde. Aramızdan sonra tekrar devam edeceğiz efendim şiirlerimize.

0: Akra.
1: Değerli dinleyenler, tekrar merhaba efendim. Programımızda bugün bayram konulu şiirlerimizi ve bu konuyu ele almış olan şairlerimizi konu ediniyoruz. Zehra Öztürk bize divan edebiyatından güzel beyitler, satırlar naklettiler. Şimdi devam edeceğiz. Bu defa hangi şairimiz var sırada hocam?
2: Şimdi Yunus Emre'den örnekler göstermek istiyorum. Bir de Abdülvasi Çelebi'nin Halilname isimli bir eserinden bahsetmek istiyorum. Yunus Emre'nin şiirlerinde yeri geldikçe kurban kavramı geçiyor ve diğer peygamberlerle beraber Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail bahsediliyor ve Arafat Dağı'ndan bahsediliyor. Yani bu gibi kelimeler bir duygu ifadesi olarak şiirlerinde yansıtılıyor. Bunları da ben örnek vermek istiyorum. Nemrud odun İbrahim'e ben bağ-ı bustan eyledim. Küfür yüzünden tovuban yine odu yakan benem. Burada İbrahim Aleyhisselam'ı Nemrud ateşe atmıştı ve Allah'ın izniyle o ateş de bir gül bahçesine dönmüştü. Yunus Emre bunu hatırlatıyor. Yani o duyguları adeta kendi içinde yaşıyor. Mesela şimdi adım Yunus durur, ol demde İsmail idi, ol dost için Arafat'a kurban olup çıkan benem. Orada da aynı şekilde hani Allah yolunda İsmail olarak Arafat'ta kurban olan benim diyor. Yani kendisini o kadar onlarla iç içe hissediyor ki onları ben içimde hissediyorum. Onların duygusunu yaşıyorum. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın o ateşe atıldığı dönem ve onun gül bahçesine döndüğü dönemdeki duygusu, Hazreti İsmail'in teslim oluşu ve Allah yolunda kendini kurban etmesi tamamen Yunus Emre'nin gönlünde yer etmiş. Sonra Arafat'a çıkma kavramı, haccı bize hatırlatıyor. Yunus Emre'nin şiirlerinde de bu şekilde hacca ve kurbana göndermeler görebiliyoruz. Bir başka şiirinde var mesela, İbrahim'e Nemrud odun ışktır gülistan eyleyen, ışktan nazar erice gez gülzar oldu zar olmadı. Burada da yani Allah aşkının ne kadar önemli olduğunu örnek olarak gene bunu ifade etmiş oluyor. Yunus Emre'de bu şekilde yansımaları ifade ettikten sonra bir eserden bahsetmek istiyorum. Halilname diye Hazreti İbrahim'i konu edinen bir manzum eser. Abdülvasi Çelebi bunu hazırlamış. 15. yüzyıl şairlerinden, yani Hicri 817 yıllarında vefat etmiş Abdülvasi Çelebi. Yani 14. yüzyıl bitip 15. yüzyılın başında.

0: başlangıçlarında yaşamış ve bu mesnevisi konumuzla oldukça ilgili, çünkü geniş bir şekilde Hazreti İbrahim'i, Hazreti İsmail'i anlatmış ve onu mazlum olarak ifade etmiş ve sonuna da Miracname-i Seyyidül Beşer'di, Peygamber Efendimiz'in miracını anlatmış. Yani kültür tarihimizde önemli yeri olan bir eser.
1: Evet. İlk demek ihtimali var mıdır?
0: Ondan önce yazılmış eserler vardır. Çünkü Kısas-ı Enbiyalar var mesela. Yani ilk Türklerin Müslüman olduğu dönemlerde ortaya çıkan. Mesela Rabguzi'nin Kısas-ı Enbiyası var. Yani o dönemlerde Salebi'nin eseri var. Daha Selçuklulardan önce yazılmış Türkçe Kur'an'daki peygamber kıssalarını ele alan, onları anlatan Kısas-ı Enbiya türünde eserler var. Ve orada da tabii ki Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail, onun kurban edilişi ve onun kurban edileceği sırada bir koç gelmesi ve koçu onun yerine kurban etmesi konusu gayet geniş ve duygusal bir şekilde ifade ediliyor. Hatta Mevlid'de bile yer alır bazen, yani Mevlid'e eklenen bazı şiir parçaları oluyor ve orada da duygusal bir şekilde nasıl Hazreti İsmail teslim olmuş, nasıl kurban için bir koç gelip onun yerine kurban edilmiş. Yani Mevlid'e bile onunla ilgili mısralar yerleştirilmiştir. Yani bunlar toplantılarda okunuyorlar ve halkın vicdanında yer ediyor bu tip mısralar. Divan edebiyatındaki örnekleri de daha çok kasideler veya son dönemlerde diyelim Nedim'le beraber şarkılar şeklinde ortaya çıkmış oluyor. Tabii ki batılılaşma döneminden sonra Avrupa'yı tarzda bayram kutlamaları oluyor. Mesela 2. Mahmut Yeniçeri Ocağı'nı kaldırdıktan sonra mehter takımının yerine bando almıştı batılı tarzda ve bayram törenlerinde artık bando parçalar çalıyordu ve bunlar batı müziği örnekleri olabiliyordu. Yani diyelim ki bayram töreni yapıyor ve o törene çıkan bando takımı işte La Traviata operasından, ne bileyim, batı müziğinin önemli parçalarından müzik çalabiliyor ve tam onların usulüne uygun. Yani gayet alafranga bir kutlama
1: tarzı. Zaten bando ile mehter nasıl çalınır?
0: Evet. Doğrusu hayali mehter kalkıyor yani, evet. O son dönemlerde bakıyoruz, Tanzimat sonrası, Meşrutiyet sonrası bayram kutlamalarında hep bando var ve tabii ki Avrupa'yı tarzda bayram kavramı geldiği için onların bakışıyla resmi tören düzenlemede ortaya çıkıyor. Zaten bir müddet sonra bu geleneksel bayram törenleri ortadan kalkıyor. Çünkü fazla teşrifat oluyor yani. Tek tek bayramlaşıyor. Esnafla nasıl bayramlaşacak efendim? Tek tek gelip nasıl saygılarını sunacaklar? Bunları zamanla bu bayram törenleri kaldırılıyor yani Cumhuriyet öncesine kadar.
1: Kaldırmasalarmış da sadeleştirselermiş keşke. Yani teşrifatı,
0: evet,
1: kaldırsın.
0: Teşrifat. Yani onlar yavaş yavaş bayramlaşma törenleri sadeleşebiliyor. Tabii ki bizim son dönem şairlerimize baktığımızda Mehmet Akif'in bayramla ilgili güzel mısraları var. Burada çocukluğunu anlatıyor. Fatih'te çocukluğu geçmiş. Yani belki de bu şiirde anlattıklarını kendi yaşamıştır. Bir çocuk gözüyle bayramı anlatıyor. Nasıl etrafta işte çocuklara yönelik eğlenceler var. Ve orada mahzun bir kızcağız var. Yetim bir kız. Salıncaklara binmek istiyor. Onu kimse salıncağa bindirmiyor. İşte yanındaki hanım diyor, yetimdir diyor. Sevabına şunu da salıncağa bindirin gibi. Bu şekilde duygusal ifadeler var. Ben Mehmet Akif'ten bu bayram şiirini okumak istiyorum. Lütfen. Tabii ki bazı mısraları sonuna kadar okuyamayacağız. Bazı mısraları seçerek okumak istiyorum. Başlangıcı şu şekilde geliyor. Afak bütün hande, cihan başka cihandır. Bayram ne kadar hoş, ne şetaretli zamandır. Bayramda güler çehreyi masum-ı sabavet, ümit çocuk sureti safında iyandır. Her cephede bir nuri mücerret lemeanda, her didede bir ruh demadem cevelandır. Yani burada çocuk gözüyle bayramı anlatıyor. Çocuğu nasıl ümit var olduğunu. Çünkü onu o bayramda ödüllendirmeleri lazım.

0: müsaitti. İkinci gün açılıp sonra pek güzel gitti. Dedim ki Fatih'e çıksam yavaşça, bir yanda durup o alemi seyreylesem de meydanda, ziyaret etsem ehibbayı sonradan, hoş olur. Bütün gün evde oturmak ne olsa pek boştur. Bu arzuyu tenezzüh gelince artık ben durur muyum? Ne gezer, fırladım hemen evden.
1: Ne kadar güzel anlatmış.
0: Evet, bakın şimdi nasıl nereleri geziyor. Gelip de bayramı Fatih'te seyredin. Zira hayale hatıra sığmaz o her merci safa, kucakta gezdirilen bir karış çocuklardan tutun da ta dedemiz demlerinden arta kalan asırlar ölçüsü boy boy asalı nesle kadar büyük küçük bütün efradı belde hepsi de var. Adım başında kurulmuş beşik salıncaklar, içinde darbuka deflerle zilli şakşaklar. Biraz gidin, kocaman bir çadır önünde bütün çoluk çocuk birer onluk verip de girmek için nöbetleşi bekleşiyorlar. Acep içinde ne var? Japonya'dan gelen insan suratlı bir canavar. Geçin sırayla çadırlar. Önünde her birinin diyor, kuzum girecek varsa durmasın girsin. Bağırmadan sesi bitmiş ayaklı bir ilan. Alın gözüm buna derler sadası her bir yandan. Alettirikçilerin keyfi pek yolunda hele. Gelen yapışmada bir mutlaka o saplı tele. Terazilerden adam eksik olmuyor. Birisi inince binmede artık onun da hemşerisi. Yani o salıncakları ifade ediyor. Terazileri tanıtıyor. Hak okka çünkü bu kantar. Frenk icadı gram değil. Diremleri 400 hesapta şaşmaz adam. Yani terazilerde o kadar sağlam. Şimdi satıcıları tabii tanıtıyor. Muhallebim ne de kaymak, şifalıdır macun. Simit mi istedin ha? Yokmuş onluğum dursun. O başta kuskunu kopmuş eğerli düldüller, bu başta paldımı düşmüş semerli bülbüller. Baloncular, hacı yatmazcılar, fırıldaklar, horoz şekerleri, civciveten oyuncaklar. Sağında atlı karınca, solunda tahterevan, önünde bir sürü çekçek, tepende çifte kolan. Öbek öbek yere çökmüş kömür çeken develer, ferağı bal ile birden geviş getirmedeler. Koşan, gezen, oturan, maniler düzüp çağıran, coşup bağıran, bu kainatı sürurun içinde gezdikçe çocukların tarafındaydı en çok eğlence. Şimdi bir çocuk geliyor istiyor salıncağa binmek. Çocukların tarafındaydı eğlence dedik, şimdi geliyor. Güzelce süslenerek desti nazı maderle, birer çiçek gibi nevvar olan bebeklerle. Gelirdi safhayı mevvacı iyide başka hayat, bütün süruru şetaretti gördüğüm harekat. Onar parayla biraz sallanırdılar. Derken dururdu yandı sadasıyla türküler birden. Ayol demin daha yanmıştı a, peki kızım azıcık fazla sallarım ben de. Şimdi tabii ki orada sallarken söylenilen manileri de Mehmet Akif naklediyor. Haydindi mini mini maşallah, kavuşuruz inşallah. Yani sallanmadaki ahenk de bu. Fakat bu levhayı handana karşı pek yaşlı bir ihtiyar kadının koltuğunda gür kaşlı, uzunca saçlı güzel bir kız ağlayıp duruyor. Gelen geçen bunun için ağlıyor diye soruyor. Yetim ayol, bana evlat belasıdır bu acı. Çocuk değil mi? Salıncak diyor.
1: Yani canım.
0: Salıncakçı, kuzum biraz da bu binsin, ne var sevabına say. Yetim sevindirenin ömrü çok olur. Hay hay, hemen o kız da salıncakçının mürüvvetine katıldı, ağlamayan kızların şetaretine. Mehmet Akif tabii ki bu çocukluk macerasını anlatırken bizi de duygulandırıyor. Yani bayramda yetim sevindirmenin sevabını da ifade ediyor. Bayramda çocukları sevindirmek lazım ve özellikle yetim çocukları da sevindirmek gerekiyor. Onların gönüllerini almak gerekiyor. Mehmet Akif bize bunu ifade etmiş oluyor.
1: Gerçekten manzara gibi hiç

0: Kelimelerle
1: evet, tablo
0: böyle yapılır gerçekten. Evet. Muazzam bir şiir, gerçekten çok güzeldi.
1: Luna Park dediğimiz bayram meydanını da çok güzel
0: bütün
1: ifade
0: ediyor.
1: O zaman evet, gayet güzel bir şekilde ifade etmiş oluyor.
0: Sallanırken söylenilen manilere varıncaya kadar her birini
1: evet,
0: teker teker izah etmiş.
1: İfadeleri sallanma sesiyle onu okumak gerekirdi. Sallanma sesi. Haydin de mini mini maşallah kavuşuruz inşallah diye böyle sallanırken bunu böyle makamlı okuyor. Belki de bitişte böyle son bir kere bir sallıyordu ve
0: bitiriyor.
1: Ondan sonra da yandı diyorlar. Sona ermiş oluyor. Yahya Kemal'in Süleymaniye'de Bayram Sabahı şiiri de bizim için önemli, yani şiirimizde önemli kilometre taşlarından biri. Burada da bayram namazında Süleymaniye'nin haşmetini bize anlatıyor. Oradaki İstanbul'un görüşü ve tabii ki Yahya Kemal'in Üsküplü olduğu için Rumeli ve fetihler, akıncılar onun kalbinde hep yer etmiş ve bayram namazını anlatırken de o Balkan fetihlerini hatırlıyor. O Balkanları adeta içinde yaşıyor ve o cemaat arasında bir asker görmüş, bir nefer görüyor ve o askerin alınan tekbiri dinleyişini ifade ediyor. Yahya Kemal'in bu bayram sabahı şiiri tamamen Osmanlı tarihini ifade ediyor adeta. Yani Süleymaniye Camii'nin özelliği, İstanbul'un özelliği ve o duyguları tamamen bize yansıtıyor. Yahya Kemal'in duygularına da şöyle bir kulak kabartalım. Artarak gönlümün aydınlığı her saniyede, bir mehabetli sabah oldu Süleymaniye'de. Kendi gök kubbemiz altında bu bayram saati, 9 asrında bütün halkı, bütün memleketi yer yer aksettiriyor mavileşen manzaradan. Kalkıyor tozlu zaman perdesi her an aradan. Gecenin bitmeye yüz tuttuğu andan beridir, duyulan gökte kanat, yerde ayak sesleridir. Bir geliş var, ne mübarek, ne garip alemdir bu. Hava boydan boya binlerce hayaletle dolu. Her ufuktan bu geliş eski seferlerdendir. O seferlerle açılmış nice yerlerdendir. Bu sükunette karıştıkça karanlıkla ışık, yürüyor durmadan insan ve hayalet karışık. Kimi gökten, kimi yerden üşüşüp her kapıya, giriyor birbiri ardınca ilahi yapıya. Tanrı'nın mabedi her bir tarafından doluyor. Bu saatlerde Süleymaniye tarih oluyor. Ordu milletlerin en çok dövüşen, en sarpı, adamış sevdiği Allah'ına bir böyle yapı. Burada Süleymaniye'nin inşası gözümüzün önüne geliyor. Süleymaniye Camii'ni burada bize ifade ediyor. Nasıl yapılmış bu yapı? Ordu milletlerin en çok dövüşen, en sarpı, adamış sevdiği Allah'ına bir böyle yapı. Yani namazda Süleymaniye'yi böyle düşünüyor. En güzel mabedi olsun diye en son dinin, budur öz şekli hayal ettiği mimarinin, görebilsin diye sonsuzluğu her yerden iyi, seçmiş İstanbul'un ufkunda bu kutsi tepeyi, taşımış harcını gazileri serdarıyla, taşı yenmiş nice bin işçisi mimarıyla, hür ve engin vatanın hem gece hem gündüzüne uhrevi bir kapı açmış buradan gökyüzüne, ta ki geçsin ezeli rahmete ruh orduları. Bir neferdir bu zafer mabedinin mimarı. Ulu mabet, seni ancak bu sabah anlıyorum. Ben de bir varisin olmakla bugün mağrurum. Bir zaman hendeseden abide zannettimdi. Kubben altında bu cumhura bakarken şimdi, senelerden beri rüyada görüp özlediğim cedlerin mağfireti iklimine girmiş gibiyim. Dili bir, gönlü bir, imanı bir insan yığını görüyor varlığının bir yere toplandığını. Büyük Allah'ı anarken bir ağızdan herkes nice bin dalgalı

0: Tekbir oluyor tek bir ses, yükselen bir nakaratın büyüyen velvelesi, nice tuğlarla karışmış nice bin at yelesi. Yani o tekbiri alırken şairin gözünün önüne atlarla giden bir ordu geliyor ve o at yelesinin titreşimi geliyor. O camideki, o tekbirdeki o uğultu onda o ürpertiyi uyandırıyor. Gördüm ön safta oturmuş nefer esvaplı biri, dinliyor vecd ile tekrar alınan tekbiri. Ne kadar safidi siması bu mümin neferin, kimdi banisi mi mimarı mı ulvi eserin, ta Malazgirt ovasından yürüyen Türkoğlu bu nefer miydi? Derin gözleri yaşlarla dolu, yüzü dünyada yiğit yüzlerinin en güzeli, çok büyük bir işi görmekle yorulmuş belli. Hem büyük yurdu kuran, hem koruyan kudretimiz, her zaman varlığımız, hem kanımız, hem etimiz. Vatanın hem yaşayan varisi hem sahibi o, görünür halka bugünlerde teselli gibi o, hem bu toprakta bugün bizde kalan her yerde, hem de çoktan beri kaybettiğimiz yerlerde. Burada şimdi hatıralar ve vatanın dört bir yanından görüntüler bize şair ifade ediyor ve o seferlerin izlerini duyuyor, seslerini duyuyor adeta. Bayram topu patlıyor ya, o bayram topuyla beraber o geçmişteki savaşları anıyor şimdi. Karşı dağlarda tutuşmuş gibi gül bahçeleri, koyu bir kırmızılık gökten ayırmakta yeri. Gökte top sesleri var, belli derinden derine, belki yüzlerce şehir sesleniyor birbirine. Çok yakından mı bu sesler, çok uzaklardan mı, Üsküdar'dan mı, Hisar'dan mı, Kavaklar'dan mı, Bursa'dan, Konya'dan, İzmir'den, uzaktan uzağa, çarpıyor her biri ardınca o dağdan bu dağa. Şimdi her merhaleden, ta Beyazıt'tan, Van'dan, aynı top sesleri bir bir geliyor her yandan. Ne kadar duygulu, engin ve mübarek bu seher. Kadın, erkek ve çocuk, gönlü dolanlar yer yer, dinliyor hepsi büyük hatıralar rüzgarını. Çaldıran topları ardınca Mohaç toplarını. Gökte top sesleri bir bir nerelerden geliyor? Mutlaka her biri bir başka zaferden geliyor. Kosova'dan, Nibolu'dan, Varna'dan, İstanbul'dan, anıyor her biri bir vakayı heybetle bu an. Belgrad'dan mı, Budin, Eğri, Uyvar'dan mı, son hudutlarda yücelmiş sıra dağlardan mı? Deniz ufkunda bu top sesleri nereden geliyor? Barbaros belki donanmayla seferden geliyor. Adalardan mı, Tunus'tan mı, Cezayir'den mi, hür ufuklarda donanmış 200 pare gemi, yeni doğmuş aya baktıkları yerden geliyor. O mübarek gemiler hangi seherden geliyor? Ulu mabette karıştım vatanın birliğine. Çok şükür Tanrı'ya gördüm bu saatlerde yine yaşayanlarla beraber bulunan ervahı. Doludur gönlüm ışıklarla bu bayram sabahı.
1: Çok güzel.
0: Evet, bu da bayram namazını ve bayram sabahının ulviliğini bize hissettiriyor. Böylece son şairlerimizle beraber bayramı şiirlerde anmış oluyoruz.
1: Böyle hissedebilmeyi arzu ederiz. Yahya Kemal gibi bir bayram sabahı geçirmeyi.
0: İnşallah. Artık bundan sonraki yeni şairlerimizde de böyle, evet, bayram coşkusunu ifade eden değişik şiirler i̇nşallah okuruz, dinleriz inşallah.
1: Evet, evet, var.
0: Yani daha nice bayram şiirleri yazılacaktır.
1: İnşallah, inşallah. Yani bu, evet, his, bu hissiyat, bu devam ettiği sürece inşallah Tabii farklı farklı yönlerini ele aldınız her bir şiirde. Birinde kurbanın öneminde, evet, kurbanın manasından söz ettiniz. Hazreti İbrahim'i, Hazreti İsmail'i hatırlattığından bahsettiniz. Yahya Kemal'de milli manevi duygularımız, evet, duygularımız öne çıktı. Mehmet Akif'te çocuk hissiyatı öne çıktı. Ve her birini bir araya topladığımızda bize ait bir duygu, bir eser de ortaya çıkar.
0: Ortaya çıktı, evet. Yani bizi ifade etmiş, evet, her oldu biri, bizim toplum ...umuzun duygularını tarihten günümüze kadar yansıtmış olduk şiirlerimizde. Çok daha nice bayramlara diyoruz.
1: Allah
0: inşallah
1: razı olsun efendim. İnşallah, inşallah bu güzel hissiyatla, duygularla daha nice bayramlar görsün hem dinleyenlerimiz hem biz. Amin. Değerli dinleyenlerimizin bayramlarını tebrik ediyoruz. Güzel, huzurlu, saadetli bir bayram geçirmelerini arzu
0: Bayramınız
1: ediyoruz.
0: Bayramınız mübarek olsun.
1: Sizin de efendim, inşallah. Değerli dinleyenlerimiz, sizlere de veda ediyoruz. Güzel bir bayram geçirmenizi diliyoruz. Bayram sonrasında, bayram gibi güzel günlerde tekrar birlikte olmayı arzu ediyoruz efendim. Hoşça kalın, hayırlı bayramlar.
2: Söz Ola. Seçkin misafirlerimizle muhabbetle başladık söze, muhabbetle bitirdik.

1447 Kurban Bayramı tavsiye ederim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın Kurban Bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık Hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, İşrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

Sevgili dinleyenler, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı siz değerli dinleyicilerimizin ve hepimizin üzerine olsun. Kurban Bayramı'nın 3. gününe geldik bile. Bayramınızı tebrik ediyoruz tekrar ve programımıza başlıyoruz. Efendim, ilk eserimizi Malezyalı Rayhan grubundan Lebbeyk isimli eseri dinledik. Şimdi sırada Ahmet Özhan var. Eserimizin adı Bayram Edelim.

Kurban, bireysel ve toplumsal arınmanın bir aracı veya sembolü olarak kabul edilmiştir. Allah için her şeyden vazgeçilebileceğinin bir ifadesidir kurban. İslam'ın şiarı olan kurban aynı zamanda bir fedakarlık nişanesidir. Kurban, adayış ruhunun bedene galebe çalmasıdır. Çünkü kurban kesmenin ötesinde bir de kurban kesilmek vardır. Kurbanda ölen bir canlı olmakla beraber bunun üzerinden gerçekleşen insanın özgürlük hamlesidir. Tutkulardan, tutsaklıktan, tamahlardan soyutlanma eylemidir adeta. Kurbanın temel mantığı kulun kendini temsilen temiz bir canlıyı takdim etmesidir. Kişinin günaha ve hayatına karşı fidye ödemesidir. Sevgili dinleyenler, sırada Kırgızca bir eser var. Zeyn İşbek'ten Peridi Komne Vosne isimli sözleri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi düşünde görmek anlamına gelen bir eser. Birlikte kulak veriyoruz.

0: sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Akra.
2: Hacda iki önemli husus var. Birincisi af olma işlemini tamamlamak, ikincisi ise çok az insana nasip olan Hacc-ı Mebrur yönü. Eğer Hacc-ı Mebrur'a ulaşmış iseniz, hacdan sonraki yaşantınızda beyninizde yeni devreler açılıma girdiğinden yeni idrak alanları oluşmuştur. İdrak yoğunlaşması size kendinizi tanıma özelliği getirecektir. Müzdelife'de yeteri miktarda taş toplayıp Mina'ya hareket ettiğinizde orada Hazreti İbrahim tarafından direğe bağlanan küçük, orta, büyük şeytanları taşlamaya hazırlanın. Aktardığımız bu paragrafın devamını eserden sonra dinleyeceğiz sevgili dinleyenler, sizlere aktaracağız. Şimdi set atanarak kulak veriyoruz. Ya Resulallah eserini dinleyelim, ardından programımıza devam edeceğiz.

Efendim, hacda şeytan taşlama kısmından bahsediyorduk. Küçük şeytanı taşladığınızda şartlanmalarınızdan sıyrılırsınız. Şartlanma, orijinal olmayan, halkın icat ettiği fikirleri benimsemeniz anlamına gelmektedir. Ortanca şeytanın taşlanması tabiatınızla ilgilidir. Tabiat dendiğinde bedensel istek ve arzular akla gelmelidir. Taşlama, söz konusu menfi arzuların sizden gitmesi anlamındadır. Büyük şeytansa nefs kelimesiyle ifade edilir. Nefs kelimesinin karşılığı basit manada benliktir. Ancak senin kendine has bir benliğin yoktur. Kainatta mutlak var olan mutlak benlik, Allah'ın benliğidir ve benlik Allah'a aittir. İşte sen bu noktayı bilmediğin için kendine ait izafi bir benliğin var kabul ediyorsun. O izafi benliğine ait olan istek ve arzuları taşlıyorsun büyük şeytanı taşlamakla. Sırada Ubeydullah Sezikli'den bir kurban ile

Allah'a yakınlaşmak için kestiğimiz kurbanla anlam kazanan bu bayramı Allah'ı anma günleri haline getirebilmek için İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam gibi Allah'a gönülden teslim olmalı, hayatımızı ve ölümümüzü Allah'a has kılmalı, en sevgili varlığımız İsmail'imiz ne veya kimse onu Allah'a kurban etmeliyiz. Allah'ı anmaktan ve ona bağlanmaktan bizi alıkoyan, onun emirlerine uymak ve uğrunda gerekli cehdi göstermek konusunda bizi gevşekliğe sevk eden sevgililerimizi feda etmeden Allah'a yakınlaşmamız mümkün müdür? Bunu bir düşünmemiz gerekiyor. Ancak İbrahim gibi davranmak suretiyle Allah'a yakın olabiliriz. Programımızın sonuna yaklaşıyoruz sevgili dinleyiciler. Birazdan kapanış yapacağız ama öncesinde Erkan Mutlu'dan Kabe'nin Yolları isimli bu güzel eseri birlikte dinleyelim. Sonrasında programımızın son bölümüyle huzurlarınızda olacağız.

Kurban, Bismillahi Allahu Ekber derken İbrahim olmak. Onun ve oğlu Hazreti İsmail'in Yüce Allah'ın buyruğuna itaat konusunda verdikleri başarılı imtihanı yad etmek. Sonra da dua etmek. Şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, yaşamım ve ölümüm ancak alemlerin Rabbi olan Allah içindir. En'am suresi 162. ayet. Kurban, İsmail olana sabır ve teslimiyet, İbrahim olana azim ve niyet. Efendim, Kurban Bayramınızı tebrik ediyoruz tekrar. Bizleri de dualarınızda eksik etmemeniz temennisiyle. Son eserimiz, Peygamberimize Medine'ye olan özlemi anlatan hareketli bir eser. Aşık El Rasul'den dinliyoruz Medinetün Nebi eserini. Hepinizi tekrar Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hayırlı bayramlar.

Bir rüyayla başladı her şey. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban ettiğini gördüğü rüya. İsmail aleyhisselam o sıralarda 7 yaşında. Babası ona rüyayı bildirdi. Hazreti İbrahim, "Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet" diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o İsmail, beraberinde işe koşma çağına erişince, babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın" dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca, İbrahim onu şakağı üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız."

fedakarlık. Kurban teslimiyet. Kurban Allah'a yaklaşmak. Kurban maddeden manaya geçiş. İbrahimce, İsmailce. Hac suresi 37. ayette şöyle buyurulmaktadır. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

ediyor. Müslümanların dertleriyle dertleneceğiz. Müslüman kardeşim, Somali ile ilgilenmemek olur mu? Bilmem Bosna ile ilgilenmemek olur mu? Çeçenistan ile ilgilenmemek olur mu? Makedonya ile, efendim Kosova ile, Sancak'la ilgilenmemek olur mu? Yani bunlarla ilgilenmemiz lazım. Ben özellikle oralardan Türkiye'ye göç etmiş, kökeni orası olan kardeşlerime bu bayramda rica ediyorum. Lütfen kökenlerinin, dedelerinin yaşadığı yerlerde bulunan kardeşlerini unutmasınlar, onlara yardımcı olsunlar, yardım elini uzatsınlar, yardım çarelerini düşünsünler. Demek ki Müslümanlar, yani sizler, vaazımı dinleyen siz kıymetli akla dinleyicileri, şöyle bir soru soracaksınız kendinize: ben elimde bulunan imkanlarla, zenginliklerle, müktesebatla, şimdiye kadar öğrendiklerimle, sahip olduğum mevki ve makam ile, bilgi ve görgü ile acaba yurt içindeki ve yurt dışındaki Müslüman kardeşlerime neler yapabilirim? Ben burada bayram yapıyorum, mutluyum, saadet içindeyim. Elhamdülillah Allah bana huzur içinde bayram yapmayı nasip etmiş ama acaba aç, susuz, mazlum, mağdur, esir ne kadar Müslüman var dünyanın neresinde? Onların halleri nedir, ne olacak diye lütfen öteki Müslümanları da düşünün. Öteki Müslümanların hallerini anlamaya çalışın. Onlara da yardım elini uzatmaya gayret edin. Gönlünüz onlarla olsun, aklınız onlarla olsun. Lütfen yurt içinden yurt dışına doğru genişleyelim. Lütfen ilgimizi yayalım. Çünkü İslam cihan şumul bir dindir. Tüm cihandaki bütün Müslümanlar kardeşimizdir. Dar bir kafese sıkıştırılmış bir aslan gibi olmamalıyız. Bütün Müslümanlarla ilgilenmeliyiz. Ziyaret yapmalıyız, ticaret yapmalıyız, ilişkiler kurmalıyız, dostluk dernekleri kurmalıyız. Bu İslam kardeşliğini, Müslümanların birbirleriyle kardeş olduğunu lafta bırakmamalıyız.

aziz ve muhterem kardeşlerim, Müslümanların hepsinin iyiliğini isteyeceğim. Yani Müslümanların dertleriyle, işleriyle, sıkıntılarıyla, sorunlarıyla ilgilenmeyen bizden değildir diye Peygamber Efendimiz defterden siliyor.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

1447 Kurban Bayramı tavsiye ederim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın Kurban Bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık Hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, İşrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz her ümmet için kurban kesmeyi meşru kıldık ki, kendilerine Allah'ın rızık olarak verdiği dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken, üzerine yalnız Allah'ın ismini ansınlar. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. O halde ona teslim olun. Resulüm, itaatkar ve mütevazı olanları müjdele. Onlar ki Allah anıldığı zaman kalpleri titreyen, başlarına gelen sıkıntılara sabreden, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden hayır için harcayanlardır. Kurbanlık deve ve sığırlara gelince, onları da sizin için Allah'ın dininin alametlerinden kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. O halde develer birer ayakları bağlı sıra sıra ayakta durup boğazlanırken, üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları üstü düşüp ölünce de onlardan hem siz yiyin hem de kanaat edip istemeyen fakirlere ve isteyen fakirlere yedirin. İşte böylece şükredesiniz diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdik. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

1447 Kurban Bayramı tavsiye ederim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın kurban bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar.

0: Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, işrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Bir insanın ziyareti. Nedir bu? İnsanlar arasındaki münasebetlerin güzel olması için bir teşviktir. Bir vesiledir. Sevgi alametidir ve sevgi uyandırır. Bir insan ziyaret ederse sevgi hasıl olur. Başka nasıl sevgi hasıl olur? Bir Müslüman, bir başka Müslümanı Allah rızası için hastayken değil de sıhhatliyken bile ziyaret etse vecebet muhabbeti, Allah-u Teala Hazretlerinin muhabbeti vacip olur ona. Yani Allah muhakkak onu sever. Yani hem kullar arasında muhabbet oluyor hem de kulu Allah seviyor. Bu ziyaret güzel. Hem de hasta ziyaretinin faydası nedir? Hastanın duası makbul olduğu için hasta Allah razı olsun dedi mi Allah razı olur. Biter iş. Hastanın duası makbuldür. Allah hastaya o mükafatı veriyor. Demek ki birbirimizin hatırını kollayacağız, kalbini kırmayacağız ve ziyaret vesaire beşeri vazifeleri ihmal etmeyeceğiz.
1: Dostça bir tavsiye. Akra dinliyorsunuz.

Efendimiz buyuruyor ki, meclislerinizi bana salatü selam getirmekle ziynetlendirin. Zeyyinu mecaliseküm. Toplantılarınızı, topluluklarınızı, meclislerinizi, sohbetlerinizi bana salatü selam getirerek ziynetlendirin. Çünkü sizin bana salatü selam getirmeniz yarın kıyamet gününde sizin için nur olacak. Evet, bir insan Resulullah Efendimiz'e salatü selam getirince çok çok sevaplara, dünyevi ve uhrevi faydalara nail olur. Hem dünyada hem ahirette nice nice lütuflara erer. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme de sevgili kardeşlerim salatü selamı çokça eyleyiniz. Her cuma çokça eyleyiniz. Her gün vazifeniz olsun. 100 defa salavat-ı şerife getirmek vasiyetim olsun. Benden size yadigar ve hediye olsun. Salatü selamı da unutmayın. Tabii cuma gününde mümkünse 1000 defa salatü selam getirin. Çünkü cuma gününde salatü selamı arttırmayı Peygamber Efendimiz tavsiye ediyor. Tabii bayram gününde de salatü selamı çokça eyleyiniz aziz ve sevgili kardeşlerim.

İnsan, yaratılmışların en şereflisidir. Ona sunulan bütün nimetler de şüphesiz Rabbindendir. Mal, mülk, servet, zenginlik, sağlık, canın, hepsi ondandır. Öyleyse ona kulluğunun bir göstergesi olarak ihlas ve samimiyetle boyun eğ. Onun emrine onun razı olacağı şekilde tabi ol, kurban kes. Kurban paylaşmaktır. Yetimi ve ihtiyaç sahibini görüp gözetmektir. Uzaktaki kardeşlerini hatırlamaktır. Kurban berekettir. Akan bir damla kanla içinde barındırdığın kin, nefret, haset gibi kötü duygulardan arınmaktır. Takvaya doğru bir adım daha atmaktır. Kurban rahmeti rahmana varıştır. Kurban şükürdür. Kulluğun bir nişanesidir. Kevser suresi 2. ayette buyurulduğu gibi net ve açıktır. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes.

Safız, temiziz, dostuz, fedakarız, kibarız, zarifiz, müeddibiz, münevveriz. Haydi hep birlikte bayram edelim. Tanışalım, sevelim, sevilelim. Kalp kazanalım, sevap kazanalım. İki cihanda aziz ve bahtiyar olalım.

Bir rüyayla başladı her şey. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban ettiğini gördüğü rüya. İsmail aleyhisselam o sıralarda 7 yaşında. Babası ona rüyayı bildirdi. Hazreti İbrahim, "Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet," diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik.

Artık o İsmail beraberinde işe koşma çağına erişince babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın." dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu şakağı üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdim. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir." Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Kurban fedakarlık, kurban teslimiyet, kurban Allah'a yaklaşmak, kurban maddeden manaya geçiş. İbrahimce, İsmailce. Hac suresi 37. ayette şöyle buyurulmaktadır. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.''

1447 Kurban Bayramı tavsiyelerim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın Kurban Bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık Hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, İşrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda sadaka vermedikçe asla iyiye, hayra, takvaya, Allah'ın rızasına erişemezsiniz. Her ne sarf ederseniz şüphesiz Allah onu hakkıyla bilen ve onun mükafatını verendir.

ve sevgili kardeşlerim, Kurban Bayramı'nın ne kadar mühim bir bayram olduğunu çok iyi bilmeliyiz. İnşallah bundan sonraki senelerde de sağlık afiyetle Allah eriştirsin nice bayramlara. Kardeşlerimiz bu bilgileri Kurban Bayramı'ndan önce, yani icra edilebilecekleri duyuldukları zaman, ben de bunu yapayım diye yapılabileceği zamanlarda efendim sizlere duyursunlar. Bu bayramlar çok önemli. Çok önemli günlerde, çok sevaplı günlerde bulunuyorsunuz. Ziyaretleri gönül hoşluğuyla yapın. Ziyaretçileri gönül hoşluğuyla karşılayın. Yorulsanız, uykusuz kalsanız bile bunun efendim çok sevap olduğunu bilin. Biliyorsunuz hacca giden kardeşlerimiz böyle Mina'da, Müzdelife'de, Arafat'ta, sıcakta, toz toprak ve izdihamda, efendim tavafta çeşitli sıkıntılar çekiyorlar, ama o sıkıntıların karşılığında da efendim güzel bir haç yaparlarsa cenneti kazanıyorlar. O bakımdan biraz cennet yolunun fedakarlık istediğini efendim düşünerek bunları seve seve yapın. Peygamber Efendimiz Kurban Bayramı'nı böyle efendim methedilmiş, gecesinde gündüzünde ibadetin ne kadar güzel olduğunu bizlere bildirmiş. Kendisi efendim bayram gecelerini, bayram gündüzlerini tekbirlerle, tesbihlerle, zikirlerle ihya ederdi. Ve bayram namazına giderken, dönerken bu zikirleri, tesbihleri, tekbirleri çekerek giderdi.

0: والكرم.
1: مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
2: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
3: Ben bayram denince kültürümüzde meydana gelen bir yozlaşmaya dikkat çekmek istiyorum. Bayram maalesef toplumumuzda tatil olarak algılanıyor veya algılanmaya başladı, öyle diyelim. Halbuki bayramlar tatil değildir. Tatil olarak algılanmaya başlanınca aklı başında bile kabul ettiğimiz çevreler, bakıyorsunuz otellerden, kaplıcalardan, tatil köylerinden bir yerler ayırtıyorlar. Hele bayram günleri haftalık tatillerin de ortasına denk gelmişse iki taraftan da cumartesi pazarı ekliyorlar. Ellerine bedavadan bir 9 gün geçmiş oluyor. Ondan sonra bunu tatil olarak değerlendiriyorlar. Hatta birbirlerine soruyorlar, bayram tatili nerede geçireceksiniz? Ya da nerede geçirdiniz? Gibi sohbetlere bu yansıyor, bakıyorsunuz. Bayram tatil demek değildir. Bayram ziyaret demektir. Arapçası iddir. Ayın ya ve dal harfinden oluşur. O da ziyaret anlamına gelir. Dolayısıyla bayramlarda herkes evinde oturacak, gelen ziyaretçileri kabul edecek, ikramlarda bulunacak, derdini, sevincini soracak, onlara ortak olacak, kendisi de ziyaretlere gidecek, onların ikramlarını alacak, kendi derdini, sevincini onlarla paylaşacak. Yani bayram demek, derdiyle, sevinciyle, kederiyle, efendim şenliğiyle ortaklaşa bir eylem, bir senlik anlamına gelir. Yoksa kapını kitle, ondan sonra birkaç gün ortadan kaybol, denize git, efendim kaplıcaya git, tatil köylerine git, kimse seni bulamasın, kimseyi bulamayız geri dönsünler. Bayram bu değildir.
2: 2 dakika. Az, öz, etkili.
4: ...1447 Kurban Bayramı tavsiyelerim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın Kurban Bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık Hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, İşrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nurettin Coşan.
2: Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İbrahim, doğrusu ben Rabbimin emrettiği yere gideceğim. O bana yol gösterir, dedi. Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet, diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o, İsmail, beraberinde işe koşma çağına erişince, babası, ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin, dedi. Oğlu, ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın, dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu şaka üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir. Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık, koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık ki sonrakilerce İbrahim'e selam olsun denilmektir. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Ona iyilerden bir peygamber olarak İshak'ı müjdeledik. Hem kendisine hem de İshak'a bereketler verdik. Her iki oğlunun neslinden iyi hareket edenler de vardır, kendilerine açıkça zulmedenler de. Yüce Allah doğru söyledi.

0: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 12.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yeryüzünde kımıldayan hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Allah onların eğileştiği yeri de, emanet edileceği geçici olarak kalacağı veya toprağa verileceği yeri de bilir. Hepsi apaçık bir kitapta, levh-i mahfuzdadır. Arşı sudan ibaret olan kainat üzerinde her şeyi kuşatmışken, hanginizin amelinin sevapça daha güzel olacağı hususunda sizi imtihan etmek için gökleri ve yeri 6 günde devirde yaratan O'dur. Resulüm, böyleyken eğer sen küfre sapanlara, muhakkak ki siz ölümden sonra dirileceksiniz demiş olsan, onlar mutlaka bu apaçık bir sihirden, aldatmadan başka bir şey değildir derler. Andolsun ki onlardan azabı sayılı az bir vakte kadar geciktirsek, mutlaka onlar onu alıkoyan nedir, gelse ya derler. Haberiniz olsun ki o azap onlara geldiği gün artık kendilerinden geriye çevrilecek değildir. Kendisiyle alay etmekte oldukları azap onları kuşatacaktır. Andolsun ki biz insana tarafımızdan bir rahmet, sağlık ve servet gibi bir nimet tattırır da sonra onu ondan çekip alırsak, muhakkak o hemen önceki nimetleri unutan, çok ümitsiz ve çok nankör bir kimse olur. Yine andolsun ki kendisine dokunan zarar ve sıkıntıdan sonra ona nimeti ve rahatı tattırırsak, mutlaka insan başımdan kötülükler gitti der, şükrü unutur. Doğrusu o böbürlenir ve şımarır durur. Ancak sıkıntılara sabredip salih, sevaplı amellerde bulunanlar böyle değildir. İşte gerçek mağfiret ve büyük mükafat onlar içindir. Belki sen putperestlerin ona bir hazine indirilmeli veya beraberinde bir melek gelmeli değil miydi demelerinden dolayı göğsün daralarak sana vahyolunanın bir kısmını duyurmayı neredeyse terk edecektin. Şunu bil ki sen ancak Allah'ın azabına karşı bir uyarıcısın. Allah ise her şeye hakkıyla vekildir. Onların cezasını O verecektir. Yoksa onu, Kur'an'ı kendisi uydurmuş mu diyorlar? De ki, öyleyse siz de uydurulmuş olarak onun benzeri 10 sure getirin. Allah'tan başka gücünüzün yettiği kimseleri de yardıma çağırın. Eğer iddianızda doğru kimselerseniz. Şayet onlar bu davetinizi kabul etmezlerse, bilin ki o Kur'an,

ancak Allah'ın ilmi ve izniyle indirilmiştir ve ondan başka hiçbir ilah yoktur. Artık Müslüman oluyor musunuz? Kimler yalnız dünya hayatını ve onun süs ve saltanatını isterse, orada onlara çalışıp yaptıklarının karşılığını tas tamam veririz. Onlar orada hiçbir eksikliğe uğratılmazlar. İşte haktan ayrılan, ahireti unutan, dünya menfaatleriyle yetinen o kimseler için ahirette ateşten başka bir şey yoktur. Dünyada yaptıkları iyi şeyler heder olup gitmiştir. Zaten bütün yapa geldikleri şeyler boştur. Yanında Rabbinden Kur'an gibi açık bir delili bulunan ve bir de Rabbi tarafından görevlenmiş olarak onu izleyen, onu okuyan bir şahit, Cebrail ve ondan önce de yine bir şahit olarak gelmiş bir rehber ve rahmet olan Musa'nın kitabı bulunan kimse, o dünyaya dalıp ahireti unutanlar gibi olur mu? İşte bunlar o Kur'an'ın hak olduğuna inanırlar. Gruplardan, hiziplerden kim onu inkar ederse ona vaat edilen yer ateştir. Senin bundan asla şüphen olmasın. Çünkü o Kur'an ve onu inkar edenlere vaat edilen bu yer Rabbinden bir gerçektir. Ne var ki insanların çoğu iman etmezler. Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kimdir? İşte bunlar Rablerinin huzuruna arz olunacaklar. Hakkındaki şahitler de işte Rablerine karşı yalan söyleyenler bunlardır diyecek. Haberiniz olsun ki Allah'ın laneti zalimler üzerinedir. O zalim kimseler insanları Allah'ın yolundan, Kur'an'dan, İslam'dan çevirirler ve onda bir eğrilik aramak isterler. Hem onlar ahireti de inkar ederler. Onlar yeryüzünde kendilerine azap etmesi bakımından Allah'ı aciz bırakacak, engelleyecek değillerdir. Onların Allah'tan başka kendilerini kurtaracak dostları da yoktur. Onların azabı kat kat olacaktır. Çünkü onlar ilahi hakikatleri işitmeye tahammül edemez ve gerçeği görmezlerdi. İşte onlar kendilerini zarara uğratan kimselerdir. Uydurmakta oldukları sahte tanrıları da artık onlardan uzaklaşmışlardır. Elbette ahirette en çok zarara uğrayanlar onlardır. Şu muhakkak ki iman edip salih amel işleyenler ve Rablerine gönülden boyun eğenler var ya, işte onlar cennet ehlidirler. Onlar orada daimi kalacaklardır. Bu iki grubun küfre sapanlarla müminlerin durumu, kör ve sağırla gören ve işitenin durumu gibidir. Bunların hali hiç eşit aynı olur mu? Hala düşünmez misiniz? Andolsun ki biz Nuh'u da peygamber olarak kavmine gönderdik. O, şüphesiz ben sizin için azaba karşı apaçık bir uyarıcıyım. Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Gerçekten ben size gelecek acıklı bir günün azabından korkuyorum demişti. Kavminin inkarcı ileri gelenleri de biz seni ancak bizim gibi bir insan olarak görüyoruz. Basit ve dar görüşlü aşağı insanlarımızdan başkasının sana uyduğunu da görmüyoruz. Sizde bize karşı bir üstünlük olduğunu da görmüyoruz. Aksine biz sizin yalancı olduğunuzu düşünüyoruz dediler. Nuh dedi ki, ey kavmim, söyleyin bana, ya ben Rabbimden davamı ispat için verilen açık bir delil üzerindeysem ve Rabbim bana katından bir rahmet, peygamberlik vermiş, size de bu gizli bırakılmışsa, siz ondan hoşlanmadığınız halde biz sizi onu kabule zorlayabilir miyiz? Asla. Ey kavmim, tebliğimden dolayı sizden bir mal istemiyorum. Benim mükafatım Allah'tan başkasına ait değildir. Ve siz aşağı görüyorsunuz diye ben inananları kovacak değilim. Çünkü onlar Rablerine kavuşacaklardır. Fakat ben sizi cahillik eden bir topluluk olarak görüyorum.
Ey kavmim, ben onları kovarsam Allah'a karşı bana kim yardım eder? Hiç düşünmez misiniz? Ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ben kendiliğimden gaybı da bilmem. Doğrusu ben bir meleğim de demiyorum. Gözlerinizin hor gördüğü mümin kimseler için Allah onlara asla bir hayır vermeyecek de diyemem. Allah onların içlerinde olan şeyleri çok iyi bilir. Eğer onları siz iman edeceksiniz diye kovarsam, o takdirde ben mutlaka zalimlerden olurum. Dediler ki, ey Nuh, gerçekten bizimle dinine davette mücadele ettin. Üstelik bizimle mücadelende çok ileri gittin. Şayet doğru söyleyenlerdensen, hadi bizi tehdit ettiğin o acıklı azabı bize getir. Nuh, onu size dilerse ancak Allah getirir. Onu aciz bırakacak değilsiniz. Eğer Allah sizi bu asi halinizden dolayı sapıklıkta bırakmak isterse, ben size öğüt vermek istesem de öğüdüm size fayda vermez. O sizin Rabbinizdir ve ancak ona döndürüleceksiniz. Resulüm, yoksa o Nuh'un kıssasını kendisi uydurdu mu diyorlar? De ki, ben onu kendim uydurmuşsam suçum bana aittir. Halbuki ben iftira etmek suretiyle işlediğiniz bu suçlardan uzağım. Nuh'a vahyolundu ki, kavminden iman etmiş kimselerden başkası artık asla inanmayacak. O halde sen onların yapmakta olduklarına üzülme. Gözetimimiz altında ve vahyimizle gemiyi yap. Zulmedenler hakkında da kurtulmaları için benden bir istekte bulunma. Çünkü onlar suda boğulacaklardır. Nuh gemiyi yapıyordu. Kavminin inkarcı bir takım ileri gelenleri de ona uğradıkça onunla alay ediyorlardı. O dedi ki, bizimle alay ediyorsanız edin bakalım. Biz de sizinle, sizin alay ettiğiniz gibi alay edeceğiz. Kendisini rezil ve perişan edecek bir azabın kime geleceğini ve daimi bir azabın kimin üzerine ineceğini yakında görüp öğreneceksiniz. Nihayet buyruğumuz gelip tandır kaynadığı, yeryüzünde suların kaynayıp fışkırdığı zaman Nuh'a, hayvanların her birinden erkekli dişili birer çifti, hakkında boğulmaları için söz geçmiş olanlar dışında çoluk çocuğunu ve iman edenleri içine yükle dedik. Zaten beraberinde bulunan az sayıdaki kimseden başkası iman etmemişti. Nuh dedi ki, binin geminin içine. Onun akıp gitmesi de demir atıp durması da Allah'ın adıyladır. Şüphesiz ki Rabbim çok bağışlayan, çok merhamet edendir. O gemi onlarla dağlar gibi dalgalar içinde seyrederken, Nuh bir kenara çekilmiş durmakta olan oğlu Yam'a, ''Ey oğulcuğum, bizimle beraber gemiye bin, kafirlerle beraber olma.'' diye seslendi. Oğlu dedi ki, hayır, beni sudan koruyacak yüksek bir dağa sığınacağım. Nuh da, bugün Allah'ın azap emrinden, kendisinin esirgediğinden başka hiçbir korunacak yoktur, dedi. Ve aralarına dalga girdi. O da boğulanlardan oldu. Nihayet, ey yeryüzü, suyunu yut, ey gök, suyunu tut, denildi. Su çekildi, helak olmaları için iş bitirildi. Gemi de Cudi Dağı'nın üzerine oturdu ve zalimler topluluğu için uzak olsunlar, yok olup gitsinler denildi. Nuh Rabbine şöyle seslendi. Ey Rabbim, benim oğlum da elbette benim ailemdendir. Elbette ki senin ailemi kurtarma vaadin haktır ve sen hakimlerin hakimisin. Allah buyurdu ki, ey Nuh, o oğlun inanmayıp asi olduğundan senin ailenden değildir. Doğrusu onun yaptığı iyi bir iş değildir. Bu halde bilgin olmayan şeyi benden isteme. Doğrusu ben sana cahillerden olmamanı öğütlerim. Nuh dedi ki, ey Rabbim,
bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen ziyana uğrayanlardan olurum. Denildi ki, ey Nuh, sana ve beraberinde olanlardan gelecek nice mümin ümmetlere bizden selamet ve bereketlerle gemiden in. Onların bir kısmından da gelecek öyle bir takım kafir ümmetler vardır ki biz onları da dünyadan bir müddet faydalandıracağız. Sonra onlara tarafımızdan acıklı bir azap dokunacaktır. Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son, takvaya eren Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u peygamber olarak gönderdik. Ey kavmim, dedi, Allah'a kulluk edin. Zaten sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur ve olamaz da. Ama siz ortak koşmakla iftira etmekten başka bir şey yapmıyorsunuz. Ey kavmim, sizi uyarmam Allah için olup bundan dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatım ancak beni yaratana aittir. Hala hakikati anlamayacak mısınız? Ey milletim! Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra ona tevbe edin. Ona yönelin ki üzerinize gökten bol bol rahmet ve bereket göndersin. Kuvvetinize kuvvet katsın, sizi çoğaltsın. Artık siz de günahkarlar olarak Allah'tan yüz çevirip durmayın. Dediler ki, ey Hud, bize bir delil getirmedin. Biz senin sözünden dolayı tanrılarımızı terk edecek değiliz. Sana inanacak da değiliz. Biz senin sözlerin için ancak tanrılarımızdan biri seni fena halde çarpmıştır deriz. Hud dedi ki, şüphesiz ben Allah'ı şahit tutuyorum. Siz de şahit olun ki ben ona ortak koştuklarınızdan, Allah yerine kendisine bağlılık gösterdiklerinizden elbette uzağım. Artık hepiniz bana tuzak kurun, sonra elinizden gelirse mühlet de vermeyin. Şüphesiz ben, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a güvenip dayandım. Hiçbir canlı yoktur ki o, onun alnından tutmuş, onu hükmü ve denetimine almış olmasın. Şüphesiz benim Rabbim dosdoğru bir yol üzeredir. O adildir. Hüküm ve tasarrufunda hakkaniyet üzeredir. Kimseye zulüm ve haksızlık etmez. Yüz çevirseniz bile artık ben kendisiyle görevli gönderildiğim şeyi size tebliğ ettim. Rabbim sizin dışınızda bir kavmi yerinize getirir, siz de ona hiçbir şeyle zarar veremezsiniz. Rabbim her şeyi koruyup gözetendir. Helak emrimiz gelince, Hud'u ve beraberindeki iman edenleri tarafımızdan büyük bir merhamet eseri olarak helak olmaktan kurtardık. Üstelik onları ahirette de pek ağır bir azaptan kurtardık. İşte bu Ad kavmi Rablerinin ayetlerini inkar ettiler. Onun peygamberlerine isyan ettiler ve Allah'tan yüz çevirmiş inatçı her zorbanın emrine uydular. Onlar bu dünyada şiddetli rüzgara ve kıyamet gününde de lanet cezasına tabi tutuldular. Haberiniz olsun ki Ad kavmi Rablerine nankörlük ettiler. Biliniz ki Hud'un kavmi Ad yok olup Allah'ın rahmetinden uzak olmuştur. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Salih dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Çünkü sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. O sizi önce topraktan meydana getirmiş ve size orada ömür sürüp imar etmeyi istemiştir. O halde ondan mağfiret dileyin. Sonra ona tevbe edin, ona yönelin. Şüphesiz ki Rabbim size çok yakındır. O duaları kabul edendir. Dediler ki, ey Salih, sen bundan evvel bizim aramızda kendisinden ümit beslenen iyi bir kişiydin. Şimdi babalarımızın taptığı şeye tapmaktan bizi engelliyor musun?
Doğrusu bizi çağırdığın şeyden endişelendiren bir şüphe içindeyiz. Salih onlara dedi ki, ey kavmim, söyleyin bana, ya ben Rabbimden açık bir delil ve mucize üzerindeysem ve o bana kendisinden bir rahmet, peygamberlik vermişse, ben de ona asi olursam Allah'ın azabına karşı bana kim yardım eder? Sizin de bana zararımı artırmaktan başka bir katkınız olmaz. Ey kavmim, işte size bir ayet, mucize olarak Allah'ın şu dişi devesi. Öyleyse onu serbest bırakın. Allah'ın arzında otlasın. Ona kötü maksatla el dokundurmayın. Sonra yakın bir azap sizi yakalayıverir. Yine de onu ayaklarından biçerek öldürdüler. Bunun üzerine Salih dedi ki, yurdunuzda 3 gün daha faydalanın. Artık sonunuz gelmiştir. Bu yalanlanmayacak bir tehdittir. Nihayet azap emrimiz gelince, Salih'i ve beraberindeki iman edenleri tarafımızdan bir merhametle helak olmaktan ve o günün rezilliğinden kurtardık. Şüphesiz senin Rabbin çok kuvvetlidir, mutlak galiptir. O zalim inkarcılarıysa korkunç bir ses yakalayıverdi de yurtlarında çöke kaldılar. Sanki orada hiç yaşamamış gibi oldular. Haberiniz olsun ki Semud kavmi Rablerine nankörlük ettiler, kafir oldular. Bilin ki Semud yok olup Allah'ın rahmetinden uzak olmuştur. Andolsun ki elçilerimiz, melekler, İbrahim'e bir evlat müjdesiyle gelip selam dediler. O da selam dedi. Çok geçmeden onlara kızartılmış bir buzağı getirdi. Fakat İbrahim, ellerinin ona yemeğe uzanmadığını görünce onları yadırgadı ve onlardan yana içine bir korku düştü. Onlar, korkma, biz meleğiz, Lut kavmine gönderildik dediler. İbrahim'in karısı Sare ayaktayken onların melek olup kendi kavmine gelmediğini duyunca sevincinden hafif güldü. Biz ona da o meleklerle İshak'ı, İshak'ın ardından da torunu Yakub'u müjdeledik. İbrahim'in karısı, vay başıma gelenler, ben bir koca karı, şu kocam da bir pir-i faniyken çocuk mu doğuracağım? Doğrusu bu pek şaşılacak bir şey dedi. Elçi melekler dediler ki, Allah'ın işinden dolayı hayrete mi düşüyorsun? Ey ev halkı, Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinizedir. Şüphesiz o övülmeye layıktır, şanı yücedir ve iyiliği boldur. İbrahim'den korku gidip kendisine çocukla ilgili müjde gelince, Lut kavmi hakkında affedilmeleri için bizim elçilerimizle tartışmaya başladı. Çünkü İbrahim hakikaten çok yumuşak huylu, çok duygulu ve kendisini Allah'a vermiş bir kimseydi. Elçilerimiz, ey İbrahim, bundan vazgeç, tartışma. Çünkü Rabbinin emri gelmiştir. Onlara artık geri çevrilmez bir azap muhakkak gelecektir dediler. O elçilerimiz delikanlı şeklinde Lut'a gelince, Lut onlar yüzünden endişelendi ve göğsü daraldı. Sapık kavminin onlara saldırısından korkuyordu ve bu çok çetin bir gündür dedi. Kavmi de kafalarındaki kötü niyetle alelacele yürüyüp koşarak ona geldi. Onlar daha önceden de o çirkin sapık işleri yapıyorlardı. Lut dedi ki, ey kavmim, işte bu şehirdeki kızlar benim kızlarım. Elçilere dokunmayın. Onları nikahlamanız sizin için daha temizdir. Allah'a hürmetiniz olsun, azabından sakının. Misafirlerim yanında beni utandırmayın. İçinizde aklı başında bir adam yok mu? Dediler ki, senin kızların üzerinde hiçbir hakkımız bulunmadığını elbette bilirsin. Sen bizim ne istediğimizi de pekala biliyorsun. Lut, keşke size karşı bir gücüm olsaydı veya sarp bir kaleye sığınabilseydim dedi. Elçi melekler dediler ki, ey Lut, biz senin Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla ulaşıp dokunamazlar. Gecenin bir kısmında
hemen aile fertlerinle yürü, buradan çık. Sizden hiçbiri bu emirden geride kalmasın. Ancak karın hariçtir. Çünkü onlara erişen azap ona da erişecektir. Onlara vaat edilen vakit sabah vaktidir. Sabah da yakındır, değil mi? Azap emrimiz gelince o yerin üstünü altına getirdik ve üzerine de pişirilmiş balçıktan yapılıp istif edilmiş ve Rabbinin katında nereye ve kime isabet edeceği damgalanmış taşlar yağdırdık. O taşlar her zaman zalimlerden de uzaklaşmış değildir. Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Onlara dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Olamaz da. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. Çünkü ben sizi bir hayır ve bolluk içinde görüyorum. Şüphesiz ben sizi kuşatacak bir günün azabından korkuyorum. Ey kavmim, ölçüyü ve tartıyı tam olarak adaletle yerine getirin. İnsanlara eşyalarını, haklarını eksik vermeyin ve yeryüzünde Allah'ın koyduğu sosyal ilkeleri değiştirerek bozgunculuk yapmayın, kargaşa çıkarmayın ve fenalık yapmayın. Ey kavmim, eğer iman eden kimselerseniz, Allah'ın bıraktığı helal kar sizin için daha hayırlıdır. Yine de hile yaparsanız, ben sizin üzerinize bir bekçi ve azaptan koruyucu değilim. Dediler ki, ey Şuayb, atalarımızın taptıkları şeylerden veya mallarımızdan istediğimiz gibi harcamaktan vazgeçmemizi senin namazın mı emrediyor? Halbuki sen elbet yumuşak huylu, aklı başında bir adamsın. Şuayb dedi ki, ey kavmim, ya ben Rabbimden bir delille gelmişsem ve o kendinden bana güzel bir rızık, helal kazanç lütfetmişse, bu durumda ona hıyanet edebilir miyim? Size yasak ettiğim şeyleri kendim yaparak size aykırı davranmak da istemiyorum. Sadece gücüm yettiğince sizi düzeltmek istiyorum. Başarım ancak Allah'ın yardımıyladır. Ancak ona güvenip dayandım ve yalnız ona yönelirim. Ey halkım, bana karşı gelmeniz ve düşmanlığınız sakın sizin başınıza da Nuh kavminin veya Hud kavminin ya da Salih kavminin başlarına gelenin benzeri bir felaketi getirmesin. Lut kavmi sizden pek uzak değildir. Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra ona tevbe edip yönelin. Şüphesiz ki Rabbim çok merhamet eden, inananları çok sevendir. Dediler ki, ey Şuayb, söylediğin şeylerden birçoğunu anlamıyoruz ve seni içimizde hakikaten zayıf görüyoruz. Eğer kabilen, içinde bulunan 5-10 kişi olmasaydı, seni kesin taşlayarak öldürürdük. Sen bizden üstün de değilsin. Şuayb dedi ki, ey kavmim, benim kabilem size göre Allah'tan daha mı üstündür ki, ona ve emrine sırt çevirip, onların hatırını sayıyorsunuz. Şüphesiz ki Rabbimin ilmi, bütün yaptıklarınızı kuşatıcıdır. Ey halkım, gücünüzün yettiğini sonuna kadar yapın. Şüphesiz ben de vazifemi yapacağım. Kendisini rezil eden bir azabın kime geleceğini ve kimin yalancı olduğunu yakında bileceksiniz. Artık o azabı gözleyin. Ben de sizinle beraber onu gözlemekteyim. Nihayet azap emrimiz gelince Şuayb'ı ve beraberindeki iman edenleri tarafımızdan bir merhametle kurtardık. Zulmeden inkarcıları korkunç bir ses yakaladı da yurtlarında dizüstü yığılıp kaldılar. Sanki orada hiç yaşamamış gibi oldular. Haberiniz olsun ki Semud halkının yok olup Allah'ın rahmetinden uzaklaştığı gibi Medyen halkı da öylece uzaklaşıp gitti. Andolsun ki biz Musa'yı ayetlerimizle, mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a ve ileri gelenlerine gönderdik. Ama yine de onlar bizim emrimize değil, Firavun'un emrine uydular. Firavun'un emri, işi, sistem ve yönetimi arzu ve hevasına göre olup hiç de isabetli, doğru değildi. Kıyamet günü Firavun kavminin önüne düşer. Artık onları suya götürür gibi ateşe götürür.
Vardıkları yer ne kötü yerdir. Onlar burada da, kıyamet gününde de lanet cezasına tabi tutuldular. Verilen bu ikram ne kötü bir ikramdır. Resulüm, işte bu sana anlattığımız o yok olan memleketlerin haberlerindendir. Onlardan eserleri ayakta kalan da var, biçilmiş ekin gibi yok olan da vardır. Biz onlara zulmetmedik, fakat onlar inkar ve nankörlük etmekle kendilerine zulmettiler. Rabbinin azap emri geldiği zaman Allah'tan başka yalvarıp tapındıkları ilahları onlara hiçbir hususta fayda sağlamadı ve onların ziyanlarını ve yok olmalarını artırmaktan başka bir şeye yaramadı. İşte halkı ilahi emirden çıktığından dolayı zalimleşen memleketleri azapla yakaladığı zaman Rabbinin yakalayışı ve yok edişi böyledir. Şüphesiz ki onun yakalaması, cezası çok acıklı, çok şiddetlidir. Bu anlatılan da ahiret azabından korkan kimseler için elbette birer ibret vardır. O kıyamet günü bütün insanların bir araya toplanacağı bir gündür. O her şeye şahitlik edilen bir gündür. Biz onu ancak sayılı bir müddete kadar erteleriz. O gün gelince hiç kimse onun izni olmadan konuşamaz. Onların kimi bedbaht, kimi de mesuttur. Bedbaht olanlar ateştedirler. Orada onların çok feci, iniltili ve haykırışlı nefes alıp vermeleri vardır ki, onlar gökler ve yer durdukça orada ebedi kalacaklardır. Ancak Rabbinin çıkarmayı dilediği hariçtir. Çünkü Rabbin dilediğini istediği gibi yapandır. Mesud olanlarsa cennettedirler. Rabbinin dilediği hariç, gökler ve yer durdukça hiçbir zaman kesilmeyen bir lütuf olarak orada ebedi kalacaklardır. Artık onların taptıkları şeylerin onları azaba götürdüğünden şüphen olmasın. Onlar da önceden babalarının taptığı gibi tapıyorlar. Biz de elbette onların azaptan paylarını eksiksiz vereceğiz. Andolsun ki biz Musa'ya kitabı verdik de ona iman hususunda ayrılığa düşüldü. Eğer Rabbinden cezalarının ahirete kalması hakkında bir söz geçmemiş olsaydı, elbette aralarında hüküm verilir, onlar da yok olup giderlerdi. Resulüm, kesinlikle bil ki o kafir ve müşrik olanlar Kur'an hakkında bir tereddüt ve şüphe içindedirler. Şüphesiz Rabbin her birinin amellerinin karşılığını elbette tam verecektir. Çünkü o onların yaptıklarından hakkıyla haberi olandır. O halde sen, Resulüm, beraberindeki tevbe edenlerle birlikte sana emredildiği gibi istikamet üzere dosdoğru ol. Aşırı gitmeyin, asla ilahi hududun dışına çıkmayın. Çünkü o yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Zulüm ve haksızlık edenlere de sakın meyletmeyin, güvenip dayanmayın. Sonra size de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka dostunuz yoktur. Sonra size yardım da edilmez. Gündüzün iki tarafında, öğle ve ikindide ve gecenin gündüze yakın üç vaktinde, akşam, yatsı ve sabahta dosdoğru namaz kıl. Muhakkak ki iyilikler, beş vakit namazın sevabı, aradaki kötülükleri, küçük günahları giderir. İşte bu, düşünen, Allah'ı ananlara bir öğüt, bir hatırlatmadır. Sabret. Çünkü Allah, iyilik yapan, iyi harekette bulunanların mükafatını zayi etmez. Sizden önceki devirlerde, akıl ve fazilet sahibi olanların, yeryüzünde ilahi buyruklara karşı yapılan bozgunculuğa engel olmaları gerekmez miydi? Ancak onlardan bu vazifeyi yaptığı için kurtardığımız kimseler pek azdır. Zalim olanlarsa kendilerine sağlanan refah içinde şımarıp azdılar ve böylece günahkar oldular. Rabbin halkı birbirlerini günahlardan ve kötülüklerden ıslah edip dururlarken o memleketleri haksız yere afet ve felaketlerle yok edecek değildir. Eğer Rabbin dileseydi,

bütün insanları bir tek millet yapardı. Fakat İslam'da, Kur'an'da birleşmelerini ve salih amellerde yarışmalarını tercihlerine bıraktı. Ama onlar menfaatleri doğrultusunda ihtilaf etmeye devam edeceklerdir. Ancak Rabbinin rahmetine nail olanlar hariçtir. Zaten Allah onları bunun için irade hürriyeti vererek yaratmıştır. Böylece Rabbinin andolsun ki ben cehennemi tümüyle insan ve cinlerden hak edenlerle dolduracağım sözü gerçekleşecektir. Peygamberlerin haberlerinden senin kalbini takviye edecek her şeyi sana anlatıyoruz. Bunda bu surede de sana gerçeği bildirme, müminlere de bir öğüt ve bir uyarı gelmiştir. İman etmeyenlere de ki, gücünüzün yettiğini elinizden geleni yapın, biz de tebliğ vazifemizi yapmaktayız. İnkar ve engellemelerinize karşı başınıza gelecek azabı bekleyin, doğrusu biz de bunu beklemekteyiz. Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a aittir. Bütün işler ancak O'na döndürülür. O halde O'na kulluk et. O'na güvenip dayan. Rabbin yaptıklarınızdan asla habersiz değildir. Yusuf Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 111 ayettir. Bütün sure Hazreti Yusuf'tan bahsettiği için bu adı almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bu okunanlar gerçeği açıklayan apaçık kitabın ayetleridir. Hakikat, biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik, manasının derinliğine iyice akıl erdiresiniz diye. Biz bu Kur'an'ı vahyederek kıssaların, geçmiş milletlere ait haberlerin en güzelini sana anlatacağız. Şu bir gerçek ki, daha önce sen bunları bilmeyenlerdendin. Hani bir zaman Yusuf babasına, ''Babacığım, inan ki ben rüyamda 11 yıldızla güneş ve ayı gördüm. Hem de onlar bana secde ediyorlardı.'' demişti. Babası Yakup dedi ki, ''Ey yavrucuğum, rüyanı kardeşlerine anlatma. Sonra sana bir tuzak kurarlar. Şeytana uyup sana kötülük ederler. Çünkü şeytan insan için apaçık bir düşmandır. Rabbin seni böylece rüyandaki gibi seçecek, sözlerin, rüyaların çözüm ve yorumundan yahut ilahi kitapların ve peygamberlerin sünnetlerinin inceliklerini ve hükmünü sana bir şeyler öğretecek, sana da Yakup'un aile efradına da tevbeleri neticesinde nimetini tıpkı daha önce ataların İbrahim ve İshak'a tamamladığı gibi tamamlayacak, seni peygamber yapacaktır. Rabbin hakkıyla bilen, hüküm ve hikmet sahibidir. Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerinin haberlerinde sorup ilgilenenlerin alacakları nice ibretler vardır. Kardeşleri demişlerdi ki, elbette Yusuf ve öz kardeşi Bünyamin babamıza bizden daha sevgilidir. Halbuki biz birbirine bağlı güçlü bir topluluğuz. Doğrusu babamız apaçık bir yanılgı içindedir. Yusuf'u öldürün veya onu uzak, ıssız bir yere atın ki babanızın teveccühü, sevgisi size kalsın. Ondan sonra hem tevbe eder hem de onun yanında iyi bir topluluk olursunuz. İçlerinden biri, Yusuf'u öldürmeyin. Bir kuyunun dibine bırakın da yolcu kafilesinden biri onu bulup götürsün. Eğer yapacaksanız böyle yapın, dedi. Babalarına gelip, ey babamız, senin için ne mahzuru var ki Yusuf'u güvenip de bize emanet etmiyorsun? Halbuki biz ona öğüt veren ve ona samimi davranan kimseleriz, dediler. Yarın onu bizimle beraber kıra gönder de, bol bol yiyip içsin, oynasın. Hiç şüphesiz biz onu çok iyi koruruz. Yakup dedi ki, onu götürmeniz beni elbette üzer. Siz ondan habersizken onu kurt yer diye korkuyorum. Onlar da,
andolsun ki biz güçlü bir grupken onu kurt yerse bu durumda kesinlikle ziyana uğrayan, aciz, işe yaramayan kimseler sayılırız dediler. Nihayet onu götürüp de kuyunun dibine bırakmaya topluca karar verdikleri ve bıraktıkları zaman biz de kendisine andolsun ki sen onların bu yaptıklarını hiç farkında değillerken zamanı gelince kendilerine haber vereceksin diye vahyettik, ilham ettik. Onlar yatsı vakti ağlayarak babalarına geldiler. Dediler ki, ey babamız, hakikaten biz yarış yapmak üzere gitmiş, Yusuf'u da eşyamızın yanına bırakmıştık. Bir de gördük ki onu kurt yemiş. Ama biliyoruz ki doğru söylesek de sen bize inanmazsın. Bir de gömleğinin üzerinde sahte bir kan lekesi getirdiler. Yakup, hayır dedi. Nefislerini size aldatıp böyle kötü bir işe sürükledi. Artık bana düşen umutla güzel bir sabırdır. Bu anlattıklarınız üzerine yardımı istenecek ancak Allah'tır. Nihayet bir yolcu kafilesi geldi, sucularını kuyuya gönderdiler. O da gidip kovasını sarkıttı. Yusuf da sarkan kovaya sımsıkı yapıştı. Hey müjde, burada bir oğlan çocuğu vardır dedi. Onu bir ticaret malı olarak başkalarından sakladılar. Halbuki Allah onların yaptıklarını hakkıyla bilendi. Kafile Mısır'a varınca onu düşük bir fiyata, sayılı birkaç dirheme sattılar. Ona değer verenlerden değildiler. Onu satın alan Mısırlı Aziz, yani Maliye Bakanı Kıtfir, karısı Züleyha'ya, ona yerli yerince bak, ola ki bize faydası dokunur, yahut onu evlat ediniriz, dedi. İşte bu şekilde Yusuf'u o yerde yerleştirdik. Ona rüyaların yorum ilmini öğrettik. Allah dilediğini yapmakta mutlak galiptir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Yusuf ergenlik, yiğitlik çağına 30 veya 33 yaşına gelince ona hüküm, peygamberlik ve ilim verdik. İşte biz güzel hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Yusuf'un evinde bulunduğu kadın onun nefsinden murad almak istedi. Kapıları sımsıkı kapadı ve Yusuf'a hadi gelsene dedi. Yusuf da Allah'a sığınırım sana yaklaşmaktan. Doğrusu o kocan benim efendimdir. Bana çok güzel baktı. Bense iyiliğe karşı nankörlük edemem. Gerçek şu ki zalimler, nankörler ve zina edenler iflah olmaz dedi. Hakikaten kadın Züleyha ona niyeti bozmuş, kavuşma planını kurmuştu. Eğer Rabbinin zinadan alıkoyan kat'i delilini görmeseydi, o anda Yusuf da onu arzu etmişti. İşte bu delilimiz böylece ondan fenalığı ve fuhşu gidermemiz içindir. Çünkü o bizim ihlasa erdirilmiş seçkin kullarımızdandı. Kaçmak isteyen Yusuf önde olduğu halde ikisi de kapıya doğru koşuştular. Onu tutup çevirmek isteyen kadın Yusuf'un gömleğini arkadan boylu boyunca çekip yırttı. Derken kapının yanında kocasına rastladılar. Kadın hemen dedi ki, ailene bir kötülük etmek isteyenin cezası zindana atılmaktan veya çok acıklı bir azaptan, dayak ve işkenceden başka nedir? Yusuf da öyle değil, o benim nefsimden murad almak istedi dedi. Onun kadının ailesinden biri de delillere dayanarak olayın şahitliğini üstlendi de şöyle ifade edip çözüm getirdi. Eğer onun gömleği önden yırtılmışsa kadın doğru söylemiştir. O ise yalancılardandır. Yok, eğer onun gömleği arkadan yırtılmışsa kadın yalan söylemiştir. O ise doğru söyleyenlerdendir. Kocası onun gömleğini arkadan yırtılmış olarak görünce kadına dedi ki, hiç şüphesiz bu sizin kadınların bir tuzağınızdan ibarettir. Çünkü sizin tuzağınız büyüktür. Vezir, ey Yusuf, sen bundan vazgeç, kimseye söyleme. Züleyha, sen de günahının bağışlanmasını dile. Doğrusu sen günah işleyenlerden oldun, dedi.
şehirde bir takım kadınlar

dedi. Onlar bunu görünce gözlerinde onu çok büyüttüler. Adeta büyülendiler de meyve yerine ellerini kestiler ve Allah'ı tenzih ederiz. Bu bir insan değildir. Bu ancak güzel bir melektir dediler. Züleyha dedi ki, işte hakkında beni ayıpladığınız kişi budur. Andolsun ki ben onun nefsinden murad almak istedim de o namusunu koruyup reddetti. Yine yemin ederim ki kendisine emrettiğim birlikte olma teklifini yapmazsa elbette o zindana atılacak ve elbette aşağılananlardan olacaktır. Yusuf, ey Rabbim, zindan bana onların beni kendisine çağırdıkları şeyden daha sevimlidir. Eğer onların tuzaklarını benden çevirmezsen olur ki onlara meyleder ve cahillerden olurum dedi. Rabbi onun duasını kabul etti de onların hilesini ondan savdı. Çünkü o hakkıyla işiten ve her şeyi bilenin ta kendisidir. Sonra onlara Kıtfir ve adamlarına Yusuf'un suçsuzluğuna dair gördükleri delillerin ardından yine de dedikodunun kesileceği bir zamana kadar onu zindana atmak fikri daha uygun geldi. Yusuf'un kendisiyle beraber hükümdarın sakisi ve aşçısı olan iki delikanlı da zehirlemeye teşebbüs suçundan zindana girdiler. Onlardan biri, ben rüyamda kendimi şarap için üzüm sıkarken gördüm dedi. Diğeri de, ben başımın üzerinde bir ekmek taşıdığımı, kuşların da ondan yediğini gördüm dedi. Bunun tabirini bize haber ver. Çünkü biz senin iyilik edenlerden olduğunu görüyoruz dediler. Yusuf da onlara şunları söyledi. Size kendisiyle rızıklanacağınız bir yemek gelecek. O daha size gelmeden önce onun ne olduğunu, bir mucize olarak yemeğin cinsini size haber veririm. Bu Rabbimin bana öğrettiklerindendir. Doğrusu ben Allah'a inanmayan ve ahireti inkar eden bir kavmin dinini terk ettim. Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Allah'a bir şeyi ortak koşmamız bizim için asla doğru olmaz. Bu tevhid inancı bize ve insanlara Allah'ın bir lütfudur. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Çeşit çeşit uydurma, hiçbir şeye gücü yetmeyen tanrılar mı daha iyidir? Yoksa sonsuz kahretme gücü olan tek Allah mı? Sizse onun dışında kendinizin ve atalarınızın takmış olduğu anlamsız isimlere, putlara ve putlaştırılmış şahıs, ideoloji ve görüşlere, sahte tanrılara tapıyorsunuz. Allah onların tanrı oldukları hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Hüküm ve mutlak hakimiyet ancak Allah'ındır. O kendisinden başkasına asla kulluk etmemenizi emretmiştir. Dosdoğru din işte budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Rüyanıza gelince, biriniz zindandan kurtulup yine efendisine şarap içirmeye devam edecek, diğeriniz ise suçlu bulunup asılıp başından kuşlar yiyecek. Hakkında fetva ve bilgi istediğiniz iş, mesele böylece halledildi. Onlardan kurtulacağını anladığı kimseye de dedi ki, efendinin yanında benden söz et. Suçsuz olduğumu söyle. Ama şeytan efendisine anmayı ona unutturdu da bu yüzden Yusuf birkaç yıl daha zindanda kaldı. Bir gün Mısır'da hükümdar, ben rüyamda 7 semiz ineği 7 zayıf ineğin yediğini ve 7 yeşil başakla kuru olan 7 başak görüyorum. Ey ileri gelen tabirciler, eğer siz rüya tabir ediyorsanız benim rüyamı açıklayın dedi. Ünlü tabirciler dediler ki, bunlar bir takım karışık rüya ve hayallerdir. Biz böyle rüyaların yorumunu bilmeyiz. Zindandaki o iki kişiden kurtulanı, bir zaman sonra Yusuf'u hatırladı da, ben size rüyanın yorumunu, sonucunu haber veririm. Hemen beni zindana gönderin, dedi. Genç zindana gitti ve dedi ki, ey doğru sözlü Yusuf, rüyada görülen 7 zayıf ineğin 7 semiz ineği yemesiyle 7 yeşil başak ve diğer 7 kuru başak hakkında bize açıklama yap. Umarım ki

0: Bu isabetli yorumla beni gönderen insanlara dönerim de belki onlar böylece doğruyu ve senin değerini bilirler. Yusuf dedi ki, adetiniz üzere ekin ekersiniz, sonra yediğiniz az miktarın dışında biçtiğinizi başağında öylece bırakın, depolayın. Sonra bunun ardından 7 yıl kuraklık gelir ki bu da tohum olarak ayıracağınız az miktar dışında daha önce biriktirdiklerinizin hepsini yiyip bitirecek. Sonra bunun ardından öyle bir yıl gelecek ki o yılda insanlara yağmur ve bereket verilecek, insanlar meyveleri sıkacak, hayvanları sağacaklar. Bu yorumu duyan hükümdar, onu bana getirin dedi. Elçi de ona gelince Yusuf zindandan çıkmayı hemen kabul etmeyip elçiye, efendine dön ve ona ellerini kesen kadınların o andaki halleri neymiş sor. Şüphe yok ki Rabbim onların tuzaklarını hakkıyla bilendir dedi. Bu istek üzerine hükümdar kadınları çağırıp Yusuf'un gönlünü çelip nefsinden murad almak istediğiniz zamanki durumunuz, müşahedeniz neydi dedi. Kadınlar, haşa, Allah için, doğrusu biz onun aleyhine olacak hiçbir kötülük yaptığını görmedik ve bilmeyiz dediler. Tam o sırada Aziz'in vezir veya bakanın karısı, şimdi gerçek açığa çıktı. Ben onun nefsinden murad almak istemiştim. O ise özü sözü bir dürüst kimselerdendir dedi. Elçi kadınların bu itiraflarını Yusuf'a iletince o da şöyle dedi. Bu benim böyle sordurmam vezirin yokluğunda kendisine hakikaten ihanet etmediğimi ve hainlerin hilesini şüphesiz Allah'ın başarıya ulaştırmayacağını herkesin bilmesi içindir dedi. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali Cüz 12'yi dinlediniz.
2: ...1447 Kurban Bayramı tavsiyelerim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhile yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın kurban bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, İşrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

Haccu ve tayyibu biha enfusekum fe innehu leyse min müslümin yüveccihu udhiyyetehu ilel kıbleti illa kâne demuha ve karnuha ve suhuha hasenatin muhtaratin fi mizanihi yevmel kıyamet deylemi Hazreti Ayşe-i Sıdık'a validemizden rivayet etmiş bir hadis-i şerifi metnini okuduk, mealini anlatalım. Haccu kurbanlarınızı kesiniz ey Müslümanlar ve tayyibu biha enfusekim ve bununla nefislerinizi hoşlandırınız, faydalandırınız efendim ve şenlendiriniz. Yani şen olarak efendim gönül hoşluğu ile böyle isteyerek sevabını bilerek yapınız. Çünkü innehu leyse min müslümin, hiçbir müslüman yoktur ki yüveccihi uduhiyyetehu ile kıbleti, kurbanını kesmek

kıbleye doğru döndürür, yatırır, keser. İlla kâne demuha ve farnuha ve sufuha. Kurbanın kanları, efendim boynuzları, postları, her şeyi ne olur? Hasenatin, hepsi sevap olur, hasene olur. Muhtaratin, hazır getirilmiş, ortaya konulmuş sevap olur. Bi mizanihi, mizanına konulmuş, ahiretteki mizanına konulmuş olur. Yevmel kıyameti, kıyamet gününde. Demek ki kurban her şeyiyle, yani boynuzunu yemiyor insan. Paçalarını atıyor, boynuzunu atıyor. Efendim, ama onlar bile hepsi mizanına konur. Biliyorsunuz insanların amelleri ahirette Cenab-ı Hakk'ın bildiği bir veç ile tartılacak. Semavatı ve arzı içine alacak kadar bir muazzam ölçü aletinde, terazide ahirette ameller tartılacak. Melekler bu terazinin ihtişamını, büyüklüğünü, azametini görünce kenarda titreşecekler. İnsanoğlunun günahlarını da alacak, sevaplarını da alacak. Öbür kefesi o kadar muazzam bir şey. İşte oraya bu koyunlar böyle gelir.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 12'yi dinlediniz.
1: İnsan yaratılmışların en şereflisidir. Ona sunulan bütün nimetler de şüphesiz Rabbindendir. Mal, mülk, servet, zenginlik, sağlık, canın hepsi ondandır. Öyleyse ona kulluğunun bir göstergesi olarak ihlas ve samimiyetle boyun eğ. Onun emrine onun razı olacağı şekilde tabi ol, kurban kes. Kurban paylaşmaktır. Yetimi ve ihtiyaç sahibini görüp gözetmektir. Uzaktaki kardeşlerini hatırlamaktır. Kurban berekettir. Akan bir damla kanla içinde barındırdığın kin, nefret, haset gibi kötü duygulardan arınmaktır. Takvaya doğru bir adım daha atmaktır. Kurban rahmeti rahmana varıştır. Kurban şükürdür. Kulluğun bir nişanesidir. Kevser suresi 2. ayette buyurulduğu gibi net ve açıktır. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes.

1447 Kurban Bayramı tavsiyelerim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın Kurban Bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık Hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, İşrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

Bayram bize hediye. Sevinelim. Hem bu dünyada hem ahirette sevinelim. Sevindirelim. Süsleyelim bayramlarımızı tehlil ile, tekbir ile, tahmid ile. Ulaşalım ahiret bayramına. Affolunmuş, lütfedilmiş, ihsan olunmuş, mükafata ermiş kullar ile.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fîh. Alâ kulli hâlin ve fî kulli hîn. Es-salâtu ve's-selâmu alâ seyyidina Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsânin ilâ yevmiddîn. Emmâ ba'd. Fe'lemû eyyühe's-ihvân fe inne efdara'l-hadîs